İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda Türkiye'nin işbirliği çabalarına öncülük ettiğini vurguladı. İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı artırmamız lazım dedi. Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı saldırılarını güçlü şekilde kınadı. Uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in bölge barışını tehdit ettiğini söyledi. Katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına tepkileri sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye hakkı yoktur dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in sözde kararının Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası olduğunu ifade etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına ilişkin konuştu. Meselenin bir silah olarak kullanıldığını söyleyen Paşinyan, sürece dahil olmak Ermenistan'ın çıkarına değil, yanıt vermeyeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak. Olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 16 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler, tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. Amerikan Başkanı Donald Trump, görüşmelerin bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkese rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Spor. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçimiz ilk turda karşılaştığı dünya 28 numarası Enil Li'yi 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün oyuncu, yönetmen, yazar ve eğitimci kimlikleriyle yarım asrı aşkın süredir sahne hayatında yer alan Müjdat Gezen'den söz edeceğiz. 1943 yılında dünyaya gelen Gezen, henüz ilkokul çağındayken tiyatroyla tanışır. Aynı dönemde bir çocuk dergisinde şiirleri yayımlanır ve İstanbul Radyosu Çocuk Kulübü'nde görev alır. Lise yıllarında çeşitli amatör topluluklarla sahneye çıkan Müjdat Gezen, 1960 yılında İstanbul Belediyesi şehir tiyatrolarında profesyonel sahne hayatına adım atar. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda oyuncu

0: Culuk eğitimi de alan Müjdat Gezen, Muammer Karaca ve Ulvi Uraz tiyatrolarında çalışır. 1968 yılından itibaren kendi tiyatrosunda oyuncu, yazar ve yönetmen olarak çok fazla oyuna imza atar. Gazete ve dergilerde yazılarıyla da görünen sanatçının ilk kitabı 1975 yılında yayımlanır. Müjdat Gezen'in bugün çeşitli türlere yayılmış 50'ye yakın kitabı vardır. Müjdat Gezen, kaleme aldığı oyunlarda geleneksel Türk tiyatrosunun unsurlarını modern meddahlık ve tuluat yeteneğiyle birleştirmeyi amaçlamıştır. Aynı zamanda bu sentezin sahnedeki farklı uygulayıcıları arasında da yer almıştır. Eğitimci kimliği Müjdat Gezen'in sanat hayatındaki önemli duraklardan birini oluşturur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Türk tiyatrosu dersleri veren sanatçının 1991 yılında kurduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Türkiye'de ücretsiz sanat eğitimi veren ilk kurumlar arasında yer alır. Özel bir konservatuvar niteliğindeki okulda tiyatromuzun güçlü isimleri de dönem dönem dersler vermiştir. Günümüz tiyatro dünyasına da pek çok farklı ismi kazandıran okul, ayrıca çocuklar için de eğitim programları uygulamaya devam eder. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Esinti programı başlıyor.

او حیفا گردانی لهو بجنا زراوی لهو حیفا گردانی لهو بجنا زراوی

0: Doğadan gelen derman.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Doğadan Gelen Derman programıyla yeniden karşınızdayız. Programımızda bitkilerin gizemli ve şifa dolu dünyasına kapı aralıyor ve Türkiye florasında yetişen bitki türlerini her hafta sizlerle buluşturuyoruz. Programı hazırlayan Hatice Ürün, program yapımcımız Nurettin Çetin, yapım yardımcımız Nilay Yazarkan Keleş, teknik masada Sefa Aktan'la çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Bu keyifli yolculukta Anadolu topraklarının ne denli büyük bir hazine olduğunu keşfetmeye devam edeceğiz. Daimi konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrem Tatlı Çankaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Doğadan gelen derman başlıyor. Efendim bugün sizler için seçtiğimiz bitkiler karaciğer sağlığına olan faydalarıyla öne çıkmakta. İlk bitkimiz M.Ö. 4000'li yıllardan başlayıp günümüze kadar uzanan kadim bir bitki türü. Bahar aylarında sarı çiçekleri ve rüzgarda dağılan tüylü tohumları ve halk arasında radika ya da üfleme papatyası olarak bilinen yaprakları, çiçekleri ve köküyle her biri ayrı bir şifa kaynağı olan bu bitkimizin adı hindiba. Antik dönemlerden günümüze uzanan bu özel bitkiyi tarihsel hikayesi, genel kullanımı ve farmakolojik özellikleriyle

0: değerlendirir misiniz Sayın Hocam?
1: Evet, bugün özellikle karaciğer rahatsızlıklarını gündeme aldığımız için aslında çok mutluyum ve Türkiye florasında da bu hastalıklarda, bu endikasyonda kullanılabilecek bugün 3 harika bitkiden bahsedeceğiz. Tabii ki ilki Taraxacum officinale, yani kara hindiba bitkisi. Dünya genelinde en yaygın dağılım gösteren tıbbi bitkilerden biridir ve yüzyıllardır halk hekimliğinde kullanılan önemli drog kaynaklarından da biridir aynı zamanda. Avrupa, Asya, Kuzey Amerika başta olmak üzere çok geniş bir coğrafyada doğal olarak yetişmekte ve farklı kültürlerde çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Tabii ki bahsettiğiniz tıbbi kullanımı çok önceki yıllara, 2000'li, 4000'li yıllara kadar uzanmakta olup geleneksel tıp sistemlerinin içinde bakıldığında karaciğer ve safra hastalıklarından sindirim bozukluklarına kadar, hatta birazdan yine bahsedeceğim solunum yolu rahatsızlıklarında bir kullanım alanına sahip. Günümüzde de yine fitokimyasal yapısı, biliyorsunuz biz her zaman sohbetlerimizde önce bir geleneksel yapıyı, bir tarihsel uzantıyı, arkadan da modern tedavi sistemindeki yerine ve bu bitkilerin içerisinde etkili olan fitokimyasallara baktık. Bunları aydınlatarak konuştuk ve farmakolojik etkilerini de bilimsel çalışmalarla desteklenmesi, yani ne iş yapıyorsak yapalım, hangi bitkiyle uğraşıyorsak uğraşalım, bir kanıta dayalı olması ve güvenli kullanımına ilişkin konularımızda veya sohbetimizde yer verdik. Şimdi kara hindibanın tıbbi amaçlı kullanımına ilişkin ilk kayıtlar antik Yunan dönemine kadar uzanmaktadır. Ancak bizim hekimlerimiz var, biliyorsunuz, Anadolu topraklarında yaşamış, burada bilgilerini, tecrübelerini bize bırakmış olan Dioskorides ve Galen gibi antik dönem hekimleri kara hindibayı çok fazla kullanmışlar. Özellikle karaciğer hastalıkları ve idrar söktürücü özellikleri nedeniyle de önermişlerdir hastalarına. Orta Çağ Avrupa'sında manastır bahçelerinde yetiştirilen temel şifalı bitkiler arasında yer almış, özellikle böbrek, karaciğer ve sindirim sistemi hastalıklarında da kullanılmıştır. Bir diğer taraftan, tabii ki biz Avrupa'nın bir parçasıyız, Asya'nın bir parçasıyız. Diğer taraftan da yine Asya'nın, ama biraz daha uzak doğuya gittiğimizde traditional Chinese medicine, yani geleneksel Çin tıbbı içerisinde de yer almış ve Pu Gong Ying adıyla bilinerek çok uzun süredir, 1000 yılı aşkın süredir ateşli hastalıklar, meme iltihapları, apseler, deri enfeksiyonları ve toksinlerin uzaklaştırılması amacıyla da tercih edilmiştir. Geleneksel Çin tıbbına göre kara hindiba aslında ısıyı temizleyen ve toksisiteyi uzaklaştıran. Dolayısıyla da eğer ki biz aldığımız tüm o farmasötik formlar dedik, yani tablet, kapsül gibi ağızdan oral olarak aldığımız bütün bu ilaçların veya takviye edici gıdaların karaciğerde metabolize olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla karaciğerimizin yorgunluğunu da biliyoruz. Biz bu nedenle hastalarımıza, tabii ben bir eczacı olarak önerebilirim, hekimler de yine bunu aynı şekilde derler ki bu kadar çok tıbbi ürünü bir arada kullanmak bazen hastayı yorar, karaciğeri yorar. İşte bu bitkiyi de detoksifikasyon amacıyla, yani toksiteyi uzaklaştıran, biraz daha karaciğeri dinlendiren, bu nedenle de zaten karaciğer hastalıklarında kullanılan önemli bitkiler arasında sınıflandırılma sebebidir. Tabii Kuzey Amerika yerlileri de yine kara hindibanın kök, yaprak ve çiçeklerini farklı amaçlarla değerlendirmişler. Köklerini mide rahatsızlıkları, romatizma, böbrek hastalıklarında kullanırken yapraklarını ödem giderici olarak, yara iyileştirici olarak kullanmışlar. Ayrıca bitkinin sütlü lateks de sihirler üzerine sürülerek de topikal olarak değerlendirilmiş. Anadolu'ya dönüp bakarsak eğer, uzun yıllardır arslan dişi, sizin söylediğiniz gibi radika, acı günek, çıtlık, eşek marulu, gavur pancarı gibi yerel isimlerle bilinen bir bitki. Bakıldığında da Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, yani neredeyse tüm Türkiye'de, Anadolu'da hem besin hem ilaç olarak kullanıldığı gözlenmiştir.
0: Hocam, karaciğere olan faydalarını açacak olursak neler söylersiniz?
1: Evet, şimdi tabii en temel alanı karaciğer rahatsızlıkları dedik. Dünyanın farklı bölgelerinde, az önce de söylediğim gibi, hatta Türkiye'nin içinde bile farklı bölgelerde oldukça benzer bir indikasyon için kullanıldığı gibi, asıl olarak sindirim sisteminde ve karaciğer rahatsızlıklarında, yani halk arasında iştahsızlık, hazımsızlık, mide dolgunluğu, kabızlık, safra kesesi fonksiyon bozukluklarında çay şeklinde tüketilmiş mesela. Özellikle de yemeklerden önce hazırlanan kök ve yaprak infüzyonları, ki infüzyonu hatırlarsanız tıbbi çaylarda demleme olarak geçirmiştik.
0: Evet.
1: İştah açıcı ve

0: ve sindirim kolaylaştırıcı olarak bir etkisinin var olduğu tespit edilmiş. Tabii ki ikinci önemli kullanım alanı diyorum. Neden? Halk arasında baktığınızda en basit ilaç şekilleriyle kullanımında, hani bir tıbbi çay olarak kullanımından bahsettiğimizde, genellikle bu sindirim sistemi rahatsızlıklarında tercih edilmiş. Ama dönüp Anadolu halk hekimliğine baktığımızda kara hindiba karaciğer temizleyici olarak bilinmekte işte. Az önce de bir toksite giderici olarak konuştuk ya, karaciğer temizleyici olarak bilinmekte. Ve geçmişte işte sarılık, yağlı karaciğer gibi safra akışının yetersizliğinde, karaciğer fonksiyon bozukluklarında kullanılmış ve bu bugün yapılan bütün farmakolojik çalışmalarla da desteklenmiştir. Sizin hep modern tedavi sisteminde Avrupa İlaç Ajansı'nın monograflarından konuşuyoruz ve bu monograflarda da bu bitkiye ait aslında hem toprak üstü kısımlarının hem de köküne ilişkin ayrı ayrı monograflarının bulunduğunu, her iki tarafta da farklı veya benzer kullanım alanlarına ilişkin ve kanıta dayalı bilgilerin sunulduğunu söyleyebilirim. Bir diğer taraftan yapraklarının güçlü idrar söktürücü etkisi var. Dolayısıyla hipertansiyon hastaları, bir ödem, böbrek taşı problemi olanlar, idrar yolu enfeksiyonlarında da geleneksel olarak tüketilmektedir. Fransızca'da da kara hindibaya verilen isim aslında pisenlittir. Yani aslında yatağı işeten anlamında, yani tam bir çeviriye bakarsanız bu ne anlamına geliyor aslında? Bir idrar söktürücü özelliği var. Bu da diüretik etkin, işte diürezi artırdığı için bu diüretik etkinin halk arasında ne kadar iyi bilindiğini göstermekte. Tabii biz de diyoruz ki önce biz bunları besin olarak tüketiyoruz. İnsanlar besin olarak bilmeden ilaç ya da tedavi edici kısmına geçemezler. Dolayısıyla genç yapraklar ilkbaharda salata olarak tüketilmekte ve halkımız bunu metabolizmayı güçlendirdiğini, insanların kendini daha zinde, daha enerjik hissettiğini düşünerek kullanmışlar. Bazı bölgelerde de kavrularak sebze yemeği şeklinde hazırlanırken köklerinden de kahve benzeri içecekler elde edilmiş. Ama bu başka türlerde de tabii, başka isim verilen türlerde de gerçekleştirildiği için belki de bir nevi hani lokal isimlerden kaynaklanan bir karışıklık da söz konusu olabilir. Yani demek istediğim şu ki hem çay hem lapa şeklinde uygulanması Anadolu'nun birçok bölgesinde bahsettiğim bu özelliklerin yanında romatizma, gut hastalığı veya eklem ağrılarında da tercih edilebilir bir kullanıma girmiştir.
1: Hocam, vücudumuzda doğru sindirim için safra kesesi sağlığının önemli olduğu hepimizin malumu. Hindibağın safra kesesi üzerindeki etkileriyle ilgili neler söylersiniz?
0: Evet, şimdi zaten hani az önce söylediklerimle tamamlanacak bir söz. Şöyle ki saframız ne işe yarıyor aslında? Safrada yağlı besinlerin sindirilmesi sağlanıyor. Dolayısıyla biz kolagog, koleritik etki, yani bilimsel dille bu şekilde söylüyoruz ve yağlı besinlerin sindirimine yardımcı. Bu bitki de yine safra kesesi üzerinde etkili ama hani asıl olarak düşündüğümüzde etki ettiği yer karaciğer diyoruz. Ve aslında ben burada bir noktada uyarayım. Böbrek ve kalp yetmezliği olanlar, asıl diüretik etkisinden dolayı, ben yeri geldiği için söylüyorum, konudan biraz bağımsız. Böbrek ve kalp yetmezliği olanlar, şeker hastaları potasyum miktarını artırabileceği için bu kara hindibağının kök kısımlarını özellikle de kullanmamalıdır. Siz safrayı sordunuz ama ben belki bir başka etkileşimi de burada belirtme gereği duydum. Safrada da yağlı besinleri sindirmeye yardımcı olarak kullanılabilir.
1: Yine hindiba bitkisinin haricen kullanım alanlarına, özellikle egzama ve akne gibi iltihaplı cilt sorunlarında eczacı gözüyle bakacak olursak bu sorunlarla ilgili neler söylersiniz?
0: Aslında şöyle, deri hastalıklarında kullanılmış. Az önce de söyledik, haricen, yani topikal özellikle kullanılmış. Bu lateksli kısımları daha çoğunlukla sil üzerinde tercih edilmiş ama nasır, egzama gibi bazı cilt lezyonlarında da doğrudan kullanılmış ve modern araştırmalar, dermatolojik araştırmalarda bu uygulamanın tam olarak belki de hani bu yönüyle doğrulanmış kısmını göstermese de lateks içerisinde yer alan bazı bioaktif bileşenlerin, etkili bileşenlerin bu lokal etkilerle cilt hastalıklarında kullanılabileceğine dair bilgiler vermiştir. Fakat tabii biraz da ben böyle işin fitokimyasal kısmına gelince, kara hindiba bitkisinin kök kısmında çok yüksek inülin içeriği var. Bizi dinleyicilerimiz de inülini çok iyi bilirler. İnülin bağırsak mikrobiyotasında aslında çok etkili, çok da olumlu sonuçları getirebilecek bir prebiyotik olarak kullanımı zaten oldukça bilinen bir görüştür diyeyim size. Bu durumda da halk arasında bağırsakları düzenleme şeklinde ifade edilen etkinin aslında bilimsel olarak çalışmalara bakıldığında da inülinden gelebileceği belirtilmiştir. Şimdi,

0: uzatabilir mi?
1: Tabii şimdi bu biraz da hani bahsettik ya, içindeki belki de bir kısım lifli yapılarından ileri gelebilir. Ama burada daha çok hani bunu kan şekeri düzeyi demek, belki de asıl bu bitkinin primer etkisi değil. Öyle söyleyeyim size, yani ilk başta konuşacağımız etkilerinden biri değil. Ama halk arasında tabii ki genel bir besin amacıyla, doğru bir beslenme, bir diyet açısından baktığımızda kan şekeri düzenleyici de diyebiliriz.
0: Efendim, karaciğere faydalı bitki türlerinden bir başkasıyla söyleşimize devam ediyoruz. Sırada papatyagiller familyasından mor renkli ve dikenli çiçekleriyle Akdeniz ikliminin doğal bitki örtülerinden deve dikeniyle devam ediyoruz. Deve dikeninin yüzyıllardır halk arasında bu denli ilgi görmesinin nedeni nedir hocam? Bir de deve dikeninin yine karaciğere olan faydalarından da bahsedebilir miyiz?
1: Evet, bence en önemli bitkilerden biri bu deve dikeni. Silobum marianum. Ve bahsettiğiniz gibi papatyagiller Asteraceae familyası, Compostae familyasına ait ve dolayısıyla da tabii ki Akdeniz havzasının kökenli ve günümüzde dünyanın pek çok bölgesinde hem doğal olarak yetişen hem de içindeki etkili bileşikler nedeniyle ve bir taraftan tıbbi ürünleri de olduğu için kültüre alınmış olarak yetiştirilen en önemli tıbbi bitkilerden biridir. Ve özellikle de meyvelerinde bulunan flavonolignanlar diyoruz biz bunlara, ki yine dinleyicilerimiz duymuştur silimarin kompleksi, silimarin içeriği nedeniyle karaciğer hastalıklarının tedavisinde yüzyıllardır kullanılmaktadır. Geleneksel halk hekimliğinden modern fitoterapiye doğru bakıldığında belki de en başarılı şekilde taşınmış bitkisel tıbbi ürün örneklerinden biridir. Hepatoprotektif, yani karaciğer koruyucu etkisi, antioksidan özellikleri, güvenilir kullanım profili nedeniyle de Avrupa'nın pek çok ülkesinde standardize edilmiş ekstreleri, preparatlar şeklinde tercih edilmekte. Şimdi baktığımızda yine 2000'li yıllar öncesine kadar antik çağın en önemli hekimleri dedik ki Dioskorides'imiz. Bu eserlerinde özellikle bitkinin safra akışını artıran, karaciğeri güçlendiren özelliklerinden söz edilmiş. Daha sonraki bu alanda önemli hekimler deve dikeninin safra sistemi rahatsızlıklarında kullanıldığını önermiş ve bitkinin daha çok sarılık, sindirim sistemi bozukluklarında da tercih edildiği bildirilmiştir. Tabii orta çağa gelip baktığımızda yine manastır bahçelerinde yetiştirilmiş temel şifalı bitkiler arasında yer alıyor ve 12. yüzyılda da deve dikeninin karaciğer ve dalak hastalıklarını iyileştiren en önemli bitki olduğu tanımlanmış. Şimdi bitkinin tür isminden, daha doğrusu epitetinde geçen Marianum ifadesi var. Bu ise Hristiyan geleneğinde önemli bir efsaneye dayanıyor ve rivayete göre Mary, yani Mother of Jesus, İsa'nın annesi, sütünden birkaç damla bitkinin yapraklarına düşüyor ve yapraklar üzerinde beyaz damar görünümü meydana geliyor. Bu da Avrupa'da milk thistle, yani süt dikeni adıyla tanınmakta oluyor. Bu sembolik inanış nedeniyle de orta çağ boyunca emziren annelerde süt artırıcı olarak da kullanılmış ve Akdeniz ülkelerinde de yüzyıllar boyunca genç sürgünleri, yaprak sapları, sebze olarak tüketildiği gibi olgun meyveleri, asıl bizim konuya sebep olan, kullanılan kısımları olan meyveleri de karaciğer rahatsızlıklarının tedavisinde değerlendirilmiştir. Ve 20. yüzyıl, belki de daha öncesinden itibaren silimarinin yüksek oranda bir kompleks, bir yüksek fraksiyon şeklinde elde edilmesiyle beraber de bütün bu etkilerin, farmakolojik etkilerin çalışılması da modern tıbba dayatılmıştır. Şimdi Anadolu'ya baktığımızda deve dikeni tohumlarını, meyvelerini, bunlardan hazırlanan tıbbi çay formlarının yine sarılık, hepatit, yağlı karaciğerde, karaciğer büyümesinde kullanıldığını görüyoruz. Safra kesesi hastalıklarında önemli bir yere sahip tabii ki. Safra akışını arttırıyor. Safra çamuru deniyor halk arasında. Safra çamurunda sindirim problemlerinin giderilmesinde kullanılmış. Yine sindirim sisteminde iştahsızlık, mide hazımsızlığı, dispeptik rahatsızlık, şişkinlik, kabızlıkta da yer aldı ve içindeki acı bileşenler nedeniyle de mide sekresyonunu uyardı ve sindirim fonksiyonlarını desteklediği de tespit edilmiş. Tabii ki yine başa dönüyorum, bir sebze olarak kullanılmasını, dikenlerinden, genç sürgünleri özellikle de dikenlerinden temizlendikten sonra sebze olarak pişirilmiş, salata olarak kullanılmış Anadolu'da. Ege ve Akdeniz bölgesinde de özellikle hep böyle ot festivalleri falan da olur ya,
0: Evet.
1: tabii ki en birincil kullanılacak otlardan biri de bu. Ege ve Akdeniz

0: bölgesinde de yine beslenme kültürünün bir parçası olarak günümüze kadar gelmiştir.
1: Hocam halk arasında deve dikeni ayrıca mantar zehirlenmelerinde de kullanılmakta. Bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?
0: Evet, bu da çok önemli. Belki de bu bitkiyle ilgili konuşacağımız en önemli ikinci konu diyebilirim. Halk arasında mantar zehirlenmelerinde kullanılmakta. Bunun da tabii ki bilimsel temele dayandırılarak yapılan çalışmaları da bu durumu önemli ölçüde desteklemiş ve özellikle de Amanita türevi mantarlarda karaciğer hasarına karşı koruyucu etkinlikleri tespit edilmiş. Akut mantar zehirlenmelerinde bitkinin evde kullanılması tabii ki yeterli değil. Özellikle şimdi yurt dışında da bu konuya ilişkin acil tıbbi tedavinin zorunlu olduğu mantar zehirlenmelerinde bir panzehir olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu konu üzerinde de günümüzde özellikle bu en popüler olarak belki de konuşulacak konular arasında Silibum Mariana'nın yani deve dikeninin mantar zehirlenmesindeki bu etkisi oldukça önemlidir diyebilirim.
1: Evet. Karaciğer sağlığına faydalı bitkilerle ilgili birlikteliğimiz devam edecek. Hocam son 5 dakikamıza girerken
0: Evet.
1: karaciğer sağlığına olan faydalarıyla ilgili öne çıkan son bitkimiz Akdeniz coğrafyasının sofralarımıza ve de sağlığımıza sunduğu bir başka şifa kaynağı enginar. Enginar deyince halk arasında ilk akla gelen yine karaciğer sağlığı oluyor hocam. Bilimsel veriler enginar için neler söylüyor?
0: Evet, Cinara scolymus. Tabii ben yine eski ismiyle hitap ettim enginar için. Hep konuşuyoruz farklı bitkilerin isimlendirilmeleriyle ilgili web siteleri var. Günümüzde her yapılan çalışmayla isimler de değişiyor ve enginarın da aslında ismi değişti ama bizim genel olarak bildiğimiz ismiyle Cinara scolymus. Bu da Asteraceae familyasının önemli bitkilerinden biri. Ben şimdi burada hemen şöyle bir noktaya girmek istiyorum. Halkımızda genel bilinen şöyle bir yanlışlık var. İşte enginar çok tüketilirse, besin olarak tüketilirse karaciğere iyi geliyor diyor. Hemen pazardan gidip biz kapitülüm diyoruz aslında. Diyebilirim ki hani bir çiçeklerin oturduğu tablo diyebilirim. Hani yuvarlakça yiyoruz yani ya, çok
1: Evet.
0: güzel enginarı aslında karaciğer sağlığı için tüketiyoruz. Fakat baktığınızda bilimsel olarak enginardan elde edilen preparatlar 2 yıllık bir bitkidir. Bu bitkinin ilk yılda çıkan rozet yapraklarıdır kullanılan kısmı. Fakat tabii ki genel olarak sağlığımıza dikkat etme, sağlığı koruyucu etkilerinden bahsettiğimiz için bitkinin kapitülümlerinde yine günümüzde sebze olarak tüketilmektedir diyebilirim. Yani öncelikle yine besin amacıyla kullanılmış. Akdeniz havzasında özellikle de karaciğer ve sindirim sisteminde kullanılan, tüketilen en önemli bitkilerden biri. Aynen Silibum'da olduğu gibi modern farmasötik formlarında standardize ekstreleri halinde tıbbi ürünleri de bulunmakta ve hepatoprotektif yani karaciğeri koruyucu olarak koleretik yani safrada yine yağlı besinlerin sindirimine yardımcı etkileri nedeniyle de tercih edilmiş bir bitkidir. Şimdi Akdeniz'in batı kesimlerinde özellikle yetişen hatta kültüre de alınan bir bitki ve yine Theophrastus ve Dioscorides ilk defa demişler ki enginar diye bir bitki var. İlk defa yine onlar söz etmiş ve özellikle sindirimi kolaylaştırıcı ve safra salgısını artırıcı özelliklerinden bahsetmişler. Yine Roma İmparatorluğu'nda da özellikle böyle ağır yemek yiyen, işte yağlı besinleri tüketen kişilerde sindirimi kolaylaştırmak amacıyla safra akışını arttırdığı nedeniyle mideyi rahatlatması nedeniyle çok fazla tüketilmiş. Özellikle İtalya ve Fransa'da enginarın çok fazla sayıda kültürü yapılmaya başlanmış ve en önemlisi de bizim ülkemizde de aynı aristokrat sofralarına geçmiş. Yani halk hekiminin de önemli bir yeri var ama birdenbire besin değeri, tedavi edici değeri nedeniyle de aristokrat sofralarına gelmiş ve karaciğeri temizleyen bitki olarak yine bu da ön plana geçmiştir. Şimdi Anadolu halk hekimliğinde dediğim gibi asıl olarak yaprakları önemli ve yapraklarından hazırlanan tıbbi çayları yine karaciğer fonksiyonlarını desteklemek amacıyla kullanılmış. İştah kaybı yaşayan bireylerde yine enginar yaprakları tercih edilmiş. Az önce söylediğim gibi aslında o çiçek tablası yani onu tüketmek, düzenli olarak tüketen kişilerde de kolesterolü düşürdüğü, genel sağlığı koruduğu da düşünülmektedir. Şimdi burada hemen zamanımız bitmeden ben hep biliyorsunuz etkileşimler konusunda da uyarmak istiyorum. Safra artırıcı etkisi olduğu için safra taşı olan kişilerde kolik oluşumuna sebep olabilir. Bu nedenle safra kanalı tıkanıklı olan

0: kişiler bu bitkiyi kullanmamalıdır. Tabii ki her zaman bitkilere ilişkin hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanımında da hekimlik esası ilkeleri göz önüne bulunduğunda tıp hekimlerinden destek almalarını da isteriz bu konuda.
1: Hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler eşliğinde yine zaman çok çabuk geçti ve bir doğadan gelen dermanın daha sonuna geldik. Kıymetli dinleyenler, ilk bölümden bugüne ülkemiz florasında yetişen bitkileri derledik sizler için. Bu keyif dolu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrem Tatlı Çankaya'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hocam, programımızın son bölümü olması hasebiyle dinleyicilerimize son bir mesajınız olacak mı?
0: Evet, ben öncelikle tüm programlara davetiniz için, TRT'nin bu güler yüzlü ekibine gerçekten beni çok mutlulukla ağırladığınız için bir öncelikle teşekkür etmek istiyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Ve son olarak da ben tıbbi bitkiler ve doğal kaynaklarla uğraşıyorum ve görüyorum ki doğal dendiği zaman maalesef hani hiçbir yan etkisinin olmayacağı üzerine hep düşünceler mevcut. Ama biz elimizden geldiğince ne yaptık? Bitkilerin içeriklerine yönelik, bu nedenle farmakolojik etki veya biyolojik etkilerine yönelik konuştuk. Ama bir diğer taraftan da hem ilaç etkileşimlerinin olabileceğini, hem de bazı yan etkileri doğurabileceğini, özel popülasyonlar var, işte çocuklar, hamileler, emzirenler, geriatrik yani yaşlı gruplar. Buralarda dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsettik. Dolayısıyla standardize edilmiş tıbbi ürün haline gelmelerinin ne kadar önemli olduğunu ve bizim yaşantımız içerisinde de hem sağlığı koruyucu hem de tedavi edici özelliklerinden dolayı da bu şekilde hazırlanmış farmasötik formları halinde kullanımlarının tercih edilebileceğini belirtmeye çalıştık. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz hocam. Doğadan gelen derman sona erdi efendim. Esen kalın.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın, ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

0: Günaydın programı sona erdi.
1: Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı

Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyüreğin sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadesini kullandı. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika ile İran arasında sadece ateşkesin değil, kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda Türkiye'nin işbirliği çabalarına öncülük ettiğini vurguladı. İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı artırmamız lazım dedi. Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı saldırılarını güçlü şekilde kınadı. Uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yeniliyoruz denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in bölge barışını tehdit ettiğini söyledi. Katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına tepkiler sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye hakkı yoktur dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in sözde kararının Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası olduğunu ifade etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına ilişkin konuştu. Meselenin bir silah olarak kullanıldığını söyleyen Paşinyan, sürece dahil olmak Ermenistan'ın çıkarına değil, yanıt vermeyeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde

0: olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak. Olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 16 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler, tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Ankara'da yol yapım çalışması nedeniyle ters şeride giren bir otomobil servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole savrulan minibüsteki yolcularla birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. Amerikan Başkanı Donald Trump görüşmelerin bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkese rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Spor. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçimiz ilk turda karşılaştığı dünya 28 numarası En Li'yi 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz. Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün 1994 yapımı bir başyapıttan, sinemanın en sıra dışı dostluk hikayelerinden biri olan Leon filminden söz edeceğiz. Luc Besson imzalı bu film, duygularını yitirmiş profesyonel bir suikastçı ile ailesini kaybeden küçük bir kızın New York'un sert sokaklarındaki hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Başrollerde ise Jean Reno, Natalie Portman ve Gary Oldman var. Hikaye bir suikastçı olan Leo'nun kapısının üst kat komşusu 12 yaşındaki Matilda tarafından çalınmasıyla başlıyor. Ailesi yozlaşmış polisler tarafından katledilen Matilda, canını kurtarmak için Leo'nun dünyasına sığınıyor. Bu andan itibaren Leon kıza koruyuculuk yaparken, Matilda da ona yıllardır unuttuğu insanlığını yeniden hissettirmeyi hatırlatıyor. Filmde Jean Reno o sert görüntüsünün altındaki saf ve çocuksu yanı sessizliğiyle yansıtırken, Natalie Portman sinema tarihindeki en güçlü çıkışlardan birini yaparak Matilda karakterine inanılmaz bir derinlik katıyor. Tabii Gary Oldman'ın klasik müzik dinleyerek dehşet saçan o efsanevi kötü karakterini de unutmak mümkün değil. Leon sadece silahların ve patlamaların olduğu bir aksiyon filmi değil. Aslında bir insanın yeniden var olmasının öyküsü. Bize en kalın duvarların bile gerçek bir bağ karşısında, gerçek bir ilişki karşısında, gerçek bir sevgi karşısında yıkılabileceğini gösteriyor. Matilda ve Leo'nun aralarındaki onlarca yaş farkına rağmen dostça birbirlerine tutunarak verdikleri bu mücadele sinemanın en dokunaklı yolculuklarından biri olarak bugün de hala hafızalarımızda. Yıllar sonra tekrar izlediğimizde yine aynı

0: etkiyi yaratan bu klasik film, sadakatin ve koruma içgüdüsünün sinema perdesindeki en güzel örneklerinden birini temsil ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki inciler için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

yarasık, ay doğmamış gece yarısı, bir de hicran.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayirdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına tepkiler sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih versi veremeyeceğini ve verme hakkı olmayacağını söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in sözde kararının Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası olduğunu ifade etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına ilişkin konuştu. Meselenin bir silah olarak kullanıldığını söyleyen Paşinyan, sürece dahil olmak Ermenistan'ın çıkarına değil, yanıt vermeyeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak, olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 16 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Ankara'da yol yapım çalışması nedeniyle ters şeride giren bir otomobil servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole savrulan minibüsteki yolcularla birlikte toplam 8 kişi yaralandı. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetiminden ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkese rağmen ülkenin güneyinde nebat

0: Latakia kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Spor. Zeynep Sövmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçimiz ilk turda karşılaştığı dünya 28 numarası Enli'yi 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Atayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahat Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ve Almanya Başbakanı Merz'le telefonla görüştü. Meclis Başkanı kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından merak edilen teknik görüşmeler yine bilmeceye dönüştü. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1719'a yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı bir çözümle neticelendirilmesi için Pakistan ve Katar'ın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle birlikte gereken katkıları vermeyi sürdüreceğiz. Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Bu süreçte siz parlamenterlere de önemli görevler düşmektedir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'la telefonda görüştü. Liderler, iki ülke arasındaki ilişkileri bölgesel ve küresel konulara ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Türkmenistan'ın işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Erdoğan görüşmede ayrıca Berdimuhamedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesi ve COP31 iklim zirvesine davet etti, doğum gününü de kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'le telefonla görüştü. Liderler, Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bu doğrultuda karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne de değindi. Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve transatlantik bağın muhafazası için güçlü bir irade ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. Erdoğan görüşmede ayrıca bölgesel barış çabalarına da işaret etti. Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı barışla neticelenmesi için gayret gösterdiklerini vurguladı.

0: Erdoğan müzakerelerinin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için Türkiye'nin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nin açılışında konuştu.
1: Son zamanda bölgemizi, sadece bölgemizi değil, bütün dünyayı etkileyen Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için olumlu bir adımın atılmış olmasıdır. İsviçre'de başlayan müzakerelerin sonuna kadar başarıyla sürdürülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Bu bizim içinde bulunduğumuz bölge için hayati önemli olduğu gibi dünya barışının temin edilmesi için de fevkalade önemlidir. Ümit ederim ki bu barış çabaları belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz. Bunun için uluslararası camianın NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere bu barış perspektifine destek vermesi ve provokasyonların önüne geçilmesi için gayret sarf etmesini temenni ediyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, İslam Ticaret ve Kalkınma Odası toplantıları kapsamında Ankara'da düzenlenen programda konuştu.
2: İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticaret imkanlarının arttırılması ve işbirliklerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. İİT üyesi 57 ülke dünya nüfusunun yaklaşık 5'te 1'ini barındırmakla beraber küresel mal ticaretinin yalnızca %10 ile 11'ini oluşturmaktadır. Bu veriler İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında önemli bir ekonomik potansiyel bulunduğunu da göstermektedir. İslam ülke

0: ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var. Türkiye olarak ekonomik ve ticari işbirliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı içindeki çabalara öncülük eden bir ülkeyiz.
1: Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı saldırılarını güçlü şekilde kınadı. Uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in bölge barışını tehdit ettiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak, olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Muhittin Böcek'in özel kalemi Yasin Yellice'de ifade verdi. Böcek'in 2024 yerel seçimleri öncesindeki Manisa ve İstanbul ziyaretlerine ilişkin dikkat çekici beyanlarda bulundu. Yellice 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'ya gidildiğini anlattı. Böcek'in seyahatlerde kullandığı sırt çantasının avro ile dolu gördüğünü iddia etti. Yasin Yellice ifadesinde Muhittin Böcek'in İstanbul ziyaretlerine ilişkin de konuştu. Böcek'in İmamoğlu'yla 30 Kasım 2023 ve 17 Aralık 2023 tarihlerinde 45 dakika ve 1 saat süren görüşmeler yaptığını ifade etti. Yellice, ilk görüşmenin ardından otelden çıktıktan sonra Muhittin Böcek bana adaylığıyla ilgili bir sorun olmayacağını ve meseleyi halledeceğini söyledi. İkinci görüşmenin ardından herhangi bir problemin kalmadığını söyledi ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye sağlık teknolojilerinde dünyanın takip ettiği ülke olma yolunda dedi. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
2: Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Mikrodalga meme kanseri tarama ve teşhis sisteminde cihaz geliştirme süreçlerini tamamladık. İlk üretilen cihazları KETEM'lerde kullanmaya başlayacağız. Dünyada yalnızca 3 ülkenin üretebildiği kalp akciğer makinesinin piyasadaki en gelişmiş özelliklere sahip olanını tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında okul müfredatında kapsamlı değişiklik yapıldığını söyledi. Müfredatımızı bilginin gündelik hayatta kullanılabileceği bir zemine kavuşturmaya çalıştık dedi.
3: Bilgi elde eden çocuklar bu bilgiyi nasıl kullanacaklarını toplumsal hayatta, iş hayatında, aile hayatında ne tür sorunların çözümünde kullanabileceklerini öğrenmezlerse eğer eğitim öğretim de tartışılır hale gelir, işlevsiz hale gelir. Buradan hareketle programlarımıza bir revizyon yapmaya çalıştık. Türkiye Yüzyıl Marif Modeli buradan ortaya çıktı. Çok kapsamlı bir müfredat değişikliği yaptık. Programlarımızı yani müfredatımızı bilgi vermekten ziyade bilgiyi gündelik hayatta kullanabilecekleri bir zemine kavuşturmaya çalıştık. Müfredat değişikliğimizin odak noktası burası.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. İçişleri Bakanlığı yılbaşından bu yana 134 PKK'lı teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Teslim olanlar arasında

gri ve sarı kategoride aranan 3 terörist de yer alıyor. Teslim olan teröristlerden 115'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 5 terör örgütü mensubunun da adli işlemleri devam ediyor. Ankara'da yol yapım çalışması nedeniyle ters şeride giren bir otomobil servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole savrulan minibüsteki yolcularla birlikte toplam 8 kişi yaralandı. NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin rolüne ilişkin dikkat çeken mesajlar geldi. AB Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve güçlü bir savunma endüstrisine sahip olduğunu söyledi. Ankara zirvesinin transatlantik ilişkilerin geleceği açısından önemine işaret etti. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. Tahran'la Washington arasında artan gerilim sonrası müzakereler yine bilmeceye döndü. ABD Başkanı Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini, görüşmenin de Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Beyaz Saray'ın açıklamasında da Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner'in toplantıya katılacağı belirtildi. Üst düzey görüşmelerinin yanında teknik görüşmelerinde yapılacağı kaydedildi. İran'dan gelen açıklamada ise teknik çalışma grubunun bu hafta görüşmesi beklenmiyor denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusunu takip etmek üzere Doha'ya uzman bir ekibin gideceğini söyledi. Katar'daki ABD heyetiyle İran heyetinin ziyaretlerinin bağlantılı olmadığını, Washington'la görüşme olmayacağı yinelendi. Müzakereler için mutabakattaki bazı maddelerin uygulanması gerektiği belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın kullanımına ilişkinse İran ve Umman heyetleri Muskat'ta görüştü. Hürmüz'deki geçiş rotalarının yeniden tanımlanması için teknik görüşmelerin yapılacağı duyuruldu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibadi de Boğaz'daki mayınların temizlenmesi için hiçbir ülkeye izin vermeyeceklerini açıkladı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1050'ye ulaştı. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkese rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Rusya ve Ukrayna arasında sahada sıcak temas yaşanırken diplomasi trafiği de sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile temasların çeşitli kanallar üzerinden sürdüğünü belirtti. Alaska'da geçen yıl ABD ile yapılan görüşmede herhangi bir resmi anlaşma imzalanmadığını söyledi. Savaşın sona ermesi için yeni önerilerin getirildiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Batılı ülkelerin Ukrayna'nın savaş alanında başarı kazandığı yönündeki açıklamalarını eleştirdi. Eğer Ukrayna gerçekten kazanıyorsa neden barış görüşmelerine ihtiyaç duyuyor ifadesini kullandı. Putin, İran'la ilgili gelişmelerin ardından Amerikan heyetiyle Moskova'da bir araya gelmeyi beklediklerini de belirtti. Sahadaki hareketlilik de devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Dnipro ve Zaporijya kentlerine hava saldırıları düzenledi. 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Krasnodar'daki rafinerisine vurdu. Saldırının ülkedeki akaryakıt krizini derinleştireceği tahmin ediliyor. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1719'a yükseldi. Binlerce kişi yaralandı, 15 binden fazla kişi evsiz kaldı. Depremde en ağır darbeyi başkent Caracas'ın kuzeyindeki kıyı kenti La Guaira aldı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden arama kurtarma ekibi La Guaira'da çalışmalarını sürdürüyor. Başkent Caracas'ta artçı sarsıntı endişesi nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi evlerine giremeyip çadırlarda kalıyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ve Almanya Başbakanı Merz'le telefonla görüştü. Meclis Başkanı Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından merak edilen teknik görüşmeler yine bilmeceye dönüştü. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1719'a yükseldi. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçimiz ilk turda karşılaştığı dünya 28 numarası En Li'yi 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Fenerbahçe Vedat Muriç'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır ifadelerine yer verildi. Kosovalı golcünün yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Lansmana katılan Başkan Serdal Adalı, taraftarlarımızın yeni sezon formalarına hak ettiği ilgiyi göstereceğine inancım tam dedi. Trabzonsporlu Felipe Augusto Zenit'e transfer oldu. Bordo Mavili ekibin açıklamasında sözleşme fesih bedeli olarak 15 milyon avro garanti bedel ve 5 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplamda 20 milyon avro bedelli anlaşma yapılmıştır denildi. Yaz transfer döneminde kadrosuna orta saha katmak isteyen Galatasaray'ın en önemli hedefi Bruno Fernandes. Sarı kırmızıların Portekizli futbolcuyla özellikle de Dünya Kupası sonrası anlaşma zemini araması bekleniyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az ve bulutlu, açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara 33, İstanbul, Sakarya, Konya, Kayseri, Hatay 32, Çanakkale, Balıkesir, Adana 35, İzmir, Muğla 36, Antalya 37, Samsun 30, Trabzon, Zonguldak, Erzurum 27, Ağrı 29, Gaziantep, Diyarbakır 38 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Sparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
4: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
5: Türk Dil Kurumu sunar.
6: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkçe'ye Batı dillerinden pek çok sözcük girmiştir. Bunların büyük bölümü Fransızca kökenlidir. Fransızca, Türk Dil Kurumu sözlüğünde Fransa ve Fransız uygarlığını benimsemiş ülkelerdeki halkın kullandığı dil Frenkçe olarak geçer. Bu dille yazılmış olan yazılara da Fransızca diyoruz. Türkçe'ye Fransızcadan geçen kelimeler çoğunlukla Türkçe yazılış biçimine göre yazılır. Direktör, vokal, kulüp gibi sözler Fransızcadan dilimize geçmiştir. Lokasyon, entonasyon gibi kelimelerse Fransızca gibi yazılıp aynı telaffuzla kullanılmaktadır. Bazı Fransızca sözcükler dilimize geçince Türkçe yazılış özelliği kazanmış. Faks,

0: direkt, şov, şef, şoför, model, duble gibi. Dilimize geçen birçok Fransızca kelime türevleriyle birlikte kullanılmaktadır. Aktif, aktivite, aktivasyon. Ekonomi, ekonomik, ekonomist. Kombin, kombine, kombinasyon. Sempati, sempatik, sempatizan gibi. Bir yabancı kelime, kendine benzeyen başka yabancı kelimeleri de peşine takarak dile girmektedir. Tele ile başlayan telefondan sonra, telex, telepati, telepatik, televizyon, teleskop, telesiyej peş peşe Fransızcadan dilimize girdi. Fransızcanın tarihte geçen ilk yazılı edebi belgesi 842 yılına aittir. Hint-Avrupa dil ailesinin Roman dilleri grubunda yer alan Fransızca, Latince'den türemiştir. Bu bakımdan Fransızcadaki her 4 kelimeden 3'ü Latince'ye dayanır. 9. yüzyıldan sonra bilim ve ticaret dili oldu. Ancak 11. yüzyıla kadar olan Fransızca ile 13. yüzyıldan sonraki Fransızca arasında büyük farklar vardır. 13. yüzyıldan sonra Paris'in Fransızcası diğer bölgelerin önüne geçti. Bu tarihlerde ilk gramer kitapları ve sözlükler yazıldı. Fransızca, Orta Çağ'da İngiltere'nin resmi diliydi. Yani parlamentoda Fransızca konuşulurdu. Dolayısıyla soyluların da diliydi. Kral 2. Henry ve ailesi sarayda Fransızca konuşurdu. Eğitim dili de Fransızca olmuştu. Kral 8. Henry mektuplarını Fransızca yazardı. 1731 yılına kadar İngiltere'nin hukuk dili de, mahkemelerin dili de Fransızcaydı. O dönemde Fransızca, uluslararası antlaşmaların da yazım diliydi. Osmanlı diplomatları bile Fransızca konuşuyordu. Bu durum, 200 yıl boyunca Avrupa'daki bütün saraylarda konuşma dilinin Fransızca olmasına yol açtı. Hatta ünlü Alman kralı ve kutsal Roma İmparatoru 5. Karl ya da Charles şöyle demiştir. Hanımlarla İtalyanca, erkeklerle Fransızca, atımla Almanca konuşurum. Şarman'ın torunları da Fransızca konuşuyordu. Günümüzde de İngilizce'deki kelimelerin neredeyse 1/3'ü Fransızca kökenlidir. Hukuk terimlerinin çoğu Fransızcanın konuşulduğu dönemden kalmadır. Uluslararası Frankofonil Örgütü, artacak eğitimli nüfus nedeniyle Fransızcanın 50 yıl içinde en çok konuşulan dil olabileceğini öne sürmektedir. Güçlü sömürgecilik, Fransızcanın yaygınlaşmasına yol açmıştı. Fransızca günümüzde dünyanın her yerinde konuşulan bir dildir. Dünyadaki bütün bale okullarının terimleri Fransızcadır. Fransızca bükümlü bir dildir. Bu dilde önek ve sonekler vardır. Çekim sırasında kelime kök değişikliğine uğrar. Cümle kuruluşu Fransızca'da özne, artı yüklem, artı nesne şeklindedir. Fransızca sözcüklerde erillik dişillik ayrımı bulunur. Ancak erillik ve dişillik ayrımında tam bir mantık bulunmaz. Bir kelime sıfattan önce gelirse dişildir ama aynı kelime sıfattan sonra gelirse eril oluverir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. Gül Deste başladı.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün tribünlerin neden sadece birer koltuktan ibaret olmadığını, aslında o kalabalığın içinde nasıl bir toplumsal bağ kurulduğundan söz edeceğiz. Stadyumlar bizim için sadece maçın izlendiği yerler değil, sokağın heyecanını, mahallenin ruhunu ve insanların bir yere ait olma isteğini en iyi görebileceğimiz yerler. Biliyorsunuz, sosyoloji bize insanın bir yere ait olma ihtiyacının mutlaklığını anlatır. İşte spor, modern dünyada bu ihtiyacı en saf haliyle karşılayan bir alan konumunda. Çünkü bir işçinin, bir esnafın ya da bir şirketin en üst görevlisinin, CEO'sunun aynı atkıyı takıp aynı besteyi söylemesi, sosyal ve ekonomik sınıfsal duvarların kağıt gibi yıkıldığı nadir anlardır. Tribünler aslında toplumsal hiyerarşinin de askıya alındığı, herkesin orada sadece taraftar kimliğiyle bulunduğu devasa ve çok sağlıklı ortak paydadır. Orada bağıran her ses aslında ben de buradayım ve bu topluluğun isteyerek bir parçasıyım demenin temsilcisidir. Tribün kültürü aynı zamanda bir kentin ya da bir mahallenin karakteridir. İngiltere'nin gri sanayi şehirlerindeki futbol tutkusu aslında o insanların zorlu yaşam koşullarına karşı geliştirdikleri sosyalleşme ve dayanışma metotlarıdır. Ya da Brezilya'nın yoksul arka mahallelerinden yükselen o ritim. Hepsi birer toplumsal kimlik inşaatıdır. Hani gol olduğunda yan koltukta hiç tanımadığınız, hayat boyu belki de bir daha hiç karşılaşmayacağınız birine kader ortağı gibi sarılırsınız ya. İşte o an sosyolojinin de toplumsal bütünleşme dediği şeyin ta kendisidir. Saha içindekiler yetenekleriyle bize bir oyun sunar ama o oyunu bir kültür haline getiren biz seyircilerin tribüne de taşıdığı bu devasa ve çok da sağlıklı olan sosyolojik bağdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları,

Dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

0: 1 dakika. Evreni oluşturan büyük patlamadan 9 milyar yıl sonra Samanyolu gökadamızda Güneş, Güneş sistemi ve gezegenler oluştu. Güneş sistemimizi oluşturan gaz ve toz bulutları kütle çekim kuvvetiyle bir araya geldi. Oluşan dev bulut diski içe sıkışıp çöktükçe dönme hızı kazandı. Merkezindeki yoğunlaşma ve tepkimelerle Güneşimiz doğdu. Güneşin ısısıyla uzaklaşan gazlar, diskin kenarında dev gaz gezegenleri oluşturdu. Jüpiter, halkalı Satürn, Uranüs ve Neptün. Devamında buzdan gök cisimleriyle Kuiper kuşağı, daha da ötesinde kuyruklu yıldızların doğduğu Oort bulutu yer aldı. Güneş'e yakın merkezde ise katı yapıda 4 gezegen oluştu. En yakınında Merkür, Venüs, ilerisinde Dünya ve Mars. Onları çevreleyen asteroid kuşağı, kaya ve metal içeren küçük gök cisimleriyle dolu. Güneş sistemimizde 166 uydusuyla 8 gezegen, 6 uydusuyla 5 cüce gezegen ve milyarlarca küçük gök cismi sürekli deviniyor.
1: 1 dakika.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. Katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına tepkiler sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye hakkı yoktur dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in sözde kararının Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası olduğunu ifade etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına ilişkin konuştu. Meselenin bir silah olarak kullanıldığını söyleyen Paşinyan, sürece dahil olmak Ermenistan'ın çıkarına değil, yanıt vermeyeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak, olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gülkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkese rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçimiz ilk turda karşılaştığı dünya 28 numarası En Li'yi 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Ülkemizin marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Ve bu bölümde teknik yönetmenimiz Tolga Kök'ten hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bugün Türkiye'nin değerlerinde sağlık alanında ulusal ve uluslararası ölçekte çok önemli faaliyetler yürüten bir insani yardım kuruluşu olan Yeryüzü Doktorları Derneği'ni sizlere kısaca tanıtacağız. Sağlık alanına odaklanmış bir insani yardım kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan Yeryüzü Doktorları, 550 binden fazla bağışçısının ve 50 bini aşkın gönüllüsünün desteğiyle bugüne kadar 80'den fazla ülkede yüzlerce proje gerçekleştirmiş, 20 milyondan fazla faydalanıcıya ulaşmıştır. Başlangıçta gönüllü sağlık ekipleriyle kısa süreli sağlık kampları organize ederek yola çıkan Yeryüzü Doktorları, zamanla daha uzun vadeli projelere imza atmıştır. 25 yılı aşkındır devam eden çalışmaları kapsamında gönüllü sağlık ekibi hizmetleri, katarakt kampları, su kuyusu ve gıda desteği çalışmaları, kurban operasyonları, acil müdahale, ekipman, ilaç destekleri ve sağlık eğitimi projeleri gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda Afganistan, Bangladeş, Çad, Somali, Suriye, Yemen, Tanzanya ve Filistin olmak üzere 8 ülkede daimi olarak açtığı sağlık merkezleri bulunmakta. Bu merkezlerde ihtiyaç sahipleri için anne çocuk sağlığı, beslenme sağlığı ve birinci basamak sağlık hizmetleri vermektedir. Konuğumuzsa Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ömer Faruk Çalım. Kendisi İstanbul'dan katılıyor programımıza. Sayın Çalım, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: İzninizle dinleyicilerimize sizi kısaca tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Ömer Faruk Çalım, 1978 yılında Adıyaman'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2003 yılında mezun olmuş, kulak-burun-boğaz uzmanlık ihtisasını Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde 2011 yılında tamamlamıştır. Akademik kariyerine 2005 yılında araştırma görevlisi olarak Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde başlayan Profesör Doktor Ömer Faruk Çalım, 2021 yılında doçentlik, 2025 yılındaysa profesörlük unvanını almıştır. 2023 yılından beri İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda görev yapmaktadır. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Avrupa Çocuk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Avrupa Foniyatri Uzmanları Birliği gibi çeşitli mesleki ve bilimsel kuruluşlarda aktif olarak yer almaktadır. İleri düzeyde İngilizce bilen Profesör Doktor Ömer Faruk Çalım, evli ve 3 çocuk babasıdır. Tekrar programımıza hoş geldiniz Sayın Çalım. İzninizle ilk sorumu yöneltmek istiyorum.
1: Hoş bulduk tabii.
0: Öncelikle Yeryüzü Doktorlarının bir üyesi olmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?
1: Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyken bu Sakarya'da deprem olmuştu. O zaman bu derneğimizin nüvesi atıldı. Çünkü orada sağlık alanında yapılan insani yardımların bir şekilde organize edilip ekipler halinde yardımın, yani bağışçıların yaptığı yardımların yerine ve düzgün şekilde muhtaçlara ulaştırılması gerekiyordu. Daha öğrenciyken bu ihtiyacı görmüştüm ben. Yeryüzü Doktorları Derneği de sizin de ifade ettiğiniz üzere 2000 yılında kuruldu. 2000 yılından beri 25 yıldır bu alanda hizmetler üretiyor. Ben de o zamandan beri üyesi olmaya, elimden geldiğince katkıda bulmaya çalışıyorum.
0: Bize Yeryüzü Doktorları'nın kuruluş amacını ve misyonunu anlatabilir misiniz?
1: Doğal afetler, savaşlar, salgın hastalıklar, yoksulluk, açlık ve susuzluk gibi sorunlar dünyanın birçok yerinde insanların yaşamını zorlaştırıyor. Yeryüzü Doktorları Derneğimizde bu zorluklara kayıtsız kalmayan ve mesleki etik değerleri benimseyen hekimler, eczacılar, hemşireler ve gönüllülerden oluşan bir sivil toplum kuruluşu. Derneğimizin temel amacı sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı olan topluluklara nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti ulaştırmak. Yeryüzü Doktorları Derneğimiz sağlık sisteminin yetersiz kaldığı bölgelerde insani yardım faaliyetleri yürütürken yalnızca acil sağlık hizmetleri sunmakla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda yerel sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi, sağlık çalışanlarının

0: güvenliği ve koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedefler. Bu şekilde kalıcı ve sürdürülebilir bir sağlık etkisi oluşturmayı amaçlar.
1: İyi ki varsınız Sayın Çalım. Peki, sağlık krizlerinin yaşandığı coğrafyalarda sadece tedavi değil, aynı zamanda umudun da yeşermesi için çalışıyorsunuz. Sizce bir hekimin savaş ya da afet bölgesinde üstlendiği role ilişkin klasik hekimlik tanımının ötesinde neler söylenebilir?
0: Savaş ve afet bölgelerinde görev yapan bir hekimin rolü yalnızca hastalıkları tedavi etmekle sınırlı kalmıyor. Bu ortamlarda hekim aynı zamanda insanlara güven veren, umut aşılayan ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir figür haline geliyor. Sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu bu bölgelerde hekimler tedavi etmenin yanı sıra dinleyen, psikolojik destek sağlayan ve insan onurunu koruyan çok yönlü bir sorumluluk üstleniyor. Yezio doktoran yaklaşımda bu anlayışa dayanıyor. Dernek olarak yalnızca tıbbi müdahaleler gerçekleştirmekle kalmayıp ihtiyaç bölgelerinde insanların yeniden ayağa kalkmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu süreçte hekimlik mesleki yetkinin yanı sıra insani duyarlılıkla birleşerek toplumun yeniden güçlenmesine katkı sağlayan bir rol üstleniyor.
1: Sayın Çalım, kriz bölgelerinde sağlık hizmeti sunarken güvenlik ve lojistik açısından nasıl stratejiler izliyorsunuz?
0: Burada 25 yılı aşkın bir saha tecrübemiz mevcut. Burada savaşlar, doğal afetler ve insan krizlerinin yaşadığı bölgelerde hızlı ve etkili müdahale edebilmek için önceden hazırlık yapılıyor. Güvenlik ve lojistik planlama yapılıyor ve bu kriz bölgelerinde ilk adım olarak sahaya ulaşarak yerinde ihtiyaç analizleri yapmak ve sağlık hizmetlerini bu analizler doğrultusunda organize etmek oluyor bizim amacımız. Aynı zamanda yerel kurumlar ve işbirlikçilerle koordinasyon içinde çalışarak yardım faaliyetlerinin güvenli, etkili ve sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz. Özellikle Gazze ve Suriye gibi zorlu bölgelerde edindiğimiz deneyimler çerçevesinde sağlık hizmeti sunmanın yalnızca tıbbi müdahalelerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda güçlü bir lojistik ve stratejik planlama gerektiğini gösterdi. Bu bölgelerde zaman zaman geçici kliniklerde, çadırlarda ve mobil sağlık ekipleri aracılığıyla hizmet sunarken ilaç, tıbbi malzeme ve insan yardımın kesintisiz ulaşılması için güçlü bir tedarik ve dağıtım ağı kuruyoruz. Bunun yanında sağlık merkezleri açarak ve yerel sağlık çalışanlarıyla da işbirliği yaparak oradaki mevcut sağlık sisteminin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yez doktorların yaklaşımı ihtiyaç duyulan her yerde insan hayatını merkeze alarak güvenli ve sürdürülebilir ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yalnızca acil müdahalelerle sınırlı kalmayıp insanların yeniden ayağa kalkabilmesi için sağlık hizmetleri, insani yardım ve psikososyal destek çalışmalarını birlikte yürütmeye devam ediyoruz.
1: Peki, zorlu şartlarda görev yapan bu gönüllü sağlık çalışanlarının en güçlü yönü sizce nedir ve bu motivasyonu nasıl buluyorlar kendilerinde Sayın Çalım?
0: Özellikle hekimlik ve diğer sağlık çalışanlarının temelinde insan hayatına duydukları derin saygı, empati ve güçlü sorumluluk duygusu yatar. Yeryüzü doktorları çatısı altında görev yapan gönüllerimiz de derneğimizin bugün ulaştığı noktaya gelmesinde şüphesiz en büyük pay sahipleri. Onlar iyiliğin, insan ve insanlık değerlerinin sahadaki en somut temsilciler olarak savaşın, afetlerin ve yoksulluğun ortasında büyük bir sabırla, çoğu zaman ise zamanla yarışarak görev yapıyorlar. Bu çaba yalnızca profesyonel bir sorumluluk değil, aynı zamanda güçlü bir vicdani bilinçten beslenen insani bir sorumluluğun ürünü oluyor. Tabii ki gönüllerimizin motivasyonu herhangi bir karşılık beklemeden bir insanın hayatına dokunabilmek, bir çocuğun acısını dindirebilmek tatmininden doğuyor. Burada özellikle bir kez sahada görev alan gönüllerimiz, bizim büyük bir kısmı deneyimin ardından yeniden görev almak için de daha da güçlü bir istek duyuyorlar. Ben de yönetim kurulundan önce bir gönüllü olarak sahaya gitmiştim ve bu anlamda gerçekten tekrar gitmek için can atıyorum ve bu anlamda talep de ediyorum. Uygun bir operasyon olduğu zaman tabii ki ben de gitmek istiyorum. Bu anlamda gönüllerimizin özellikle gerçekten tekrardan gitme isteği doğuyor. Sahaya çıkmadan önce gönüllerimize kapsamlı bir oryantasyon süreçleri sunuyoruz. Dedikleri bölgelerin şartları hakkında detaylı bilgilendirme yapıyor ve saha tecrübelerini güçlendirecek eğitimlerle onları destekliyoruz. Gönüllü kültürünü genç nesillere aktarmak amacıyla kurduğumuz genç yeryüzü doktorları toplulukları da yine bu anlayışın önemli bir parçasını oluşturuyor ve devamını sağlamak için özellikle önem veriyoruz. Sağlık alanında eğitim gören öğrenci gönüllerimizle birlikte üniversitelerde eğitim programları düzenliyor, ekip çalışmaları gerçekleştiriliyor ve her yıl düzenlenen kamplarda alanda uzman isimlerle buluşturarak onların kişisel ve mesleki gelişimlerini de destekliyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla biz gönüllük bir eylemden çok bir yaşam biçimi. Bu yaşam biçimini benimseyen her gönlümüz yalnızca bir sağlık çalışanı değil, aynı zamanda insanlığa umut taşıyan bir elçi. Biz de onların bu anlamlı yolculuğunda her adımda yanlarında olmaya, bilgi ve tecrübemizi paylaşmaya ve

0: birlikte daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.
1: Türkiye'nin değerlerinde bu hafta konuğumuz Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ömer Faruk Çalım. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın Çalım, Yeryüzü Doktorları yalnızca fizik

0: kültürel uyumu sağlamak sizin için neden önemli?
1: Doktorlar için insani yardım yalnızca hastaları tedavi etmekten ibaret değil. Aynı zamanda insanların insan olmasına yakışır bir yaşam sürebileceği, kendi ayakları üzerinde durabilen, sürdürülebilir sağlık sistemlerinin oluşmasına katkı sağlamayı hedefler. Bunun temelinde ise tüm insanların yaşama, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel haklara eşit şekilde sahip olduğu inancı yer alır. Bu nedenle çalışmalarımızı yalnızca kısa vadeli yardım faaliyetleriyle sınırlamıyor. Orta ve uzun vadede bölgenin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye ulaşmasını sağlayacak sürdürülebilir sistemler kurmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz uluslararası projelerde yerel sağlık sistemlerini güçlendirmek en önemli hedeflerimizden biri. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde sağlık bakanlıkları, üniversiteler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası insan yardım ağlarıyla güçlü işbirlikleri kuruyoruz. Örneğin Gazze, Suriye, Somali ve Yemen gibi ülkelerde ilgili sağlık otoriteleriyle koordineli çalışarak projelerimizi onların belirlediği öncelikler doğrultusunda onların ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve Dünya Gıda Programı gibi uluslararası kuruluşlarla da entegre şekilde hareket ederek sahadaki önemli paydaşlarından biri olan TİKA yani Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile pek çok projede birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de ise özellikle deprem dönemlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumu ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde faaliyetler yürütüyoruz. Bu da yerel halk ve sağlık çalışanlarıyla kurulan bu işbirlikleri çalışmalarımızın daha etkili ve sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Siz de takdir edersiniz ki bölgenin bir kültürel yapısı, sosyal dinamikleri ve gerçek ihtiyaçlarını yine o toplumun da yaşayan insanlar daha iyi bilirler. Bu dolayısıyla bu sahaya gittiğimiz zaman burada tıbbi bilgi ve tecrübemizle bu sahayı değerlendiriyoruz. Ancak o coğrafyanın değerlerini ve yaşam biçimini anlamaya yönelik güçlü bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Kültürel uyum bizim için büyük önem taşıyor. Çünkü sağlık hizmetinin yalnızca tıbbi müdahaleyle değil, güven, saygı ve doğru iletişimle de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu da her toplumun sağlık algısı, tedavi yaklaşımı, yardım alma biçimi farklı olduğu için yerel sağlık çalışanlarının sürece aktif olarak dahil ediyor ve onların bilgi ve deneyimlerine yararlanıyoruz. Aynı zamanda sağlık profesyoneline yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenleyerek bilgi ve deneyim paylaşımına bulunuyoruz. Aynı zamanda sağlık sistemlerinin krizlerine karşı daha dirençli hale gelmesine de katkı sağlamaktır. Bu da uzun vadeli hedefimiz de yine dış yardıma bağımlılığı azaltmak ve yerel uzman kapasitesini arttırmaktır. Biz bu sayede bu sahadan ayrılırken sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Özetle yerel doktorları gittiğimiz her yerde yalnızca sağlık hizmeti sunmayı değil, güvene, saygıya ve ortak sorumluluğa dayanan kalıcı ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Çünkü gelecek iyileşmenin yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşümle mümkün olduğuna inanıyoruz.
0: Çok önemli bir husus daha var konuşmamız gereken, o da açlıkla mücadele Sayın Çalım. Yeryüzü doktorlarının beslenme, anne çocuk sağlığı projelerini yıllardır devam ettirdiğini, dünyanın farklı yerlerinde klinikleriyle açlıkla mücadele ettiklerini biliyoruz. Peki bize en son yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii yerli doktorları dünyanın farklı bölgelerinde açlık ve yetersiz beslenmeyle yani malnütrisyonla mücadele kapsamında uzun yıllardır beslenme sağlığı, anne çocuk sağlığı ve temel sağlık hizmetlerine erişim alanında çalışmalar yürütüyor. Özellikle 5 yaş altı çocuklar ile hamile ve emziren anneler en yüksek risk grubunu oluşturuyor. Bu kapsamda 2012 yılından bu yana yürütülen beslenme sağlığı projeleriyle akut yetersiz beslenme yaşayan çocuklara tıbbi beslenme tedavisi uygulanıyor. Annelere de sağlık takibi ve beslenme eğitimleri veriliyor. Somali, Yemen ve Afganistan ve Çad başta olmak üzere malnütrisyonun yaygın görüldüğü ülkelerde kurulan beslenme sağlığı klinikleri aracılığıyla çocukların büyüme gelişimleri izleniyor, gerekli durumlarda özel beslenme programları uygulanıyor ve yerel sağlık çalışanlarının eğitimine destek verilerek sürdürülebilir sağlık altyapısına katkı sağlanıyor. Bunun yanında kriz ve afet bölgelerinde mobil sağlık hizmetleriyle hizmet sunulurken gıda kolisi dağıtımları ve insani yardım kampanyalarıyla aşırı etkileri azaltmaya çalışılıyor. Özellikle Gazze'de yaşanan ağır insani krize karşı da sağlık hizmetlerinin yanı sıra yardım sevkiyatları, psikososyal destek çalışmaları ve çocuklara yönelik sosyal faaliyetlerle bölge halkının yanında olunmaya devam ediliyor. Böylece hem acil insani ihtiyaçlara müdahale ediliyor hem de uzun vadede toplumların daha sağlıklı bir geleceğe ulaşması hedefleniyor. Biz yerli doktorlar olarak beslenme sağlığı projelerinin yanı sıra Ramazan ayı boyunca 3 kıtada 30 ülkede kumanya ve iftar desteğimiz devam etti. Amacımız Asya'dan Avrupa'ya ulaşabildiğimiz her ihtiyaç noktasında açlıkla mücadele edip oluşabilecek hasarları en aza indirebilmek. Burada özellikle

0: Yani bu merkezlerde yani hem çocuklara hem anne özellikle hamile anne ve emziren annelere yönelik beslenme desteği projelerimiz devam ediyor.
1: Sayın Çalım, yeryüzü doktorlarının daha fazla sosyal farkındalık yaratma hedeflerine ulaşmak için planları ve projeleri nelerdir?
0: Biz yeryüzü doktor olarak yalnızca sağda sağlık hizmeti sunmayı değil, aynı zamanda toplumda insani krizler ve küresel sağlık sorunları konusunda güçlü bir farkındalık oluşturmayı da amaçlıyoruz. Dernek olarak gelecekte özellikle toplumsal bilinç ve günlük kültürünü güçlendirmeye odaklanarak bireylerin krizlere karşı daha duyarlı ve sistemli hareket edebilen bir toplumun parçası olmasını hedefliyor. Bu doğrultuda kamuoyu farkındalığını artıracak kampanyalar, eğitim çalışmaları ve gönüllülük programlarıyla daha geniş kitlelere ulaşılmasını planlıyoruz. Toplum olarak geçmişten bugüne her zaman her konuya duyarlıyız. Ancak sistematik hareket etmekte sorun yaşıyoruz. Yerel doktorlar kamuoyunda vicdanları harekete geçirecek farkındalık çalışmalarıyla sorunların üstesinden sistematik bir şekilde gelmeyi amaçlıyoruz. Gönüllü ekiplerimiz sayesinde dünyanın birçok noktasında sağlığı erişilebilir ve sürdürülebilir kılmak, iyiliği bir sağlığa dönüştürmek için projelerimize, mücadelelerimize devam edeceğiz. Yerel doktorlar olarak yüzlerce kamp, milyonlarca seans muayene gerçekleştirirken dönem dönem başlattığımız kampanyalarımızda farkındalığı yaşatmak istiyoruz.
1: Peki dinleyicilerimize farkındalık anlamında son sözleriniz neler olabilir?
0: Özellikle insanların yaşadığı krizlere karşı empati ile yaklaşarak insani duyarlılığımızı, sorumluluğumuzun da farkında olarak sahip olduğumuz sorumluluk bilincini gelecek nesillere aktarmak amacıyla daha eğitimin başından itibaren üniversite düzeyine kadar ve çalışma hayatına yansıyacak şekilde projeler üreterek bu kampanyalarımızın da desteklenmesini sağlayarak hem bağışlarımızın hem gönüllerimizle ilişkilerimizi de diri tutarak yani organik tutarak bu şekilde toplumsal bir bilinçlendirme ve sağlık yani toplumsal sağlığımızı desteklemeyi amaçlıyoruz.
1: Bugün Türkiye'nin değerlerinde sağlık alanında ulusal ve uluslararası ölçekte çok önemli faaliyetler yürüten bir insani yardım kuruluşu olan Yeryüzü Doktorları Derneği'ni sizlere tanıttık. Konuğumuzsa Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ömer Faruk Çalım'dı. Teşekkür ederiz kıymetli vaktini ayırıp programımıza katıldığı ve verdiği önemli bilgiler için.
0: Ben de teşekkür ederim davetiniz için ve bu farkındalığı arttırmaya yönelik olan çalışmanız için.
1: Yeryüzü doktorlarının özveriyle yaptıkları faaliyetlerinde başarılar diliyoruz. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Kural hazırladı. Bu hafta teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın.

Dağların arasından yükselir sessizlik. Rüzgar eski zamanları taşır yavaşça. Taş evlerin gölgesinde saklı bir hikaye. Her sokakta geçmiş biraz daha konuşur. Vadiler derin, yollar uzun. Ama her adımda bir iz vardır. Siirt'tir burası. Zamanın ağır aktığı kadim bir şehir. Bugün Mezopotamya'nın kuzey ucunda derin vadilerin ve kadim taşların arasında kurulmuş bir şehirdeyiz. Siirt ismi tarih boyunca farklı biçimlerde anılmış ve zamanla bugünkü halini almıştır. Antik kaynaklarda şehrin adı Siirt, Seert ya da Sairt şeklinde geçmiştir. Bu isimler yüzyıllar içinde halk dilinde değişerek Siirt formuna dönüşmüştür. Bazı araştırmalar ismin Süryanice kökenli olduğunu ve şehir ya da yerleşim anlamı taşıdığını ifade eder. Bir başka görüşse ismin bölgenin eski

yerleşim yapısıyla ilişkili olduğunu ve tarih boyunca insanların burada sürekli bir yaşam kurduğunu gösterdiğini belirtir. Bu yönüyle Siirt ismi yalnızca bir kelime değil, farklı dönemlerin, farklı kültürlerin bıraktığı izlerin bir devamı olarak görülür. Siirt, Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusunda yer alır ve coğrafi olarak Mezopotamya'nın kuzey sınırında bulunur. Şehir, doğuda Şırnak, batıda Batman, kuzeyde Bitlis ve güneyde Mardin'le komşudur. Coğrafyası oldukça belirgindir. Yüksek dağlar, derin vadiler ve sarp kayalıklar Siirt'e kendine özgü bir görünüm kazandırır. Özellikle Botan Vadisi bu coğrafyanın en dikkat çekici unsurlarından biri olur. Botan çayı yüzyıllar boyunca hem doğal yaşamın hem de insan yerleşiminin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. İklim bölgenin genel karakterini yansıtır. Yazlar sıcak ve kurak geçer, kış aylarında ise serin ve yer yer yağışlı bir hava görülür. Bu durum hem tarımı hem de günlük yaşamı doğrudan etkiler. Tarihi açıdan bakıldığında Siirt'in geçmişi oldukça eskidir. Milattan önce 3000'lere kadar uzanan yerleşim izleri bu bölgenin çok eski bir yaşam alanı olduğunu gösterir. Sümerler, Akatlar, Asurlar, Medler, Persler, Roma ve Bizans gibi birçok medeniyet bu topraklarda varlık göstermiştir. İslamiyet'in bölgeye ulaşmasıyla birlikte Siirt, önemli bir ilim ve tasavvuf merkezi haline gelmiştir. Medreseler, camiler ve tekkeler bu dönemde kurulmuş ve şehir dini ilimler açısından gelişmiştir. Kültürel yapı ise oldukça çeşitlidir. Kürt, Arap ve Türk nüfusun yüzyıllardır bir arada yaşadığı Siirt, çok dilli ve çok katmanlı bir kültürel yapıya sahiptir. Bu çeşitlilik, günlük yaşamdan mutfağa, geleneklerden mimariye kadar pek çok alanda kendini gösterir. Bugün Siirt'e bakıldığında geçmişin izlerini taşıyan ama aynı zamanda yaşamaya devam eden bir şehir görülür. Siirt'i tanımak için yola çıkıldığında şehir kendini yavaş yavaş açar. İlk bakışta sade görünen bu coğrafya, derinlerine indikçe bambaşka bir yüzünü gösterir. Yolumuz Botan Vadisi'ne düştüğünde doğanın gücü açıkça hissedilir. Derin kanyonlar boyunca ilerleyen Botan Çayı, yüzyıllar boyunca bu topraklara hayat vermiştir. Vadinin sarp kayalıkları ve geniş manzarası, Siirt'in doğayla kurduğu güçlü bağı ortaya koyar. Özellikle vadinin yüksek noktalarından bakıldığında, zamanın akışı adeta gözle görülür hale gelir. Bu yolculuk sizi Tillo'ya götürür. Eski adıyla Aydınlar olan bu ilçe sadece bir yerleşim yeri değildir. Aynı zamanda bir ilim ve maneviyat merkezidir. Dar sokakları, taş yapıları ve sakin atmosferiyle geçmişin izlerini taşır. Burada yer alan İbrahim Hakkı Hazretleri'nin türbesi yıl boyunca ziyaret edilir. Özellikle 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gerçekleşen ışık olayı, bu küçük ilçeyi bilim ve inanç açısından dikkat çekici bir noktaya dönüştürür. Şehir merkezine dönüldüğünde ise Ulu Camii tarihi dokusuyla öne çıkar. 12. yüzyıla uzanan geçmişiyle bu yapı, sade mimarisi ve taş işçiliğiyle dikkat çeker. Minaresindeki küfi yazılar dönemin estetik anlayışını yansıtır. Siirt'in kırsalına doğru ilerledikçe doğa farklı şekillerde kendini gösterir. Delikli taş, doğal oluşumuyla dikkat çeken ilginç bir yapıdır. Sağlarca kaplıcaları ise bölgenin şifa arayanlar için tercih edilen noktalarından biri olur. Köylerde hayat daha yavaş akar. Taş evler, dar yollar ve doğayla iç içe bir yaşam, Siirt'in sade ama derin karakterini yansıtır. Şehrin en bilinen simgelerinden biri Siirt battaniyesidir. Yün ipliklerden, geleneksel tezgahlarda dokunan bu battaniyeler, yıllardır aynı tekniklerle üretilir. Sadece bir örtü değil, aynı zamanda geçmişten bugüne taşınan bir el emeğidir. Toprağın sunduğu değerler arasındaysa Siirt fıstığı öne çıkar. Kendine özgü aromasıyla bilinen bu ürün, bölgenin iklim koşulları sayesinde farklı bir lezzet kazanır. Tarımın önemli bir parçası olan fıstık, Siirt'in ekonomik ve kültürel kimliğinde önemli bir yer tutar. Mutfağa gelindiğinde ise bu çeşitlilik daha da belirginleşir. Perde pilavı, şehrin en bilinen yemeklerinden biridir.
İç pilavın ince bir hamurla kaplanarak fırında pişirilmesiyle hazırlanır ve özel

özellikle özel günlerde sofralarda yer alır. Bunun yanında büryan kebabı tandırda uzun süre pişirilen etiyle öne çıkar. Kitel yani içli köfte günlük yaşamın bir parçası olarak sofralarda bulunur. Siirt mutfağı gösterişten uzak ama derin bir lezzet anlayışına sahiptir. Yemekler genellikle sabırla hazırlanır ve paylaşımın bir parçası olarak görülür. Siirt'in tarihi ve manevi kimliğinde önemli bir yere sahip olan isimlerden biri, Tillo'da yaşamış büyük alimlerden İsmail Fakirullah'tır. 17. yüzyılın sonlarıyla 18. yüzyılın başlarında yaşamış olan İsmail Fakirullah, özellikle tasavvufi yönü ve ilim geleneğiyle tanınmıştır. Siirt'in Tillo ilçesinde yaşamış ve burada bir ilim merkezi oluşmasına katkı sağlamıştır. Döneminde birçok öğrenci yetiştirmiş, dini ilimler başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim vermiştir. Onun etrafında oluşan ilim halkası, Tillo'nun zamanla önemli bir eğitim ve maneviyat merkezi haline gelmesini sağlamıştır. İsmail Fakirullah'ın en dikkat çeken yönlerinden biri, öğrencisi olan İbrahim Hakkı üzerindeki etkisidir. İbrahim Hakkı, hocasına duyduğu saygıyı ve bağlılığı yalnızca sözle değil, yaptığı çalışmalarla da göstermiştir. Tillo'da yer alan türbesi, günümüzde ziyaret edilen önemli mekanlardan biri olur. Özellikle her yıl belirli tarihlerde gerçekleşen ışık olayı, İbrahim Hakkı tarafından hocasının kabrine ulaşacak şekilde düzenlenmiştir ve bu durum, Fakirullah'a duyulan saygının bir göstergesi olarak kabul edilir. İsmail Fakirullah yetiştirdiği öğrenciler ve oluşturduğu ilim geleneğiyle Siirt'in kültürel ve manevi yapısında önemli bir yer edinmiş bir isim olarak anılır.

Siirt mutfağı geçmişten bugüne taşınan geleneksel tarifleriyle dikkat çeker. Ancak bu mutfakta bazı yemekler vardır ki zamanla günlük hayatın dışında kalmış ve daha çok hatıralarda yaşamaya başlamıştır. Bunlardan biri de varak keşkektir. Bu yemek buğdayın uzun süre dövülmesiyle hazırlanır, ardından etle birlikte büyük kazanlarda ağır ateşte saatlerce pişirilir. Pişirme süreci oldukça zahmetlidir. Eskiden köylerde bu yemek hazırlanırken imece usulü uygulanır, komşular bir araya gelir ve kazan başında birlikte çalışılırdı. Keşkek yalnızca bir yemek olarak görülmezdi. Düğünlerde, bayramlarda ve toplu organizasyonlarda sofraların merkezinde yer alırdı. Kazanın başında sabırla karıştırılan bu yemek aslında birlikte geçirilen zamanın ve dayanışmanın bir parçası olurdu. Pişirme sırasında buğday ve et iyice özleşir, ortaya yoğun kıvamlı ve besleyici bir yemek çıkardı. Üzerine eritilmiş tereyağı dökülerek servis edilirdi. Günümüzde ise bu zahmetli hazırlık süreci nedeniyle keşkek daha az yapılır hale gelmiştir. Modern mutfak alışkanlıkları bu tür uzun süreç gerektiren yemeklerin geri planda kalmasına neden olmuştur. Bu yüzden varak keşkek, Siirt'in mutfak kültüründe unutulmaya yüz tutmuş ama hala hatırlanan önemli lezzetlerden biri olarak varlığını sürdürür. Siirt'in kültürel hayatını en canlı şekilde yansıtan etkinliklerden biri, her yıl düzenlenen Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali'dir. Bu festival, başlangıçta bölgenin en önemli tarımsal ürünü olan Siirt Fıstığını tanıtmak amacıyla düzenlenmiştir. Ancak zamanla kapsamı genişlemiş ve şehrin kültürel kimliğini yansıtan büyük bir organizasyona dönüşmüştür. Festival süresince şehirde yoğun bir hareketlilik yaşanır. Meydanlarda kurulan sahnelerde konserler verilir, yerel sanatçılar ve farklı şehirlerden gelen müzisyenler sahne alır. Aynı zamanda halk oyunları gösterileri düzenlenir ve bölgenin folklorik yapısı ziyaretçilere sunulur. Festival alanlarında kurulan standlarda Siirt'e özgü ürünler sergilenir. Siirt fıstığının farklı işlenmiş halleri, yerel yemekler, el sanatları ve geleneksel ürünler ziyaretçilerin ilgisine sunulur. Bu alanlar hem tanıtım hem de ekonomik hareketlilik açısından önemli bir rol oynar. Bunun yanında çeşitli yarışmalar ve etkinlikler düzenlenir. Özellikle fıstık temalı yarışmalar üreticilerin katılımıyla gerçekleşir ve bölgenin tarımsal gücünü ön plana çıkarır.

Sevgili dinleyiciler, bugün Mezopotamya'nın kuzeyinde vadilerle çevrili kadim bir şehirdeydik. Siirt. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, mikrofonda ben Orhan Yaşar, teknik masada Nuri Göktaş. Bir sonraki şehirde buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazeteler ise oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada ama

bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir, diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan José Garzón Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin, güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün, her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenterler zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirterek, kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Ankara'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Operasyon Turkuaz adı verilen bu dev uygulamada çok katmanlı güvenlik senaryoları devreye sokuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek olan Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu oldu. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetiminden ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Lübnan, İsrail ve ABD arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasının gizli güvenlik ekine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Basına sızan belgelere göre taraflar Litani Nehri'nin güneyinde pilot bir bölge oluşturacak. Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma görevini üstleneceği süreçte İsrail ve Lübnan 7/24 çalışacak, ortak bir askeri mekanizma kuracak. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT ekranlarında devam ediyor. Fas Hollanda'yı kupanın dışına itti. Dünya Kupası son 32 tur maçında normal süresi ve uzatma bölümü bir biten karşılaşmada Fas, Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16 turuna kaldı. Paraguay, Almanya'yı evine gönderdi. Paraguay, Almanya'yı eleyerek Dünya Kupası'ndan son 16 turuna adını yazdırmayı başardı. Güney Amerika ekibi normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta rakibini seri penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup etti. Brezilya 90+5'te turladı. Brezilya Dünya Kupası'nda son 16 turuna 90+5'te bulduğu golle yükseldi. Sambacılar geriye düştüğü maçta Japonya'yı 2-1 mağlup ederken turu getiren gol Martinelli'den geldi. Tenis dünyasının en prestijli turnuvasında mücadele eden milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Wimbledon'a iyi başladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da sezonu 3. Grand Slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51. basamağındaki Zeynep, ilk turda dünya 28 numarası Amerikalı raket Andy'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 28. Yine güneşli olmak üzere Bern 29, Brüksel ve Kopenhag 26, Lefkoşa 31, Kerkük 43, Amsterdam 24, Tiran ve Viyana 37, Bakü 28, Stockholm 27, Sofya 31, Berlin 28, Üsküp 33, Saraybosna 34 ve Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba gurbet, merhaba memleket. Türküler, şarkılar, sohbet, sıcacık selamlar ve memleketten haberler için memleket treni yola çıkıyor. Siz nerede olursanız olun, memleket treni radyonuzda.

Merhaba değerli radyo dostları, Memleket Treni'ne, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. 30 Haziran 2026 Salı'yı gösteriyor takvimler. Haziran ayının son gününü, son Memleket Treni saatini paylaşmak üzere sizlerle birlikteyiz. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Ersin Aydemir, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca yol alacağız efendim. Tik tak, zaman akıp gidiyor. Önemli olan o zamanda kalabilmek, o zamanın tadını çıkarabilmek. Sizinle olan zamanın tadını biz çok çok çıkarıyoruz efendim. Sizler de umarız ki mutlusunuzdur, memnunsunuzdur. Bizlere dönüş yapmak isterseniz bekliyor olacağız. Instagram ve Facebook'ta efendim Memleket Treni ismiyle bulunuyoruz. Bizlere iletiler gönderebilirsiniz. Zevkle okuyacağız. Efendim +90 312 463 34 19 ya da 21 sabit numaralarımız, +90 536 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız, sizlere hatırlatalım. Bizi internet üzerinden dinleyebilirsiniz. radyo.trt.net.tr adresi ve mobil cihazlarınıza indirdiğiniz TRT Dinle uygulaması üzerinden. Ayrıca TürkSat 4A Batı paketi uydusuyla efendim o nostaljik el radyolarınız var ya, halen bizi dinleyenler var efendim. Zaman zaman böyle fotoğraflar gönderiyorsunuz, biliyoruz. Kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden de yine sizlerle birlikteyiz. Sesimiz sizlerle birlikte efendim. Türkçemizin güzel sesiyle gününüzü güzelleştirmek için buradayız. Mesafeleri tanımıyoruz. Uzaklardan, yakınlardan, yurt içinden, yurt dışından efendim. Köyden, kentten, kasabadan, efendim yazlık yerlerden bizleri dinleyenler, büyük şehirlerden bizleri dinleyenler, bir ofis arkadaşı olmuş olabiliriz, bir ev arkadaşı olmuş olabiliriz. Siz sohbet ederken dostlarınızla sabah çayınıza, kahvenize yandan eşlik ediyor olabiliriz efendim. Her ne roldeysek biz çok mutluyuz sizlerle birlikte olduğumuz için. Bugün akışımıza şöyle bir baktık. Sağlık rehberi köşemiz ve kitaplık köşemiz yine her salı olduğu gibi sizlerle birlikte olacak. Adalet Ağoğlu ve Dar Zamanlar üçlüsünün bir düğün gecesini konuşacağız efendim. Bugün sağlık rehberi köşemizde ise efendim kendisi küçük ama tadımızı kaçırması oldukça büyük bir konu efendim. Aftları konuşacağız. Neden vardır? Bir kere çıktı mı ömür boyu bizle birlikte gider mi? Stres önemli bir faktör müdür efendim aftların oluşumunda? Aklınıza gelen sorular varsa bizlere yazın. Güzel bir sohbet bizleri bekliyor olacak. O zaman başlayalım mı efendim? Rahmetle ve sevgiyle anıyoruz. Çalmaktan, dinlemekten ve dinletmekten çok mutlu olduğumuz bir isim efendim. Barış Manço ile başlıyor yolculuğumuz.

Efendim, hiçbirimiz aynı insan olarak kalmayız şeklinde bir güne alıntı yapacağız bugün Doçent Doktor Şafak Nakajima'dan. Çocukluğumuzdan itibaren bize hep geleceğe hazırlanmamız söylenir. İyi notlar, iyi bir üniversite, iyi bir meslek, iyi bir evlilik. 20'li yaşlarda çoğu insan hayatının taslağını çizmeye çalışır. Ne okuyacağını, nerede yaşayacağını, ne iş yapacağını ve kiminle yaşlanacağını planlar. O yaşlarda verdiğimiz kararların bizi ömür boyu taşıyacağına inanırız. Peki kaçımız 40 yaşında hala 20'li yaşlardaki hayallerinin peşinden gider? Muhtemelen çok azımız değerli dinleyenler. Çünkü değişen yalnızca hayat değil, zamanla biz de değişiriz. Gençlik döneminde bir yandan geleceğimizi kurmaya çalışırken bir yandan da kendimizi

daha çok severken bazıları aslında bambaşka alanlara ilgi duyduğunu fark eder. Bu nedenle meslek seçimi de çoğu zaman tek seferlik bir karar değildir. İnsan kendisini tanıdıkça, ilgi alanları ve değerleri değiştikçe hayatına bambaşka yönler verebilir. İnsan zamanla yalnızca ne istediğini öğrenmez, ne istemediğini de öğrenir. 20'li yaşlarda bize çok uygun görünen bir insan, 30'lu yaşlara geldiğimizde bambaşka biri gibi gelebilir. Bunun tek nedeni onun değişmesi değil, biz de değişmişizdir. Hayattan beklentilerimiz, değerlerimiz ve önceliklerimiz değişmiştir. Birlikte yaşlanmak yalnızca bugünkü uyumla ilgili değil, yıllar içinde ortaya çıkacak değişimlere birlikte uyum sağlayabilmekle ilgilidir. Değişim hayatın istisnası değil, ta kendisi. Bir ağacın her mevsim aynı kalmasını beklemeyiz. İlkbaharda çiçek açan dallar, sonbaharda yapraklarını bırakır. Nehirler aktıkları yatağı zamanla değiştirir. Kayalar, rüzgarın ve yağmurun etkisiyle aşınır. Doğada hiçbir şey olduğu yerde kalmaz. İnsan da kalmaz. Buna rağmen çoğumuz bir gün tamamlanmış bir versiyonumuza ulaşacağımıza inanıyoruz. Sanki bir noktada bütün önemli kararlar verilecek, bütün sorular cevaplanacak ve artık değişmeyeceğiz. Hayat genellikle böyle işlemez. Bazen bir kitap, bazen bir kayıp, bazen bir hastalık, bazen de tanıştığımız bir insan yönümüzü değiştirir. Dün çok önemli görünen şeyler anlamını yitirirken, hiç fark etmediğimiz bazı şeyler hayatımızın merkezine yerleşiverir.

Bu nedenle yaşamın en değerli tarafı kusursuz bir hayat planı yapmak değil, kendimizi tanımaya başlamaktır. Neleri sevdiğimizi, nelerden korktuğumuzu, nelerin peşinden gerçekten gitmek istediğimizi. Çünkü yıllar ilerledikçe hayatın bizden beklediği şey mükemmel planlar değil, değişimin kaçınılmaz olduğunu kabul edebilmektir. Mevsimler değişir, ağaçlar değişir, nehirler değişir. Biz de değişiriz. Çoğu zaman sorun değişmemiz değildir. Sorun, değiştiğimiz halde artık bize uymayan hayatlara tutunmaya çalışmamızdır.

Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Sağ olsun dinleyicilerimiz var bizlere yazan. Nurhan Hanım İzmir'den günaydın. Selamlar, iyi yayınlar diliyor. Malatyalı Ali Zengin Frankfurt'tan bizi aramış. Gülnur Akalın ve Malatya'daki ailesi için istemiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok güzel bir şarkı var sırada. Nilüfer söyleyecek efendim. Mavilim.

0: Sağlık Rehberi.
1: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Aftları konuşacağız. Kendi küçük, acısı büyük aftlar. Tadımızı çok kaçırırlar efendim. Biliyorsunuz, eminim. Çekenler bilir. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Başak Yalçın'ı ağırlıyoruz telefon hattında. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Günaydın hem size hem tüm dinleyicilerimize.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, hemen konuyu aftlara getirmek istiyorum. Hepimizin aslında çoğumuzun diyelim dert olarak çektiği bir konu ama çok da üstüne düşmüyoruz galiba. Küçümsenecek bir konu olmadığını düşünüyorum ben. Siz nasıl açıklayacaksınız aftları, merak ediyoruz.
2: Aslında siz de çok güzel bir noktaya değindiniz. Çoğumuzun sık sık karşılaştığı ve acısını çektiği durum dediniz. Gerçekten de toplumda sık gözüken bir hastalık. Yaklaşık toplumun yarısında dönem dönem aft çıkarıldığını biliyoruz. İşte aftların çoğu aslında herhangi bir nedene bağlı değil. Yani genetik yatkınlık vardır. Mesela ailesinde bir aft olan insanlarda daha fazla aft çıkarmaya meyil vardır. Ama biz tabii ki bazı aftları daha çok ciddiye alıyoruz. Bir de nedenini bulabilirsek bunlara yönelik çeşitli önlemler almaya çalışıyoruz. İsterseniz önce bir aftın nasıl bir şey olduğundan bahsedelim.
1: Evet hocam.
2: Çünkü aft ağız içinde gözüken, bu yanak içi olabilir, diş altları olabilir, dil olabilir, her yerinde gözüken böyle beyazımsı, sarımsı, yuvarlak, oval şekilli bir oluşumdur. Böyle etrafı hafif kızarıktır ve gerçekten çok ağrılıdır. Yani özellikle ilk dönemlerinde hastalığın son derece ağrılı bir durumdur. Dediğim gibi nedenini çoğu zaman bir şeye bağlama şansımız olmuyor. Yani tıptaki birçok hastalıkta olduğu gibi tam nedenini hastalıkların bazı zamanlarda bilemiyoruz. Aslında onlardan bir tanesi.
1: Afta onlardan bir tanesi. Genellikle sebebi bilinmiyor dediniz. Ama az önce şöyle bir şey söylediniz. Nedenine yönlenmeye çalışıyoruz. Bulabildiklerimiz de var mı hocam?
2: Tabii ki. Aslında isterseniz nedenlerinden kısaca bahsedeyim. En çok nedenlerden bir tanesi, mesela hastalarımız da bunu bilirler. Böyle stresli dönemlerinde çok yorgun olduklarında bir ağır hastalık geçirdiklerini, bir ateş hastalık gibi aftların tekrarladığını görüyoruz. Onun dışında nedenini kabaca bilebildiğimiz şeylerin başında bazı yiyecekler vardır. Onu hastalarımız daha iyi tespit ederler. Mesela bazı hastalarımızda domates, bazılarında ceviz, özellikle narenciye, baharatlı şeylerin tetiklediğini biliriz. Ama her hastada aynı şeyi tetiklemez. Ama hastalarımızın çoğu bunu kendileri tecrübe etmiş ve bulmuşlardır. Bunun dışında bizim önerdiğimiz şeylerden biri de şu olur. Çok sert yiyecekleri, çok travmatik yiyecekleri, yani bazen işte ne bileyim ekmeğin dışı olabilir, yani böyle ağız için travmatize edecek şekilde yiyecekleri, çok sert yiyecekleri yememelerini öneririz. Çünkü travmayla da aftlar tetiklenir. Diğer bir şey, sert diş fırçalayanlar da olur. Yani çok güçlü bir şekilde sert sert dişlerini fırçalayanların özellikle diş kenarlarında aftların çıktığını biliyoruz. Onun için hep yumuşak fırçalama öneririz. Bazı diş macunu içerikleri de bazı hastalarda yapar. Yani onu da hastalarımız tespit eder. Diş macunu kullandığında af çıkarıyor derler. O da mesela önemli bir uyarı olabilir. Bazen ilaçlar tetikler. Özellikle hani biz çok sık kullanırız ağrı kesicileri. Ağrı kesiciler bazı kişilerde aftları çok tetikler. Ama birçok ilaç grubunu sıralayabiliriz. Yani ağrı kesici kadar basit bir şeyden bir kemoterapiye kadar birçok ilaç aftı tetikleyebilir. Yani kanser tedavisi alan kişilerde de ilaçlara bağlı aftlar olabilir.

0: Çok önemli bir şey kötü ağız hijyenidir. Yani eğer çok iyi bakmıyorsa hastamız ağzına, yani diş taşları varsa, işte düzenli diş fırçalamıyorsa, ağız içindeki bakterilere karşı bir reaksiyon olarak af çıkabilir. O nedenle biz hep ağzımızı çok temiz tutmamızı hastalarımıza öneririz. İşte bunlar bizim genel önerilerimiz. Ama bir de hani nelere bakarız? Ha, bu arada da hormonlar önemli. Hormon değişiklikleri önemli. Mesela bazı kadınlarda adet dönemlerinde af çıkarır. Mesela gebelikte de hiç afta çıkmaz. Yani bunun gibi hormonal değişiklikler de neden olabilir. Şimdi ama yine de bir hastamız geldiğinde bu genel önerileri yaptıktan sonra biz nelere bakarız? Özellikle bazı eksiklikler afta neden olabilir. Mesela bir kansızlık. Bu demir eksikliği olabilir, vitamin B12 olabilir, folik asit olabilir. Bunların üçü mutlaka araştırılması gereken şeylerdir, elemanlardır. Bunun dışında çinko eksikliğinde bazen afta olabilir. Ve bunların eksikliğini tespit ettiysek biz yerine koyarız. Onun dışında mesela sigara bırakan hastalarda sigara bıraktıkları dönemlerde aftın arttığını biliyoruz. Ama tabii ki bu sigara bırakmak için bir engel değil. Biz bunu destekliyoruz. Ama hani bazı hastalarımız söyler, sigarayı bıraktığım dönemlerde aftım oluyor diye, bu doğrudur. Şimdi bir de aftan eşlik ettiği bazı hastalıklar vardı. Bu bizim için en önemli kısımdır. Özellikle ülkemiz behçet hastalığı açısından en sık gözüken bölgedir. Zaten ismini de bir Türk dermatologdan almıştı, Hulusi Behçet'ten hastalık. Şimdi bu hastalık, behçet hastalığı dünyada en çok Türkiye'de gözükür. Biz o nedenle çok sık tekrarlayan, buna biz işte yılda 6 kereden fazla af çıkaranları özellikle bu gruba dahil ederiz. Ama bunun yanı sıra genital bölgesinde ülser olan, işte göz bulguları olan, eklem bulguları, cildinde çeşitli bulgular olan, bunlar sivilce benzeri döküntülerden ağrılı şişliklere kadar gidebilir. Böyle farklı bulguların eşlik ettiği durumda biz mutlaka behçet hastalığını Türkiye'de araştırırız. Çünkü dediğim gibi sık gözüken bir şey. Evet. Ama bunun yanı sıra bazı bağırsak hastalıklarına, mesela Crohn hastalığı gibi ya da çölyak hastalığı gibi hastalıklarda da aft eşlik edebilir. O yüzden bir aynı zamanda bir bağırsak problemi, bu ishal olabilir, kan ishal olabilir, karın ağrısı olabilir. Yaşayan kişilerde aft varsa bunu da mutlaka ciddiye almaları gerekir.
1: Hocam uçukla farklı bir şey değil mi?
0: Evet, uçukla tamamen farklı bir şey. Çünkü uçuk bir viral enfeksiyondur. Yani bir mikrobik durumdur. Uçuk daha ziyade dudakta gözükür. Ağzın içinde ilk ataklarında daha ziyade ağız içinde gözükür. Aft içi tekrarlar ve hep ağız içinde tekrarlar. Yani uçuğun tekrarları genelde dudakta olur. Ve uçuk da yan yana dizilmiş küçük küçük su kabarcıkları gibi gözükür. Zaten uçuk çıkaran hastalarımız da bilirler.
1: Evet. Peki hocam, aft için halk arasında şöyle bir inanış vardır. Uçuk için de vardır bu, ama ikisi farklı dediniz. İşte küçükken bir bebeği mesela öpmekten kaçınır insanlar. Bunun bulaşabilir. İşte geri kalan hayatında sürekli aft çıkarır, sürekli uçuk çıkarır gibi bir inanış vardır, ama doğru mu bu?
0: Bu aft için doğru değil. Çünkü aft bulaşıcı bir hastalık değildir. Yani bir enfeksiyon hastalığı değildir. Aft tamamen, yani kimseden kimseye bulaşmaz. Tamamen bu vücudun yaptığı bir şeydir. Ama uçuk için kesinlikle doğru. Yani özellikle biz de bunu çok öneririz. Yani bebekleri öpmeyelim. Çünkü uçuk da çok yaygındır gerçekten. Özellikle aktif dönemdeyken bebeği öptüğünüzde, henüz hiç virüsle karşılaşmamış bebekte gerçekten uçuk bulaşır. Ve uçuk bulaştıktan sonra da, bu doğrudur, Dönem dönem artık vücutta kalır ve dönem dönem vücut bir şekilde bunu yenemezse, ki çoğu zaman da yenemez, dönem dönem uçuk çıkarmaya devam eder kişiler.
1: Peki hocam, afta geri dönecek olursak, kullanılan bazı merhemler var piyasada. Bunların kullanılması zannediyorum doğru, değil mi? Eczaneden.

0: zaten gerekli.
1: Hı hı.
0: Ama bunun yanı sıra biz bir de acısını azaltmaya çalışırız. Yani çoğu zaman aftı kökten kurutma şansımız olmayabilir. Yani bir ilaç verelim, bir daha da hiçbir zaman aftı çıkmasın
1: mümkün
0: bu hastanın
1: değil.
0: Demek çoğu zaman mümkün değil. Eğer bir neden bulamadıysak.
1: Hı hı.
0: Ama en azından aft çıktığında nasıl yöneteceğini hastamıza biz öğretiriz. Mesela çeşitli gargaralarla ağızdaki o inflamasyon yangını yatıştırılması, işte çeşitli kremlerle o ağrının azaltılması ve tabii ki bir de aftta yatıştırıcı bazı kremler vardır. Onların kullanılması gibi tedavileri biz öneririz. Ama daha şiddetli durumlarda, yani bazen aftlar çok şiddetli olur, büyük aftlar olur. Biz bunlara major aft deriz. Yani bir santimden daha büyük olur ve daha uzun sürer. O dönemlerde bazen ağızdan tedaviler başlayabiliriz. Yani ağızdan tedavilerle olayı yatıştırmamız gerekebilir.
1: Yani bazen konuşmamızı, yemek yememizi engelleyecek kadar büyük aftlardan bahsediyoruz değil
0: Aynen.
1: mi hocam?
0: Çoğu zaman, yani aslında çok sık değildir çok büyük aftlar ama gerçekten özellikle altta diğer bahsettiğim işte Behçet hastalığı olsun, Crohn hastalığı olsun ya da altta tetikleyen bir şey olduğunda daha büyük aft çıkarmaya meyillidirler. Bir santimden büyük hastalarımız. Bunların geçmesi de bazen gerçekten bir aya kadar bile sürebilir. O nedenle o dönemde ağızdan tedavilerle bu olayı yatıştırmamız gerekir.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel bir
0: Ben
1: sohbetti.
0: teşekkür ederim.
1: Aydınlandık. İyi çalışmalar diliyoruz size.
0: Çok teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diliyorum. İyi günler.
1: Değerli dinleyenler, Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Başak Yalçın'la birlikteydik. Sağlık rehberi köşemizde. Aftlar efendim şu anda konuşurken bile eminim dinleyenlerimizden vardır ağzında aft olan. Stresten olabilir dedi hocamız. Belli alışkanlıkları bırakırken olabilir.

minerallerin eksikliğinden de olabileceğini altını çizdi. Ama bulaşmıyor efendim. Böyle bir halk inanışı vardır biliyorsunuz. Öpüşmekten ya da işte bazı belki hapşırmak, aksırmak gibi şeylerden bulaşmadığını biliyoruz. Genelde strese bağlı çıktığını düşünüyoruz değil mi? Aftar. O zaman stresimizi azaltacağız değerli dinleyenler. Çünkü gerçekten hayat kalitemizi düşüren bir durum aft çıkması. Efendim günaydın güzel ülkem. Sıcak bir Şarköy sabahından merhabalar tüm sevdiklerime der dinleyicimiz Sema Hanım. Çayım elimde, kulağım sizde. Güzel sesiniz ve programınızın keyfini çıkarıyorum. Tüm ekibinize teşekkürler, selamlar demiş efendim. O zaman çaydan kahveye geçelim mi efendim? Nuray Hafiftaş kahveyi kavururlar diyecek.

0: Efendim, birlikteliğimiz en güzel köşelerimizden birisi kitaplıkla devam ediyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Gülnur Hanım.
0: Şimdi bugün hocamın tavsiyesi bir kitap. Adalet Ağaoğlu'nu konuşacağız. Rahmetle de anıyoruz sevgiyle. Konuşacak bence çok şey vardır Adalet Ağaoğlu ile ilgili diye düşünüyorum. Dar Zamanlar Üçlemesi. İkinci
1: Evet.
0: kitabı, Bir
1: Evet.
0: Düğün Gecesi.
1: Evet. Bilerek bunu seçtik, değil mi?
0: Evet.
1: İkincisini konuşalım ki bir ve üçü merak etsin dinleyenler.
0: Şimdi üçlemede karakterler

0: Aynı zannediyorum değil mi
1: Aynı,
0: hocam?
1: aynı.
0: Ama
1: Aysel
0: farklı
1: çevresinde
0: hikayeler.
1: dönüyor aslında. Evet, Aysel çevresinde dönüyor. Bu Dar Zamanlar Üçlemesi'nin ikinci kitabı. İlki Ölmeye Yatmak. İkincisi bu, üçüncüsü Hayır.
0: Hocam isimleri bana çok çarpıcı geldi. Ölmeye yatmak da çok çarpıcı bir isim bence.
1: Çünkü intihar etmek üzere yatağa yatıyor kadın.
0: Ya inanılmaz gerçekten ya, bir kere merak uyandırıyor. Nasıl yani, ne anlatıyor gibisinden bakarız. Bir düğün gecesinde duyunca ben böyle şen şakrak bir kitap okuyacağım gibi geldi ama hayır öyle olmadı.
1: Değil mi? Sürpriz.
0: Evet.
1: Evet. Adalet Ağaoğlu uzun yaşadı hakikaten. 29 doğumlu ve 2020 Temmuz'unda
0: 20'de vefat
1: kaybettik.
0: etmiş.
1: Evet,
0: Evet.
1: yani vefat yıl dönümü geliyor, rahmetle analım. Hakikaten çok iyi bir romancıdır Adalet Ağaoğlu. 50'lerde aslında oyun yazarlığıyla daha çok biliyoruz biz Adalet Ağaoğlu'nu. Ve 50-70 arasında TRT'de çalışıyor aslında
0: Aa.
1: uzun süre. Evet. TRT Ankara Radyosu'nda çalışıyor.
0: Orada da yine
1: Radyo
0: tiyatro mu yazıyor?
1: tiyatroları, evet, radyo tiyatroları yazıyor ve bir taraftan işte diğer kurmaca türlerde de eser verdiğini biliyoruz. Adalet Ağaoğlu'nun tabii epeyce romanı var ama bence benim okuduklarım içerisinde Bir Düğün Gecesi'nin ayrı bir yeri var. Bu Dar Zamanlar üçlemesi içerisinde de. Bir kere kurgu itibariyle hakikaten çok başarılı bir roman bu. Siz de okuduğunuz romanı biliyorum. O çarpıcı şeyi alabiliyorsunuz roman tekniğiyle ilgili. Şimdi roman aslında şöyle 12 Mart romanı. 12 Mart romanı ne demek? 12 Mart sonrasında bundan etkilenen aydın sınıfı ya da işte toplumun çeşitli sınıflarını diyelim. Etkileyen olayları, toplumsal meseleleri konu edinen romanlar. 12 Mart romanlarına neler örnek verebiliriz? Mesela Firuza'nın 47'lileri bir 12 Mart romanıdır. Sezgi Soysal'ın Şafağı bir 12 Mart romanıdır. Erdal Öz'ün yine romanları vardır. 12 Mart romanı olarak kabul edilir vesaire. Yani sadece bir eser ekseninde bunu söyleyemeyiz tabii. Ve şunu da söylemek gerekir. Tarihi kırılmalar, bir ülkenin toplumsal hayatındaki, siyasi hayatındaki kırılmalar edebiyatına mutlaka yansır. O gün olmasa da ilerleyen yıllarda mutlaka yansır.
0: Yansımalıdır diye de düşünüyorum.
1: Yansımalıdır
0: Değil mi
1: da
0: hocam?
1: tabii.
0: Mesela yani belki daha uzak bir örnek ama mesela Fransız İhtilali ile ilgili de çok kitap vardır, değil mi?
1: Tabii.
0: Sonrasındaki değişim ve dönüşümlerle ilgili.
1: Tabii mesela şunu görürüz işte adlandırmaları bu şekildedir ya da Meşrutiyet dönemi romanları deriz işte edebiyatı deriz. Meşrutiyet dönemini 1908 itibarıyla alırız. Halbuki Sultan II. Abdülhamit tahttadır hala. Ama 1908 23 Temmuz 1908'in ertesinden itibaren müthiş bir basın hürriyeti vardır. Ve bu Meşrutiyet dönemi eserlerinde aslında eleştirilen şey Sultan II. Abdülhamit'in kendisidir. Bu döneme bu damga vurur. Erken Cumhuriyet dönemi deriz ya da Atatürk dönemi mesela. Neden?
0: Evet.
1: Yani Cumhuriyet'in erkeni geçimi olur. Hayır, ilk yılları. Ve orada belli zümrelerin, işte belli kanonların ortaya konduğunu görüyoruz. Dolayısıyla
0: Kadınların verdiği mücadele ile ilgili çok roman vardır, değil mi?
1: tabii.
0: Cumhuriyet'in ilk yıllarında
1: Evet,
0: hocam.
1: onlar var. İşte milli mücadele romanları var. Bu devrimlerin hayata geçirilmesi vesaire vesaire. Şimdi Bir Düğün Gecesi de işte bu itibarla 12 Mart'ı aslında sorunsallaştırıyor ve içeriden bir eleştiri görüyoruz biz burada. Romanı bu kadar başarılı kılan şeyler aslında tekniğiyle ilgili meseleler. Bunun üstünde durmak gerektiğini düşünüyorum. Bir kere kitabın adından anlaşılacağı üzere bir düğün gecesi olup bitenleri biz görüyoruz.
0: Çok kısa bir zaman dilimi
1: Evet,
0: aslında.
1: çok kısa bir zaman dilimi. Hemen işte kitabın ikinci, üçüncü sayfasında da yazıyor. İki kuşun Gaga Gaga'ya verdiği mavi kartın altında bu bir davetiye. 1972 yılının 26 Kasım'ında saat 19'da Temel Ebu Harcı'nın konulacağı törenin başlamış olacağı bildiriliyordu. Demek ki anlatı zamanı 26 Kasım 1972 akşamı saat 7.
0: Hocam nasıl güzel bir cümle yalnız.
1: Değil mi?
0: Yani temele bir harç koymak bir düğün davetiyesiyle ilgili
1: Evet.
0: cümleler gerçekten çok anlaşılır ama
1: Çok
0: bazen
1: nefis bir Türkçe.
0: iki kere okumayı gerektiriyor. Yani dönüp tekrar okuyorum. Çünkü çok güzel cümleler.
1: Hem cümleler çok güzel hem de bir tarafıyla zorlayıcı tabii. Burada
0: Zorlayıcı.
1: Adalet Ağaoğlu'nun o romancılıktaki ustalığını görüyoruz. Çünkü böyle zaman lineer akmıyor, kronolojik bir şey takip edemiyoruz. Anlatıcılardan

0: Mer'in işte etrafı izlemesiyle, gözlemesiyle başlıyor. Daha doğrusu şöyle diyelim, kahramanlardan, roman kahramanlarından. Bir ilahi bakış açısı deriz buna. Hani her şeyi gören, gözlemleyen birisi yok burada. Ömer'in gözünden görüyoruz ve bunlar hep bir böyle bilinç akışı tekniğiyle, bir monologla ilerliyor. Ya biz işte Tezel'in mesela düşüncelerini görüyoruz ve o düşünceler arasında kaybolduğumuz oluyor. Çünkü romanlarda şu açılış sahneleri ya da romanı kurmak itibariyle söylüyorum bunu, çok kullanışlıdır. Kahramanları tanıtmak ya da birbiriyle normalde bir araya gelmeyecek sınıfları ve insanları bir araya getirmek için. Mesela yemekler, bir toplu taşıma aracı, işte daha eski romanlarda tramvay sahnelerini görürüz. Ya da işte bir meydan, bir yemek sofrası, bir davet, bir düğün. Burada yapılan da bu aslında. Bir düğün gecesinde normalde birbirine belki de birkaç saatten fazla katlanmayacak insanlar bir çiftin işte mutlu günü için bir araya geliyorlar. Teyzeler, halalar, bürokratlar, askerler, çok çeşitli sınıflardan çok çeşitli tiple karşılaşıyoruz. Mesela işte çok iyi bir ev hanımı da var. Anaç bir kadın ve onun kırık bir Türkçesinin olduğunu görüyoruz. Bir ağız özelliğiyle konuşuyor. Ama aynı zamanda yurt dışında yaşayan bir kahramanla da karşılaşıyoruz. Onun da cümlelerin arasında İngilizce kelimelerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla burada Adalet Ağaoğlu her karakteri, her kahramanı kendinden beklendik bir şekilde konuşturuyor. Göze çarpan şeylerden birisi de bu. Ve dediğim gibi içeriden bir eleştiri sunuyor aslında. Çünkü Adalet Ağaoğlu da bu yılları yaşamış ve böyle düşünen birisi.
1: Evet, bu çok
0: Bu
1: kıymetli
0: çok
1: aslında.
0: kıymetli.
1: İçinde olan bir insan bu durumu, bu Türkiye'nin o tablosunu eleştiriyor aslında.
0: Evet, doğrudan bunu görüyoruz. Dediğim gibi teknik itibarıyla burada çok önemli ve belki okumayı zorlaştıracak şeyler var. Bunu kabul ediyorum. Ama bence mutlaka okunması gereken romanlardan birisi bu. Bazı romanların açılış cümleleri, giriş cümleleri çok konuşulur. Mesela Bir Düğün Gecesi'nin ilk cümlesi de böyledir. İntihar etmeyeceksek içelim bari der. Tezel, romandaki kahramanlardan birisi. Bu roman kahramanlarının geneline baktığımız zaman işte aktivist, aslında belli bir düşünceyi temsil eden ama bir şekilde kırılmış bireysellikle yeniden işte bir araya gelip aksiyon almak arasında kalmış karakterler olduğunu görüyoruz. Tezel mesela bir ressam aslında ve bir sergisinde kendisinden daha genç bir kız ve bir delikanlının saldırısına uğruyor aslında. Ve onun gibi düşünen kimseler bunlar. Yanlış hatırlamıyorsam romanda kız çocuğu bir tokat atıyor ona ve delikanlı da yüzüne tükürüyor. Ve Tezel bundan o kadar etkileniyor ki bunu aşabilmek için alkole sığınıyor. Ve Tezel'in düğün boyunca içtiğini görüyoruz. İşte bu cümle de oradan hareketle ve ara ara böyle bu cümlenin bir motif gibi tekrarlandığını görüyoruz. Tezel işte intihar etmeyeceksek içelim bari diyor tekrar ve bir kadeh daha doldurup kendisine içkisini alıyor. Aysel ve Ömer mesela bu kahramanlara baktığımız zaman diğer kahramanlara ki Aysel etrafında Aysel ekseninde şekilleniyor bu üçleme.
1: Kardeşler değil mi hocam? Ya bunu bile
0: Aysel ve
1: anlamakta
0: Ömer
1: biraz zorlandım ben.
0: Aysel ve Ömer onlar
1: Tezel ve Aysel
0: kardeşler.
1: kardeş. Doğru
0: Evet.
1: anlamışım
0: Evet.
1: ama. Ömer eşi.
0: Ömer ve Aysel evliler. Evet, Aysel bir akademisyen, Ömer de öyle. Onların dünyasını görüyoruz bu defa. Onların dünyasındaki nasıl diyelim, karşılaştıkları ikiyüzlülükleri, birbirleriyle mücadeleleri, birbiriyle çatışmaları, hayatın gerçekleriyle uyuşamamaları ve aslında burada herkes biraz parçalanmış, biraz kırgın, kendine kırgın, etrafına kırgın, olup bitenlere kırgın, topluma kırgın, kimseyle uyuşamayan tipler olduğunu görüyoruz.
1: Evet, Tezel'in yaptığı birkaç evlilik var, değil mi
0: Evet.
1: hocam? Yani burada biraz akrabalık ilişkileri, evlilikler, oralara da bir temas var.
0: Evet.
1: Ankara-İstanbul hattında bir gidiş geliş
0: Giriş geliş
1: şehirleri de
0: var.
1: okuyoruz.
0: Evet. Evet.
1: Bilmiyorum, hoşuma gitti
0: O,
1: benim de.
0: onlar tabii işi biraz daha karıştırıyor. Çünkü dediğim gibi aslında burada anlatı zamanı ile anlatılan zaman arasında
1: Aynı
0: çok
1: değil.
0: belirgin bir fark var. Burada bir düğün gecesinde işte insanların o iç monologlarla neler yaptığını, neler ettiğini görüyoruz ve bir geriye dönüş tekniğiyle çok eski yıllara gidiliyor.
1: Evet.
0: Halbuki bütün olup biten Bu
1: O gece.
0: insanların birbiriyle diyaloğu, evet, o gece, bir düğün gecesi. Burada tabii başka nelerle karşılaşıyoruz? Bu dönemin siyasi olaylarının ekonomiye, Türkiye'deki ekonomiye verdiği zarar. İşte hep anlatılır ya, kara borsa vardı, ekmek kuyrukları vardı,
1: Evet.
0: yağ kuyrukları vardı gibi. Bunlara da tanıklık ediyoruz. Bir taraftan şey eleştirisini görüyoruz. İşte bürokrasiyle asker kesiminin, yani ordu mensuplarının birlikte hareket etmeleri. Bunun eleştirildiğini görüyoruz. Dediğim gibi aslında toplumun her sınıfına bir eleştiri var. Romanda çok belirgin olmayan bir işçi var sadece. Zannederim olumlu olan tek tip de o.
1: Evet hocam. Yani dönemin siyasi havasına, o dönemde böyle gençlerin kapıldığı bazı rüzgarları çok güzel gerçekten eleştiri. Bir de dozunda bir eleştiri var, değil mi?
0: Evet.
1: Yani inceden sizin üstüne düşünmenizi gerektiren eleştiriler. Ya haklı aslında falan diye
0: Evet.
1: böyle düşündüğümüz
0: Samimi, değil mi?
1: samimi,
0: Samimi.
1: gerçekten öyle sert değil yani. Bazen sert eleştiri de hoş olmaz. Ama güzel bir ışık tutmuş bence o döneme.
0: Evet.
1: O aileye de ışık tutmuş dediğim gibi. O ailenin içinde o evliliklere, akrabalıklara, kardeş
0: İlişkilere, her
1: ilişkilerine.
0: türlü ilişkiye aslında.
1: Bu arada da otobüsteki seyahatiyle de başlıyor tezelim, değil mi?
0: Evet.
1: Orada otobüsün yolcularına karşı da var bir eleştirisi.
0: Evet.
1: Farklı bir zihinde geçiyor diyebiliriz aslında.
0: Evet.
1: Değil mi? Birkaç
0: Ya,
1: zihinde
0: birkaç
1: hatta.
0: zihinde geçiyor. Aslında zihinleri okuyoruz.
1: Evet,
0: Öyle
1: zihinleri
0: söyleyelim.
1: okuyoruz.
0: Zihinleri
1: Aslında roman
0: okuyoruz.
1: boyunca zihinleri
0: Zihinleri
1: okuyacağız.
0: okuyoruz.
1: Güzel bir eser. Sizin de dediğiniz gibi şimdi tabii ki siz bir akademisyensiniz ama sizin de böyle mutlaka Türk romancılığında okunsun dediğiniz eserler vardır hocam. Hani böyle Peyami Safa'nın vardır mesela 9.
0: Evet.
1: Hariciye Koğuş. Benim karşıma çıkanları söyleyeyim ben size. Sevgili Arsız Ölüm vardır.
0: Evet.
1: İşte bu da onlardan
0: Kemal
1: birisi.
0: Tahir'in
1: Değil mi?
0: eserleri
1: Kemal
0: tabii
1: Tahir'in
0: çok
1: eserlerinden
0: zikredilmeye
1: var.
0: değer.
1: Ve evet mesela Kemal Tahir'in Devlet Anası çok konuşulur ama başka biraz daha kıyıda köşede kalmış eserlerinden tavsiye edilenler de var.
0: Yani benim orada favorilerimden biri
1: Romancılık
0: Kurt
1: anlamında
0: Kanunu'dur
1: değil mi?
0: mesela. Evet. Kemal Tahir iyi romancıdır. Tarık Burak iyi
1: Tarık
0: romancıdır.
1: Buğra, evet yine o
0: Evet.
1: listeden hatırlayamadım benim. Ama Adalet Ağaoğlu'nun Bir Düğün Gecesi de bu listelerde çok yer alıyor.
0: Evet. Ya dediğim gibi bence ben bu roman serisinin üçlemenin değil, üçünü de okudum. Bence en başarılısı Bir Düğün
1: İkinci.
0: Gecesi'ydi. Evet. Ve dediğim gibi size daha önce programdan önce birkaç hafta önce konuştuğumuzda ikiyi okutunca insanlar bir ve üçü de merak ediyorlar.
1: Merak ediyor.
0: Başında ne oldu, sonunda ne olacak diye.
1: Sırayla okumaya gerek olmayan bir üçleme.
0: Yani tabii ki şart değil. Şart değil. Ben önce ikiyi okumuştum. Daha sonra biri ve sonra üçü okumuştum. Hatırlıyorum
1: Bunu
0: yıllar
1: yazabilmek de
0: önce.
1: ilginç bence hocam. Sırayla okunmayan bir üçlemeden bahsediyoruz aslında.
0: Evet,
1: Değil mi?
0: evet. Ama tabii dediğim gibi yani birbirinden bağlantısız değil. Aysel etrafında dönen
1: Evet.
0: meseleler. Sadece zaman akıyor. Kronoloji akıyor. Yani
1: Farklı
0: tabii farklı farklı
1: zamanlarda geçiyor.
0: zamanlarda kaleme alındığı için zaman akıyor. Ama birbirinden bağımsız okunabilecek eserler. Bunu
1: Çok teşekkür
0: söylemeliyiz.
1: ediyoruz hocam. Süremizin sonuna geldik. Doktor Merve Akbaş'la birlikteydik. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenterler Zirvesi'nde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirterek, kalıcı barışa giden yolun kapısı, iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. Ankara'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Operasyon Turkuaz adı verilen bu dev uygulamada çok katmanlı güvenlik senaryoları devreye sokuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek olan Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu oldu. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Lübnan, İsrail ve ABD arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasının gizli güvenlik ekine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Basına sızan belgelere göre taraflar Litani Nehri'nin güneyinde pilot bir bölge oluşturacak. Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma görevini üstleneceği süreçte İsrail ve Lübnan 7/24 çalışacak ortak bir askeri mekanizma kuracak. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT ekranlarında devam ediyor. Fas Hollanda'yı kupanın dışına itti. Dünya Kupası son 32 turu maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Fas, Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16 turuna kaldı. Paraguay, Almanya'yı evine gönderdi. Paraguay, Almanya'yı eleyerek Dünya Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırmayı başardı. Güney Amerika ekibi normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta rakibini seri penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup etti. Brezilya 90+5'te turladı. Brezilya Dünya Kupası'nda son 16 turuna 90+5'te bulduğu golle yükseldi. Sambacılar geriye düştüğü maçta Japonya'yı 2-1 mağlup ederken turu getiren gol Martinelli'den geldi. Tenis dünyasının en prestijli turnuvasında mücadele eden milli tenisçimiz Zeynep Sönmez Wimbledon'a iyi başladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da sezonun 3. Grand Slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51. basamağındaki Zeynep, ilk turda dünya 28 numarası Amerikalı raket Andy Yi'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 28. Yine güneşli olmak üzere Bern 29, Brüksel ve Kopenhag 26, Lefkoşa 31, Kerkük 43, Amsterdam 24, Tiran ve Viyana 37, Bakü 28, Stockholm 27, Sofya 31, Berlin 28, Üsküp 33, Saraybosna 34, Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen...

0: Türkiye'de saatler 11'e 6 dakika geçerken Sabah Ajansı'nda canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeniden sizlerleyiz. Bugün 30 Haziran 2026 Salı, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gün diliyoruz. Programı sizler için Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu hazırladı. Yayın şefimiz Serkan Oksal, teknik masada Ersin Aydemir'le çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Saat 11.50'ye kadar yurttan ve dünya basınından gelişmelerle karşınızda olacağız. Programımıza ilk olarak Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Ardında dış basından öne çıkan haberleri aktaracağız. Daha sonra İran'daki gelişmeleri TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bildirecek. Bugünkü konuğumuz TRT Haber editörü Salih Kaya ile gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Efendim basın turuna ilk olarak Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Milliyet Gazetesi'nin manşeti zirveye 3 dev geliyor. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi forumu ilk kez resmi programın bir parçası olarak düzenlenecek. Forumda sergi açacak savunma sanayi devleri arasında Airbus, Saab AB ve Northrop Grumman'da yer alacak. NATO zirvesinin savunma sanayi forumu Ato Kongresium'da düzenlenecek. Son yıllarda zirve toplantılarının bir yan etkinliği olarak tasarlanan savunma sanayi forumu Ankara zirvesinde ilk kez resmi programın bir parçası olacak. Zirve programı 7 Temmuz'da savunma sanayi forumuyla başlayacak. Foruma davet edilen savunma sanayi firmalarının listesinin henüz resmi olarak NATO tarafından Ankara'ya gönderilmediği bildirildi. Milliyet gazetesinden aktaracağımız bir diğer haber, tarihi bir dönemden geçiyoruz. İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşlar güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor. NATO caydırıcı olmalıdır ve tarihi bir dönemden geçiyor. Türkiye, dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biri dedi. Milliyet gazetesinden derlediğimiz son haberimiz, Salı formülü yine devrede. CHP'de Kılıçdaroğlu ile Özel arasında gerilim konusu olan grup krizi adeta gayri resmi bir uzlaşmayla şimdilik çözülmüş durumda. Bu çerçevede Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısını ise Özel yapacak. Efendim sırada Hürriyet gazetesi var. Hayırdır inşallah başlıklı bir haber. Üyelikten vizeye sürekli Türkiye'nin önüne engel koyan Avrupa Birliği'nin 3 önemli komiseri NATO zirvesi öncesi bugün Ankara'ya geliyor. İlişkileri canlandırmayı hedefleyen temaslarda Ankara'nın masaya getireceği çok konu var. Avrupa Komisyonu'nun 3 kritik ismi Kaja Kallas, Marta Kos ve Magnus Brunner ilk olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelecek. Marta Kos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la da görüşmesi bekleniyor. Ankara bu ziyareti ilişkilerde yapıcı atmosferin güçlendirilmesi olarak görüyor. Hakan Fidan'ın AB komiserlerine Türkiye'nin AB üyeliğinin öncelikle hedef olduğunu hatırlatması bekleniyor. Ankara ayrıca diğer üyelerle eşit muamele, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı gibi konuları da masaya yatıracak. Hürriyet gazetesinin bir diğer haberi, gurbetçi askerlikten muaf olacak. AK Parti asker alma kanununda bir değişiklik önerisi sunmaya hazırlanıyor. Yurt dışında yaşayan Türklerden bulundukları ülkede askerlik yapanlar Türkiye'de askerlikten muaf tutulacak. Uygulamadan 400 bin kişinin faydalanması bekleniyor. Hürriyet gazetesinin son haberi Nilay Bolşoy'da parladı. Bale dünyasının en prestijli organizasyonlarından birisi olan Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda Nilay Tahiroğlu yarı finale çıkarak büyük başarı elde etti. Tahiroğlu, 35 ülkeden 362 dansçının katıldığı yarışmada son 34 isim arasında yer aldı ve 1 Temmuz'da o seviyede ülkemizi temsil edecek.

0: Efendim birlikteliğimiz Akşam Gazetesi ile devam ediyor. Akşam Gazetesi'nin manşeti Teksas'tan Ankara'ya güvenlik. Başkan Erdoğan, NATO'nun kritik bir süreçten geçtiğini belirterek Teksas'tan Ankara'ya uzanan amansız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız dedi. Yeni bir güvenlik anlayışı şart. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini artırmıştır. İttifakımızın sınırlarında cereyan eden savaşla, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor. Ankara zirvesinden temel beklentimiz, müttefiklerin güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifakın birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Külfet paylaşımı konusunda herkes üzerine düşeni yapmalıdır. İşgal bitmeden barış olmaz. Erdoğan, bölgedeki gerilimin merkezinde İsrail'in olduğuna ayrıca dikkat çekti. İşgal bitmeden İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Bunun kapısıysa iki devletli çözümdür dedi. Akşam Gazetesi'nin bir diğer haberi, müzakere Doha'ya taşındı başlıklı, karşılıklı ihlallerle tıkanan İsviçre'deki Amerika Birleşik Devletleri-İran müzakereleri Hürmüz Boğazı gündemiyle bugün Katar'ın başkenti Doha'da devam edecek. Amerikan haber sitesi Axios, İsviçre'deki müzakerelerde İran'ın nükleer programının ele alınmasının beklendiğini, ancak karşılıklı füzelerin ateşlenmesine neden olan gerginliğin bunu sekteye uğrattığına dikkat çekti. Site, Katar'da devam etmesi planlanan görüşmelerde ise Hürmüz krizinin masada olacağını duyurdu. Trump ise İran bir görüşme talebinde bulundu, müzakereler Doha'da devam edecek paylaşımı yaptı. Akşam gazetesinin son haberi Rusya'da benzin krizi. Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları sonrası Rusya'da akaryakıt krizi yaşanıyor, benzinliklerin önünde kilometrelerce kuyruklar ve kavgalar başladı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Efendim sırada Yeni Şafak gazetesi var. İsrail'den yeni hadsizlik, El Halil Camii'ni sinagog yapacak. Bölgedeki çatışmaların bitmesini istemeyen İsrail, Müslümanlar için simgesel önemi olan El Halil Camii'ni gasp etme projesini hızlandırdı. Avludaki şemsiyeyi kaldıran işgal devleti buranın üzerini kapattı. Haremi İbrahim Camii Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyn'e durum şu ki İsrail Haremi İbrahim Camii'ni sinagoga dönüştürmeye çalışıyor dedi. Morglar doluyor, halk öfkeli. Bir diğer haberimiz, Venezuela çifte depremin ardından ağır bir insani felaketle karşı karşıya. Resmi verilere göre 1430 kişi hayatını kaybederken artan can kayıpları nedeniyle morgların kapasitesi yetersiz kalıyor. Hükümeti afete hazırlıksız olmak ve müdahalede yetersiz kalmakla eleştiren halk, geçici devlet başkanı Dolcy Rodriguez'i Caracas ziyaretinde protesto etti. Yeni Şafak gazetesinden derlediğimiz son haberimiz, Paşinyan'dan İsrail'e tepki. Bizi silah olarak kullanma. Sözde Ermeni soykırımını tanıyan İsrail'e Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan tepki geldi. Paşinyan, bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz dedi. Basın turunda son olarak sırayı Sabah gazetesi alıyor. Türk doktorların başarısı, burun deliğinden endoskopi yaptılar. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden doçent doktor Emrah Çeltikçi ile doçent doktor Melih Şahin, köşe beyin tümörlerinin tedavisinde burun deliğinden endoskopik olarak uygulanan yeni bir cerrahi teknik geliştirdi. Azerbaycan'dan gelen bir hastada başarıyla uygulanan yöntem, ABD menşehli GNC Case Lessons dergisinde yayımlanmak üzere dünya literatürüne girmesi için değerlendirmeye alındı. Yeni teknik sayesinde

Sinde kulak arkasından kesi yapılmadan tümöre önden ulaşılıyor, yüz felci ve işitme kaybı riski azaltılıyor. Hastada kesi, dikiş ve görünür iz oluşmazken burun fonksiyonları korunuyor. Yöntem ayrıca yoğun bakım ve hastanede kalış süresini de önemli ölçüde azaltıyor. İsrail, Lübnan'dan çekilmiyor. Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen İsrail hazırlıklar tamamlanmadı gerekçesiyle Lübnan'ın Nevatiye kentindeki pilot bölgelerden çekilmiyor. Öte yandan işgal ordusu Sur

Karşılaşan sporcumuz ilk seti 7-5 kazandı. İkinci sette rakibinin hücumlarına karşılık vermekte zorlanan Zeynep 6-1 yenildi. Son sette yeniden toparlanan Zeynep Sönmez 6-4 kazanarak mücadeleden 2-1 ile ayrıldı ve ikinci tura yükseldi.

0: dış basın.
1: İran'ın yarı resmi teslim haber ajansına göre İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer yönetimi için Umman'la kurulan ortak komitenin ilk toplantısının başkent Maskat'ta gerçekleştirildiğini duyurdu. Umman ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada Garib Abadi, Maskat'ta gerçekleştirdiğimiz ziyaretle birlikte İran-Umman Ortak Hürmüz Komitesi'nin ilk toplantısını yaptık. Toplantıda Hürmüz Boğazı'na ilişkin konular gözden geçirildi ifadesini kullandı. Garib Abadi, toplantıda ayrıca İslamabad Mutabakat Zaptanın 5. maddesi ve kıyıdaş devletlerin hakları çerçevesinde Boğaz'ın gelecekteki yönetimi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti. Rusya'nın Sputnik Ajansı, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Katar'da bloke edilen 12 milyar dolarlık İran fonunun ilk etapta 6 milyar dolarlık bölümünün serbest bırakılarak ülkeye aktarılacağını açıkladığını aktarıyor. Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi tarafından yayımlanan açıklamada Pezeşkiyan, uygulanan programa göre Katar'daki 12 milyar dolarlık İran fonunun 6 milyar doları serbest bırakılarak ülkeye aktarılacak. Kalan fonların iadesi için çalışmalarsa sürüyor ifadelerini kullandı. İran Merkez Bankası Başkanı Hemati, 23 Haziran'da yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin dondurduğu İran varlıklarından ilk aşamada 12 milyar doların serbest bırakılmasının planlandığını duyurmuştu. Pezeşkiyan'ın son açıklamasıyla birlikte söz konusu fonların ilk etapta yarısının İran'a aktarılacağı resmen doğrulanmış oldu. Birleşik Krallık Ajansı Independent, Venezuela'da geçen hafta meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında 33 kişinin daha enkaz altından sağ çıkarıldığını bildiriyor. Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, hafta sonu boyunca enkazdan sağ olarak çıkarılan 33 kişi arasında 2-11 yaşındaki çocuğun da bulunduğunu açıkladı. Çocukların birkaç saat arayla çöken farklı binaların enkazından kurtarıldığı belirtildi. Uzmanlar depremlerin ardından ilk 48 ila 72 saatin hayatta kalanlara ulaşmak açısından kritik önem taşıdığına dikkati çekerken bu sürenin aşılmış olması nedeniyle kurtarma umutlarının giderek azaldığı ifade ediliyor. Ancak kurtarma ekipleri su ve gıdaya erişimi olan kişilerin daha uzun süre hayatta kalabileceğini belirterek çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
1: Fransa'nın Euronews Ajansı, Ukrayna'nın Rusya genelindeki enerji altyapısına yönelik saldırıları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkesinin akaryakıt tedarikinde belirli bir açıkla karşı karşıya olduğunu ilk kez kabul ettiğini duyuruyor. Kremlin'den de yetkililerle akaryakıt durumuna odaklanan bir toplantıya başkanlık eden Putin, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini itiraf etti ancak Moskova'nın tüm sosyal yükümlülüklerini yerine getireceği konusunda ısrar etti. Rus lider, savunma sanayisinin Ukrayna saldırılarını püskürtmek amacıyla hava savunma sistemleri üretimini hızla artıracağını duyurdu. Ortaya çıkan sorunların kritik boyutta olmadığını iddia eden Putin, Rusya'nın geçici açığa son vermek adına daha fazla akaryakıt ithal edeceğini ve hasar gören petrol tesislerindeki onarım çalışmalarını hızlandıracağını belirtti. İngiltere'nin BBC ajansı, Almanya, Belçika ve Hollanda'daki sıcaklıkların Haziran ayı rekorlarını kırarken, Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya ve Fransa'da can kaybının artmaya devam ettiğini belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü, yaz başındaki sıcak hava dalgasının yüzlerce ölüme sebep olmuş olabileceğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, 21 Haziran'dan bu yana Avrupa'da yüksek sıcaklık bağlantılı 1300'den fazla ek ölüm kaydedildiğini belirtti. belirtti. Ghebreyesus, Avrupa'daki iş yerleri, evler ve okulların bu gibi yüksek sıcaklıklara uygun inşa edilmediğini vurguladı. Aşırı sıcaklıkların iklim değişikliği bağlantılı olduğunu söyleyen Ghebreyesus, Avrupa dünyada en hızlı ısınan kıta, küresel ortalamanın iki katı hızda ısınıyor dedi. Bangladeş'in Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre ülkede devam eden kızamık salgınında can kaybının 712'ye yükseldiği bildirildi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ülke genelinde son 24 saatte 4 çocuk daha kızamık şüphesiyle yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde devam eden kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 712'ye yükseldi. Ayrıca son 24 saatte 941 yeni şüpheli kızamık vakası tespit edildi. Ülke genelindeki toplam şüpheli vaka sayısı 99.207'ye çıktı. 10 Nisan'dan bu yana kızamık şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 82.844'e ulaştı. 79.152'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.
0: Sabah Ajansı devam ediyor.
1: Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberine göre Pyongyang yönetimi Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri ile Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadeleri tarafından düzenlenen ortak askeri tatbikata ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Kuzey Kore'nin savaş provası şeklinde nitelendirdiği ortak tatbikatı kınadığı belirtildi. Japonya'nın tatbikata katılımının ülkenin işgal kabiliyetini artırmaya yönelik olduğu ifade edilen açıklamada, Tokyo'nun Washington'la askeri işbirliğini derinleştirerek bölgedeki güvenlik ortamını kötüleştirdiği öne sürüldü. Açıklamada, Japonya'nın mevcut küresel durumu bir savaş ülkesine dönüşmesini meşrulaştırmak amacıyla kullandığı savunularak pervasız askeri faaliyetlerini sürdürmesi halinde Tokyo'nun trajik bir sonla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu. ABD ile Japonya'nın 20 Haziran'da başlattığı ortak askeri tatbikatın bugün sona ermesi planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin NBC News yayın organı Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin 2026 Dünya Kupası J grubu son maçında Ürdün karşısında ikinci yarıda oyuna girerek tarihe geçtiğini bildiriyor. Habere göre Messi turnuva tarihinde üst üste 7 Dünya Kupası maçında gol atmayı başaran ilk futbolcu unvanını elde etti.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanıyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında mutabakatın yapılmasından sonra müzakereler başladı. Ancak son günlerde müzakereler sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar hiç kuşkusuz bu görüşmelere de bir yönüyle engel teşkil etti. Pazar günü yapılması düşünülen teknik toplantı o yüzden düzenlenmedi, İran tarafından ifade edildi. Özellikle İran'dan habersiz Umman çevresindeki sulardan istifade ederek yol almak isteyen bir kargo gemisi İran tarafından vurulduğu iddia edildi. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran dedi bu ateşkesi ihlal etti. Onlara gereken cevap verilmesi lazım. Bunun üzerine CENTCOM saldırılarda bulundu. Özellikle Hürmüzgan eyaletindeki Sirik şehrini, Kaşm adasını ve aynı zamanda Bender Leng'i vurdu. Vurdukları yerlerin özellikle askeri alanlar ve iletişim sağlayan mekanizmalar olduğu ABD tarafından dile getirildi. Bunun üzerine İran'da ABD'nin Kuveyt'teki ve Bahreyn'deki üslerini vurdu. Karşılıklı resleşme sürdü. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dedi ki biz bugün için söyledi Doha'da bir araya geleceğiz. Bu meseleleri görüşeceğiz. İran tarafı hem Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garip Abadi hem de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay hayır dedi. Bu hafta içerisinde bizim böyle planlanmış bir görüşmemiz yok. Hatta Bekay'ı şey dedi. Evet dedi hafta içerisinde dedi bir ekibin dedi Katar'a gitmesi düşünülüyor. Bu teknik ekipte işte bizim verilmeyen paralarımız, el konulan mallarımız var dedi. Bu husus görüşecek. İran'da hafta başı cumartesi başlıyor. Dolayısıyla şu anda hafta içi bugün de olabilir veya başka günde. Ama netice itibariyle bir heyet İran'dan burada olacak yani Katar'da olacak. ABD Başkanı'nın da o açıklaması dikkate alındığında öte taraftan Kazım Garip Abadi de dedi yani dünkü açıklamasında henüz dedi karar vermedik. Henüz dediği 10 saati geçti yaklaşık. Yani gün içerisinde karar verilebilir. Görüşme gerçekleşebilir de gerçekleşmeyebilir de. Aslında her ikisi de normal yani uluslararası düzenek içerisinde gözler önünde olmasa da arka kapı diplomasi şeklinde de bu iş gerçekleştirilebilir. Ama bakalım yani bu toplantı aleni bir şekilde de deklare edilecek mi yapılırsa onu gün içerisinde görme fırsatımız olacak. Ama bütün mesele dediğimiz gibi şu anda Hürmüz'e kilitlenmiş. ABD eskisi gibi ticari gemilerin rahatlıkla geçebileceği uluslararası bu suyun açık olmasını istiyor. İran'da diyor ki bundan sonraki süreçte buranın kontrolü bende olacak. Ben vermiş olduğum güvenlik hizmetleri ve diğer hizmetlerin ücretini de almak istiyorum. Bakalım ABD ve İran hangi düzlemde buluşacak. Öte taraftan İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakat noktasında da İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dedi ki İsrail nerelerden ne zaman çekileceğine dair net bir takvim vermeli. Bu savaşlar durmalı. ABD bunu sağlamalı. Bakalım bu önemli ve kritik noktalar ne şekilde halledilecek onu süreç içerisinde hep beraber göreceğiz. Bundan sonra Tahran'dan, İran'dan yeni gelişebilecek olaylarla tekrar sizde olacağız.
1: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a teşekkür ediyoruz. Efendim programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü konuğumuz TRT Haber editörü Salih Kaya telefon attığımızda. Salih Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Tüm dinleyicilerimize selamlar.
1: Salih Bey, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada başta Gazze ve Lübnan'da yananlar olmak üzere yakın dönemde şahit olduğumuz katliamlar uluslararası kurumların ve kuramların itibarını yere sermiştir. Yeni dönemin bu boyutunu görmeden eski kavramlarla mevcut durumu açıklamanın pek mümkün olmadığını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dile getirdiği yenileme mesajını nasıl okumak gerekir efendim?
3: Öncelikle NATO'nun biraz mantığını anlayalım. NATO biraz bölgeseldi değil mi ilk çıktığında? NATO biraz bölgesel bir savunma ittifakıydı. Ve Soğuk Savaşlarında ne dedik? Transatlantik ilişkileri, yani ABD, Kanada ve temelde de Batı Avrupa ülkelerinin Sovyet Rusya'ya karşı korunması için kurulmuş bir örgüt. Ancak bugüne geldiğimizde bakın NATO parlamentolar zirvesinde Cumhurbaşkanı dünya ile alakalı mesaj veriyor. Demek ki artık NATO bölgesel bir savunma ittifakı olmaktan çıkıp kendisine uluslararası bir rol biçmeye başlamış. Demek ki bu da bir yenilenmeye işaret ediyor. Yani NATO dediğimiz bir örgüt bile bölgesel bir savunma ittifakından uluslararası bir örgüt konumuna geçiyorsa eğer, demek ki dünyada tüm uluslararası kuruluşlar, tüm örgütler yeniden kendi varlıklarını, kendi raison d'etre'lerini, yani ortaya çıkış amaçlarını düzenleme durumundalar. O zaman diğer kurumlara bir göz atalım. Cumhurbaşkanının isabetle vurguladığı Birleşmiş Milletler niçin Gazze'de gerekli önlemi alamıyor? Niye? Söyleyelim dinleyicilerimize. Güvenlik Konseyi, hep de söylediğimiz gibi, Güvenlik Konseyi'ndeki bir daimi üye veto ederse bir kararı ya da bir karar taslağını, o karar, o taslak kararlaşamıyor. Peki kim veto ediyor temelde baktığımızda? Özellikle de Gazze meselesinde ABD ediyor. Ya da dünyanın herhangi bir noktasında Ukrayna meselesi olduğunda daimi üyelerden biri Rusya. Rusya-Ukrayna meselesinde veto ediyor. Çünkü zaten savaşın tarafı. O zaman BM sizce işliyor mu? Bence işlemiyor. O zaman BM'nin de bir reforma ihtiyacı var. Ve dünyada nerede mazlum sesi varsa, nerede kanayan bir yara varsa orada hep çığlıklar yükseliyor. Niçin? Birleşmiş Milletler gelsin, insanlık size yardım etsin diye. Ancak dünya sanki artık 20. yüzyılın stabil, istikrarlı, kampların netleştiği ve biraz da değerler üzerinden okunan bir dünya değil. Günümüz dünyasına baktığımızda Batı'nın kendi değerleri, özellikle de insan hakları, hukuk devleti, liberal devlet anlayışı ya da hakların evrenselliği, bildiğiniz üzere insan hakları evrensel bildirgesi Batı'da çıkmış bir metin. Ancak kendi ürettikleri metinleri, kendi ürettikleri değerleri savunamayan bir Batı, dünyanın diğer coğrafyalarına da gerekli dermanı maalesef sağlayamıyor. Peki bu derman nereden gelecek? Bu deva nereden gelecek hastalıklara? Bence çözüm basit. Tüm dünyanın kardeşinde, nasıl tüm dünyanın kardeşinde? Son yıllarda hatırlarsanız özellikle 2004 yılında Türkiye'nin girişimiyle başlatılan insanlık girişimi vardı. Ya da hakeza 2011'de Güney Afrika'nın önderliğinde başlatılan tüm dünya insanlığı girişimi vardı. Bu iki girişimin de özünde aslında tüm coğrafyaların BM'de eşit bir şekilde temsil edilmesi. En azından her kıtadan bir temsilcinin BM Güvenlik Konseyi'ne üye olması isteniyordu. Onun özüne de şu yatıyor. Şöyle düşünelim, sizin bir derdiniz yok ancak dertli biri size geldiğinde evet teselli edersiniz, evet belki de onu anlamaya çalışırsınız, bir empati kurmaya çalışırsınız. Lakin günün sonunda maalesef onun yaşadıklarını tam manasıyla kavrayamazsınız. Ancak her coğrafyadan bir üye olursa BM Güvenlik Konseyi'nde BM'deki özellikle de insan hakları konuları daha suhuletle, daha anlayışlı bir biçimde çözülebilir. Sorunun çözüm aslında odağını da bu yatıyor. Ve Türkiye bu girişimde İspanya ile birlikte, özellikle de Pedro Sanchez'in İspanya Başbakanı seçilmesiyle beraber hep ön alıcı hamlelerde bunu. Yani proaktif bir dış politika sergilemeye çalışıyor. Önümüzdeki günlerde çözüm de belli aslında. Ancak çözümün niye gerçekleşmeyeceği de belli. İnşallah Türkiye'nin sesi, inşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi dünyada daha fazla yankılanır da bu sorunlara, bu kanayan yaralara şifa bulunur.
1: Evet. Efendim, tarihi zirveyle devam edelim dilerseniz. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde Avrupa'nın savunma yükünü nasıl paylaşacağı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni stratejik öncelikleri, Rusya'nın oluşturduğu tehdit, Çin'in yükselişi, yapay zekanın savaş alanındaki etkisi, savunma sanayi üretim kapasitesi ve NATO'nun geleceği masaya yatırılacak. Ankara zirvesi bu yönüyle yalnızca bir liderler toplantısı değil de NATO'nun yeni döneminin yol haritası gibi. Siz Ankara'da yapılacak tarihi zirveyi nasıl yorumluyorsunuz?
3: NATO'nun tarihine bazı kırılma anları vardır. Birincisi 94 Roma zirvesi, ikincisi 2000 Washington zirvesi, daha sonrasında da hep bildiğimiz, hep de söylediğimiz 2017 Lizbon. Peki bunların özelliği ne diye biraz kaşıdığımızda 94 yılında biliyoruz tabii ki Sovyetler Birliği çökmüştü ve daha sonrasında bir NATO'nun kendi kurucu kimliğini düzenleme arayışı vardı. Ancak bunu daha çok birlikler düzeyinde yapılmıştı. 2000 yılına geldiğimizde Washington'daki zirve bence imza bir zirveydi. Niçin? Çünkü NATO'nun kurucu üyelerinden biri. Hatta belki bugün motor gücü ABD. Ve 2000 yılında ABD temelde NATO'nun nasıl bir örgüte evrilmesi gerektiğini bize söylemişti. 2017 yılına baktığımızda 2017'deki zirvede de NATO'nun artık sadece bir bölgesel örgüt mü, yani savunma ittifakı mı, yoksa uluslararası bir örgüt olacağı mı tartışılmıştı. Şimdi 2026 yılına geldiğimizde bu tarihleri de göz önünde bulundurduğumuzda bence bir kırılma noktasından geçiyoruz. Niçin diyeceksiniz? 94 hatırlar sayın dinleyicilerimiz. Boston Savaşı vardı, Yugoslavya'nın parçalanması. 2000 yılına geldiğimizde Irak'ta, özellikle Körfez bölgesinde devlet içi hareketlenmeler oluyordu. Özellikle Şii-Sünni gruplar arasında. Hakeza yine 2000 yılında NATO'nun doğuya genişlemesi, yani post-Sovyet cumhuriyetlere genişlemesi sırasında nasıl bir yaklaşım sergileneceği düşünülmüştü. 2017'de yine baktığımızda Kırım'ın ilhakı sonrası Rusya'nın özellikle de eski topraklarına, yani Sovyetlerden kalan topraklara yayılmacı bir hareket sergilerini gördük ve NATO orada bir doktrin değişikliği yapmıştı. Şimdi bugüne gelelim. Bugün ne değişti? Bugün sahaya baktığımızda 2022 yılında başlayan, Şubat'ta bugüne gelen hatta bir Rusya-Ukrayna savaşı var ve NATO yetersiz kalıyor. Dönelim başka bir coğrafyaya bakalım. Gazze. Gazze NATO'nun sorumluluk sahası içerisinde değil. Ancak NATO artık dediğimiz gibi küresel bir örgüt olma yoluna girdiği için Gazze'ye de bir söz hakkına sahipmiş gibi hissediyor. Gazze'ye de NATO hiçbir şey yapamıyor. Venezuela'da mesela NATO'nun kurucu değerlerinden birisi neydi? Kardeşliğin yaşatılması ve liberal değerlerin savunulması. Siz düşünün, NATO'nun kurucu üyesi Venezuela'da, yani egemen bir devletteki bir ülke devlet başkanına, yani aslında egemenliği şahsileşmiş, tecessüm etmiş hali olan bir kişiliği alıp kaçırıyor ve demokrasiden bahseden bir NATO görüyoruz. O zaman NATO nereye gidecek? Temelde bu soru tartışacak Ankara'da. Zaten Ankara'da yaşayanlar da bilir, her yerde billboardlarda da yazılarını görüyoruz. Key to security, yani güvenliğin anahtarı mottosuyla bu zirve düzenleniyor. Ve zirvenin temel amacı güvenlik artık nereye evrilecek ve güvenliği sağlamak için nasıl biz ortak değerler bulabiliriz de bu değerler üzerine mutabık kalabiliriz, bu tartışılacak. Zirve konularına baktığımızda yapay zekadan hep bahsettik. Aynı şekilde hibrit konseptlerden bahsettik. Bence daha da önemlisi NATO'nun kimliği ne olacak tartışması. İkinci tartışma Ankara'da ele alınacak, masaya yatırılacak ve bu konu için özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın yakın ilişkisi, ki hatırlarsınız bu zirve öncesine Trump'a bir soru yöneltilmişti Türk gazeteciler tarafından Oval Ofis'te. Ankara'ya gelecek misiniz diye NATO zirvesine ve Başkan Trump Erdoğan olmasaydı o zirveye gelmezdim demişti. Demek ki Trump NATO'nun kimlik değişimi, kabuk değiştirme sürecinde güvenebileceği ortaklar, partnerler arıyor. Bu partnerlerin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi. O zaman Ankara'daki kimlik belirleme sürecinde hangi soruya ele alınacak diye baktığımızda, o zaman NATO'nun Ankara operabilite dediğimiz, yani operasyonel farklılığı, operasyonlar arasındaki esnekliği konusu ele alınacak. Bu esneklik nereden geliyor? Hepimiz ve tüm dinleyicilerimiz de iyi bilirler. Aslında dronlardan, İHA sistemlerinden geliyor. Niçin diyeceksiniz? Eskiden teorilerde hep şu bahsedilirdi. Bir metrekare bir toprağın kontrolü için en az iki asker gerekiyor. Şimdi İHA konseptiyle beraber bu askeri gereklilik ortadan kalktı ve materyal kapasitede çok ciddi bir artış gördük. Yani aslında İHA sistemleri, akıllı, yapay zeka destekli, insansız komuta sistemleri savaş arenasını, savaş sahasını tamamen drastik bir şekilde, yani kökten bir şekilde değiştirmiş durumda. Peki ne olacak? Türkiye burada ne sağlayabilir? Yine sayın dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Türkiye son 2 ayda Polonya'yla, hakeza İspanya'yla, Portekiz'de çeşitli vesilelerle ve son olarak da Kanada'yla tabii ki çeşitli vesilelerde anlaşmalar imzaladı ve bu silah sistemlerinin işbirliğine gidildi. Peki niçin Türkiye bu kadar ön alıcı rol oynuyor? Çünkü özellikle de 2011'den bugüne gelen süreçte Türkiye'nin yapay zeka alanında, özellikle de İHA sistemler alanında attığı adımlar bugün dünyada takdir alıyor. Ve Lockheed Martin gibi, yani dünya savunma sanayi firmaları arasında birinci sırada ciro bazlı konuştuğumuzda yerleşen bir firma bugün Bayraktar'ın, Baykar'ın gerisinde kalmış durumda. Hakeza bugün fiyat performans olarak baktığımızda TUSAŞ gibi bir firmanın özellikle de Afrika sahasında başardıkları diğer devletlerin, özellikle de Fransa'nın çok fazla ilgisini çekiyor. NATO deyince aklımıza hangi ülkeler geliyor? Bir ABD, Avrupa'ya baktığımızda İngiltere, yani Birleşik Krallık ve Fransa. Şu an ABD firmasının önüne geçmiş bir Türk firması var. Hakeza Fransa'nın önüne geçmiş bir Türk firması.

0: firması var. Nereden diyeceksiniz? Safran Teknoloji ile Baykar'ın geçtiğimiz ay imzaladığı işbirliği anlaşması Fransızların aslında Baykar'a duyduğu ilgiyi ve geride kalmışlığı da bize gösteriyor. O zaman Türkiye NATO'da belki de önümüzdeki yıllarda ABD ile beraber eş başkan gibi ya da eş patronmuşçasına hareket edebilecek. Ve NATO'nun Türkiye gibi bir aktörü bünyesine barındırması, unutmayalım ki, sadece bir Avrupa'ya örgüt olmanın ötesine geçmesini de sağlıyor. Çünkü Türkiye bir yüzüyle Avrupa'ya bakıyor, diğer yüzüyle ise hem Orta Doğu'ya hem de Orta Asya'ya bakıyor.
1: Evet. Efendim, İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin almış olduğu sözde kararı ve Türkiye'nin haklı tepkisiyle devam edelim dilerseniz. İsrail'in almış olduğu sözde bu karara karşı Dışişleri Bakanlığımızın verdiği haklı ve kararlı cevabı, yine bölgesel gelişmeler dikkate alındığında bu kararın zamanlamasını da nasıl yorumluyorsunuz?
0: İsrail tabii ki bu ateş sürecini hep baltalamak istedi. Siz de biliyorsunuz, sahaya baktığımızda ABD ile İran'ın aslında bir eskalasyona gittiğini, yani karşılıklı çatışmaların körüklendiğini görüyoruz. Yani ateşkese rağmen. Peki niye oldu? Yani ABD tarafı da ateşkes istiyordu, İran tarafı da ateşkes istiyordu. Değil mi? O zaman ne oldu? Demek ki İsrail devreye girdi. İsrail'in devreye girmesiyle beraber, dikkat edin, enerji tesisleri vurulmaya başlandı. İsrail niye enerji tesislerini ABD hedef gösterdiriyor? Hiç düşündük mü bunu? Bence cevap çok basit. Tamar ve Leviathan gibi iki tane doğal gaz ve petrol sahası var İsrail'in elinde. Ve bu sahalar sayesinde eğer Körfez petrolü bir akamete uğrarsa dünyaya sevkiyatında, İsrail petrolleri ön plana çıkacak. Yani İsrail maddi açıdan çok büyük bir kazanç aldı. Diğer taraftan baktığımızda, yani milli beka sorunu olarak İsrail'in gördüğü Litani Nehri'ne baktığımızda, İsrail şu an istediği hedefleri gerçekleştiremedi. Yani ne? Suyun iki tarafına kurulamadı İsrail güçleri. Ve bu kullanmama sebebiyle İsrail kendini çok büyük tehlikede hissediyor. Niye? Önümüzdeki günlerde bir su savaşı çıktığında vatandaşların susuz kalabilir diye provokatif eylemlere, saldırılarına devam ediyor. O zaman İsrail'in ABD'yi körüklemesi, ABD'yi ön plana sürüp savaşı daha da hallandırması çok mantıklı İsrail'den. Ancak dünya açısından baktığımızda ise Orta Doğu'da kan ve gözyaşı devam ediyor. Yani bir devletin çıkarı için, bir devletin halkının sözde güvenliği için Orta Doğu'da milyonlarca kişinin canı yanıyor. Önümüzdeki günlerde ateşkes olur mu ABD-İran arasında? İsrail'e hırgür çıkarır mı ya da pürüzler ortaya koyar mı bilmiyoruz. Ancak gördüğümüz şu ki, Orta Doğu'da ya da dünyada bir Filistin sorunu, bir Gazze sorunu ya da bir İran sorunu yok. Özünde hepsinin bir İsrail sorunu yatıyor. Ve bunun içinde bence epistemolojik olarak, yani bakış açımız olarak, biz artık şunun farkına varmalıyız. Dünyada sorun olarak saydığımız şeylerin kökünde İsrail yatıyor ve dünyanın en büyük sorunu İsrail sorunu.
1: Evet. Efendim, İran ABD hattında son durumla devam edelim. Hafta sonu karşılıklı saldırılarla yeniden tırmanan ABD-İran geriliminde tarafların çatışmaları durdurarak müzakere sürecine dönmeleri konusunda uzaklaştı. Fakat bu kez adres Katar'ın başkenti Doha olacak. Hafta sonu yaşananlar ve Doha görüşmeleriyle ilgili neler söylersiniz?
0: Yani Katar sonuna kadar aslında bu sürecin selametle tamamlanması, yani nihai bir anlaşma metninin ortaya çıkmasını ve imzalanmasını istiyor. Ki Katar'ın da çıkarına niye diyeceksiniz? Zaten Körfez'de en fazla istikrarı savunan devletlerden biri Katar. Zira Katar altyapı yatırımları ve üst yatı yatırımlarıyla petrol gelirlerini farklılaştırmak isteyen devletlerin başında geliyor. Peki Katar'ın bu desteğiyle ABD ile İran masaya oturdu, ulaşabilecekler mi? Bu soruya bakalım. İran'ın temel şartı ne? 3 tane şartı vardı. Birincisi, nükleer programın sonlandırılmaması. Yani nükleer programa karşı bir düşmani, hasmane bir yaklaşım sergilenmemesi. İkincisi, Lübnan'daki saldırıların sona ermesi. Üçüncüsü, Hürmüz Boğazı'na ilişkin işletmenin İran'a ve bölgedeki paydaş devletlere verilmesi. Şimdi Hürmüz meselesinde ABD geri adım atmışa benziyor. Hakeza nükleer konusunda da İran geri adım atmışa benziyor. Ancak sorun yine İsrail'e geliyor. Eğer İsrail Lübnan'a saldırmaya devam edecek mi, etmeyecek mi? ABD tarafına baktığımızda özellikle Trump'a, Netanyahu benim kontrolüm altında, İzmir elinde dese de, geçtiğimiz günlerde yaşanan, özellikle hafta sonu yaşanan bu saldırılar da şunu gösterdi. Netanyahu Trump'ın elinde değil, Trump Netanyahu'nun elinde, ya da daha doğru bir ifadeyle ABD müesses nizamı İsrail'i kontrol altına alamadı. Aksine İsrail'deki kurum ve kuruluşlar ABD'deki organlara, ABD'deki yasama, yürütme ve yargı organlarına doğrudan nüfuz edebiliyorlar. ve bu nüfuzları sayesinde

0: ve ABD silahlı kuvvetleri Orta Doğu'da ateş saçıyor. Bu ateş saçmanın sebebi olarak da ne gösteriliyor bize? İran rejiminde nükleer silah bulursa, İran nükleer kapasiteye erişirse tüm dünyaya tehlike arz edecek. O zaman şu soruyu soralım ki Amerikalılar da zaten bu soruyu sordular. İsrail elinde yeni nükleer füze varsa o zaman ne yapacağız? Ki ABD senatosu çokça tartışıldı biliyorsunuz. Ve ABD senatosu şu karara vardı, o zaman İsrail desteklemeyelim. Demek ki senato bu kararına rağmen, senattan çıkan bu sese rağmen İsrail'in pervasızlığına göz yumulabiliyorsa o zaman ABD'de bir devletten ya da ABD'de halkın sesinden, halkın iradesinden bahsedebilir miyiz? Bence bahsedemeyiz. O zaman ikinci sorumuza gelelim. Eğer ABD halkın ve halkın iradesi yoksa şayet, o zaman irade kimin elinde? Yani bu iradenin kimin elinde tuttuğu sorusu bize Doha'daki görüşmelerin olumlu mu, olumsuz mu sonuçlanacağını ya da hangi istikamete evrileceğini bence gösterecek. Bu öngörü sayesinde de biz Ortadoğu'daki savaş bitecek mi, bitmeyecek mi sorusuna cevap verebileceğiz. Görünen şu ki elimizdeki en azından zan haber bilgilerine ya da raporlara baktığımızda maalesef ABD'nin elindeki, yani ABD'de halkın iradesini tutanlar İsrail'e daha sıcak bakıyorlar ya da İsrail'in fonlamalarıyla o mevkilere geliyorlar. Nereden biliyorsun diyeceksin. Çünkü çok büyük bir itham değil mi? APEC denen bir sivil toplum örgütü var ABD'de, bir STK. Ve şeffaflık üzerine çalıştığı için bu STK her sene kime ne kadar yardım yaptığını en azından belli ölçüde kendi siteleri üzerinden paylaşıyorlar. Biz bu siteye girip baktığımızda da karşımıza su çıkıyor. Temsilciler meclisi, yani House of Representatives ve Kongres'teki kongresmenlere çok sayıda fon aktarılmış seçim süreçlerinde. Kasım ayında da ABD'de seçimler olduğunu öngördüğüm, yani gözümde bulundurduğumuzda o zaman öngörümüz biraz daha netleşiyor. Demek ki ara seçimlerde bazı adaylar ya da mevcut temsilciler İsrail'in fonlamasına, İsrail'in maddi desteğine muhtaç durumdalar. O zaman bu savaş en azından ABD'deki seçim tablosunun netleşene kadar devam edecek. Ancak şu noktada bir parantez açalım. Eğer ki ABD halkı Kasım seçimlerinde Trump denetimini cezalandırabilirse, yani cezalandırma derken ne diyoruz? Oy sandıklarında pusulalarına Trump karşı ya da İsrail'i kim destekliyorsa onlara karşı bir oy kullanırsa, bir irade gösterirse ve bu kişiler gerçekten bakanlığını koltuklarını kaybederse şunu söyleyebileceğiz. ABD'de halkın iradesi hala mevcut. ABD'de milli egemenlik halka ait. Oradan da şu sözle aslında konuşmamızı bitirelim bu sohbetimize. İrade mutlak şartta milletindir diyen bir liderimiz var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Kim? Mustafa Kemal Atatürk. Yani Atatürk'ün bize çizdiği yol, Atatürk'ün bize gösterdiği, aydınlattığı patika aslında hep doğruları göstermiş. Niye? Türkiye olarak biz hiçbir zaman, bakın demokrasi tarihimize bakalım, seçimler tarihimize bakalım, hiçbir zaman biz bu iradeyi başka bir güce, başka bir odağa tevdi etmedik ve kendi kendimize hep yetebildik. Demek ki kurucu önderimizin, Atatürk'ün bize miras bıraktığı ilkeler ve sistem bugün Türkiye'nin bölgesinde bir istikrar adası, bir güven adası olarak hayatına devam edebilmesini sağlıyor. Özetle şunu diyelim o zaman, inşallah ABD'de kendi kurucu liderlerinin, kendi kurucu babalarının öngördüğü ilkelere, öngördüğü değerlere öncelik verir de ABD bugün bir İsrail sultasından kurtulur.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Çok sağ olunuz.
0: Ne demek? Ben iyi günüm.
1: Efendim Sabah Ajansı'nda bugün konuğumuz TRT Haber Editörü Salih Kaya bizlerle birlikteydi. Kendisine kıymetli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yarın 11 haberlerinin ardından bizler yine Sabah Ajansı'nda olacağız. Tekrar buluşmak dileğiyle. Esen kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: 1 dakika.
1: Yerküre, çekirdek, manto ve yer kabuğu olmak üzere 3 ana katmandan oluşur. Merkezinde 4,5 milyar yıldır soğumasına rağmen hala sıcaklığı ve yoğunluğu diğer katmanlardan daha fazla olan çekirdek bulunur. Demir, nikel gibi elementlerin oluşturduğu çekirdek, iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. İç çekirdek katı, ergimiş nikel ve demirden oluşan dış çekirdek ise sıvı haldedir. Sıcak lav halindeki eriyik kayaların oluşturduğu manto, yerküre hacminin %80'ini oluşturur. Yer kabuğuna yakın astenosfer tabakası, kıtaların gemi gibi yüzdüğü en akışkan kısmıdır. Yerkürenin en dış katmanı olan yer kabuğu, birbirine geçmiş levhalardan oluşur. Üzerinde kıtalar ve okyanuslar yer alır.
0: Bir dakika.
2: Ne olur.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün 1994 yapımı bir başyapıttan, sinemanın en sıra dışı dostluk hikayelerinden biri olan Leon filminden söz edeceğiz. Luc Besson imzalı bu film, duygularını yitirmiş profesyonel bir suikastçı ile ailesini kaybeden küçük bir kızın New York'un sert sokaklarındaki hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Başrollerde ise Jean Reno, Natalie Portman ve Gary Oldman var. Hikaye bir suikastçı olan Leo'nun kapısının üst kat komşusu 12 yaşındaki Matilda tarafından çalınmasıyla başlıyor. Ailesi yozlaşmış polisler tarafından katledilen Matilda, canını kurtarmak için Leo'nun dünyasına sığınıyor. Bu andan itibaren Leon kıza koruyuculuk yaparken, Matilda da ona yıllardır unuttuğu insanlığını yeniden hissettirmeyi hatırlatıyor. Filmde Jean Reno o sert görüntüsünün altındaki saf ve çocuksu yanı sessizliğiyle yansıtırken, Natalie Portman sinema tarihindeki en güçlü çıkışlardan birini yaparak Matilda karakterine inanılmaz bir derinlik katıyor. Tabii Gary Oldman'ın klasik müzik dinleyerek dehşet saçan o efsanevi kötü karakterini de unutmak mümkün değil. Leon sadece silahların ve patlamaların olduğu bir aksiyon filmi değil. Aslında bir insanın yeniden var olmasının öyküsü. Bize en kalın duvarların bile gerçek bir bağ karşısında, gerçek bir ilişki karşısında, gerçek bir sevgi karşısında yıkılabileceğini gösteriyor. Matilda ve Leo'nun aralarındaki onlarca yaş farkına rağmen dostça birbirlerine tutunarak verdikleri bu mücadele, sinemanın en dokunaklı yolculuklarından biri olarak bugün de hala hafızalarımızda. Yıllar sonra tekrar izlediğimizde yine aynı etkiyi yaratan bu klasik film, sadakatin ve koruma içgüdüsünün sinema perdesindeki en güzel örneklerinden birini temsil ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Ekonomiye açılan pencere, Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.

Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. Ankara'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri

0: kapsamlı uygulama başlattı. Operasyon Turkuaz adı verilen bu dev uygulamada çok katmanlı güvenlik senaryoları devreye sokuldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu'yla bir araya geldi. Toplantıda makroekonomik görünüm, para politikası ve finansal koşullar değerlendirildi. Katılım bankacılığı sektöründeki son durum ve gelecek dönem beklentileri de ele alındı. Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da sona yaklaşıldı. Birinci ünite sonbaharda nükleer yakıt yüklenerek devreye alınacak. Açıklama Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu, Rosatom'dan yapıldı. Temmuz'da ünitenin devreye alınmasından önceki ana test aşaması gerçekleştirilecek ve sistemin güvenilirliği sınanacak. Testlerin başarıyla tamamlanması halinde sonbaharda yakıt yüklenmeye ve ünite devreye alınmaya başlanacak. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetiminden ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Lübnan, İsrail ve ABD arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasının gizli güvenlik ekine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Basına sızan belgelere göre taraflar Litani Nehri'nin güneyinde pilot bir bölge oluşturacak. Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma görevini üstleneceği süreçte İsrail ve Lübnan 7/24 çalışacak ortak bir askeri mekanizma kuracak. Katil İsrail uyguladığı ablukayla Gazze şeridinde açlığı da silah olarak kullanıyor. İsrail kuşatması altındaki bölgelerde akut açlık hakim. Bu da çocuklarda kronik büyüme geriliğine yol açıyor ve yaşamlarını derinden etkiliyor. Gazze'deki tek Türk televizyonu TRT, akut açlığa mercek tutmaya devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına ilişkin konuştu. Meselenin bir silah olarak kullanıldığını söyleyen Paşinyan, sürece dahil olmak Ermenistan'ın çıkarına değil, yanıt vermeyeceğiz dedi. Muson yağmurları İran'da çamur volkanını harekete geçirdi. Kunarek kenti yakınlarındaki Bandar Tank volkanı, çevreye büyük miktar çamur püskürttü. Olayda can kaybı ya da ciddi bir hasar olmadı. Bandar Tank, İran'daki nadir çamur volkanlarından biri olarak biliniyor. Jeolojik yapısı nedeniyle turizme katkısıyla da dikkat çekiyor. Avrupa aşırı sıcaklarla kavruluyor. Kuraklık ve sıcak hava dalgası Almanya'da günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Ülkenin en önemli iç su yolu olan Ren Nehri'nde su seviyesi mevsim normallerinin altına düştü. Bu durum nehir trafiğinde aksamalara yol açtı. Köln'de seyreden bir yolcu gemisi karaya oturdu. Ren Nehri'nde gemi trafiği kontrollü şekilde sürdürülürken mahsur kalan yolcu gemisinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Ve spor. Dünya Kupası'nda son 32 tur maçları nefesleri kesti. Şaşırtıcı sonuçlar alındı. Futbolun dev takımları hüsrana uğradı. Almanya Paraguay'a, Hollanda Fas'a penaltılarla elendi. Brezilya çok zorlandığı maçta Japonya'yı son dakika gelen golle geçebildi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 28, yine güneşli olmak üzere Bern 29, Brüksel ve Kopenhag 26, Lefkoşa 31, Kerkük 43, Amsterdam 24, Tiran ve Viyana 37, Bakü 28, Stockholm 27, Sofya 31, Berlin 28, Üsküp 33, Saraybosna 34 ve Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: doğadan gelen derman.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Doğadan Gelen Derman programıyla yeniden karşınızdayız. Programımızda bitkilerin gizemli ve şifa dolu dünyasına kapı aralıyor ve Türkiye florasında yetişen bitki türlerini her hafta sizlerle buluşturuyoruz. Programı hazırlayan Hatice Ürün, program yapımcımız Nurettin Çetin, yapım yardımcımız Nilay Yazarkan Keleş, teknik masada Sefa Aktan'la çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Bu keyifli yolculukta Anadolu topraklarının ne denli büyük bir hazine olduğunu keşfetmeye devam edeceğiz. Daimi konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrem Tatlı Çankaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Doğadan gelen derman başlıyor. Efendim bugün sizler için seçtiğimiz bitkiler karaciğer sağlığına olan faydalarıyla öne çıkmakta. İlk bitkimiz M.Ö. 4000'li yıllardan başlayıp günümüze kadar uzanan kadim bir bitki türü. Bahar aylarında sarı çiçekleri ve rüzgarda dağılan tüylü tohumları ve halk arasında radika ya da üfleme papatyası olarak bilinen yaprakları, çiçekleri ve köküyle her biri ayrı bir şifa kaynağı olan bu bitkimizin adı hindiba. Antik dönemlerden günümüze uzanan bu özel bitkiyi tarihsel hikayesi, genel kullanımı ve farmakolojik özellikleriyle değerlendirir misiniz Sayın Hocam?
2: Evet, bugün özellikle karaciğer rahatsızlıklarını gündeme aldığımız için aslında çok mutluyum ve Türkiye florasında da bu hastalıklarda, bu endikasyonda kullanılabilecek bugün 3 harika bitkiden bahsedeceğiz. Tabii ki ilki Taraxacum officinale yani kara hindiba bitkisi. Dünya genelinde en yaygın dağılım gösteren tıbbi bitkilerden biridir ve yüzyıllardır halk hekimliğinde kullanılan önemli drog kaynaklarından da biridir aynı zamanda. Avrupa, Asya, Kuzey Amerika başta olmak üzere çok geniş bir coğrafyada doğal olarak yetişmekte ve farklı kültürlerde çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Tabii ki bahsettiğiniz tıbbi kullanımı çok önceki yıllara, 2000'li, 4000'li yıllara kadar uzanmakta olup geleneksel tıp sistemlerinin içinde bakıldığında karaciğer ve safra hastalıklarından sindirim bozukluklarına kadar, hatta birazdan yine bahsedeceğim solunum yolu rahatsızlıklarında bir kullanım alanına sahip. Günümüzde de yine fitokimyasal yapısı, biliyorsunuz biz her zaman sohbetlerimizde önce bir geleneksel yapıyı, bir tarihsel uzantıyı, arkadan da modern tedavi sistemindeki yerine ve bu bitkilerin içerisinde etkili olan fitokimyasallara baktık. Bunları aydınlatarak konuştuk ve farmakolojik etkilerini de bilimsel çalışmalarla desteklenmesi, yani ne iş yapıyorsak yapalım, hangi bitkiyle uğraşıyorsak uğraşalım, bir kanıta dayalı olması ve güvenli kullanımına ilişkin konularımızda veya sohbetimizde yer verdik. Şimdi kara hindibanın tıbbi amaçlı kullanımına ilişkin ilk kayıtlar antik Yunan dönemine kadar uzanmaktadır. Ancak bizim hekimlerimiz var, biliyorsunuz Anadolu topraklarında yaşamış, burada bilgilerini, tecrübelerini bize bırakmış olan Dioskorides ve Galen gibi antik dönem hekimleri kara hindibayı çok fazla kullanmışlar. Özellikle karaciğer hastalıkları ve idrar söktürücü özellikleri nedeniyle de önermişlerdir hastalarına. Orta Çağ Avrupa'sında manastır bahçelerinde yetiştirilen temel şifalı bitkiler arasında yer almış, özellikle böbrek, karaciğer ve sindirim sistemi hastalıklarında da kullanılmıştır. Bir diğer taraftan, tabii ki biz Avrupa'nın bir parçasıyız, Asya'nın bir parçasıyız. Diğer taraftan da yine Asya'nın ama biraz daha uzak doğuya gittiğimizde traditional Chinese medicine, yani geleneksel Çin tıbbı içerisinde de yer almış ve Pu Gong Ying adıyla bilinerek çok uzun süredir, 1000 yılı aşkın süredir ateşli hastalıklar, meme iltihapları, apseler, deri enfeksiyonları ve toksinlerin uzaklaştırılması amacıyla da tercih edilmiştir. Geleneksel Çin tıbbına göre kara hindiba aslında ısıyı temizleyen ve toksisiteyi uzaklaştıran. Dolayısıyla da eğer ki biz aldığımız tüm o farmasötik formlar dedik, yani tablet, kapsül gibi ağızdan oral olarak aldığımız bütün bu ilaçların veya takviye edici gıdaların karaciğerde metabolize olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla karaciğerimizin yorgunluğunu da biliyoruz. Biz bu nedenle hastalarımıza, tabii ben bir eczacı olarak önerebilirim, hekimler de yine bunu aynı şekilde derler ki bu kadar çok tıbbi ürünü bir arada kullanmak bazen hastayı yorar, karaciğeri yorar. İşte bu bitkiyi de detoksifikasyon amacıyla, yani toksiteyi uzaklaştıran, biraz daha karaciğeri dinlendiren,

0: Bu nedenle de zaten karaciğer hastalıklarında kullanılan önemli bitkiler arasında sınıflandırılma sebebidir. Tabii Kuzey Amerika yerlileri de yine kara hindibağının kök, yaprak ve çiçeklerini farklı amaçlarla değerlendirmişler. Köklerini mide rahatsızlıkları, romatizma, böbrek hastalıklarında kullanırken yapraklarını ödem giderici olarak, yara iyileştirici olarak kullanmışlar. Ayrıca bitkinin sütlü lateks de sihirler üzerine sürülerek de topikal olarak değerlendirilmiş. Anadolu'ya dönüp bakarsak eğer uzun yıllardır arslan dişi, sizin söylediğiniz gibi radika, acı günek, çıtlık, eşek marulu, gavur pancarı gibi yerel isimlerle bilinen bir bitki. Bakıldığında da Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu yani neredeyse tüm Türkiye'de, Anadolu'da hem besin hem ilaç olarak kullanıldığı gözlenmiştir.
1: Hocam, karaciğere olan faydalarını açacak olursak neler söylersiniz?
0: Evet, şimdi tabii en temel alanı karaciğer rahatsızlıkları dedik. Dünyanın farklı bölgelerinde, az önce de söylediğim gibi, hatta Türkiye'nin içinde bile farklı bölgelerde oldukça benzer bir indikasyon için kullanıldığı gibi, asıl olarak sindirim sisteminde ve karaciğer rahatsızlıklarında, yani halk arasında iştahsızlık, hazımsızlık, mide dolgunluğu, kabızlık, safra kesesi fonksiyon bozukluklarında çay şeklinde tüketilmiş mesela. Özellikle de yemeklerden önce hazırlanan kök ve yaprak infüzyonları, ki infüzyonu hatırlarsanız tıbbi çaylarda demleme olarak geçirmiştik.
1: Evet.
0: İştah açıcı ve sindirim kolaylaştırıcı olarak bir etkisinin var olduğu tespit edilmiş. Tabii ki ikinci önemli kullanım alanı diyorum. Neden? Halk arasında baktığınızda en basit ilaç şekilleriyle kullanımında, hani bir tıbbi çay olarak kullanımından bahsettiğimizde, genellikle bu sindirim sistemi rahatsızlıklarında tercih edilmiş. Ama dönüp Anadolu halk hekimliğine baktığımızda kara hindiba karaciğer temizleyici olarak bilinmekte işte. Az önce de bir toksite giderici olarak konuştuk ya, karaciğer temizleyici olarak bilinmekte. Ve geçmişte işte sarılık, yağlı karaciğer gibi safra akışının yetersizliğinde, karaciğer fonksiyon bozukluklarında kullanılmış ve bu bugün yapılan bütün farmakolojik çalışmalarla da desteklenmiştir. Sizin hep modern tedavi sisteminde Avrupa İlaç Ajansı'nın monograflarından konuşuyoruz ve bu monograflarda da bu bitkiye ait aslında hem toprak üstü kısımlarının hem de köküne ilişkin ayrı ayrı monograflarının bulunduğunu, her iki tarafta da farklı veya benzer kullanım alanlarına ilişkin ve kanıta dayalı bilgilerin sunulduğunu söyleyebilirim. Bir diğer taraftan yapraklarının güçlü idrar söktürücü etkisi var. Dolayısıyla hipertansiyon hastaları, bir ödem, böbrek taşı problemi olanlar, idrar yolu enfeksiyonlarında da geleneksel olarak tüketilmektedir. Fransızca'da da kara hindibaya verilen isim aslında pisenlittir. Yani aslında yatağı işeten anlamında, yani tam bir çeviriye bakarsanız bu ne anlamına geliyor aslında? Bir idrar söktürücü özelliği var. Bu da diüretik etkin, işte diürezi artırdığı için bu diüretik etkinin halk arasında ne kadar iyi bilindiğini göstermekte. Tabii biz de diyoruz ki önce biz bunları besin olarak tüketiyoruz. İnsanlar besin olarak bilmeden ilaç ya da tedavi edici kısmına geçemezler. Dolayısıyla genç yapraklar ilkbaharda salata olarak tüketilmekte ve halkımız bunu metabolizmayı güçlendirdiğini, insanların kendini daha zinde, daha enerjik hissettiğini düşünerek kullanmışlar. Bazı bölgelerde de kavrularak sebze yemeği şeklinde hazırlanırken köklerinden de kahve benzeri içecekler elde edilmiş. Ama bu başka türlerde de, tabii başka isim verilen türlerde de gerçekleştirildiği için belki de bir nevi hani lokal isimlerden kaynaklanan bir karışıklık da söz konusu olabilir. Yani demek istediğim şu ki, hem çay hem lapa şeklinde uygulanması Anadolu'nun birçok bölgesinde, bahsettiğim bu özelliklerin yanında romatizma, gut hastalığı veya eklem ağrılarında da tercih edilebilir bir kullanıma girmiştir.
1: Hocam, vücudumuzda doğru sindirim için safra kesesi sağlığının önemli olduğu hepimizin malumu. Hindibağın safra kesesi üzerindeki etkileriyle ilgili neler söylersiniz?
0: Evet, şimdi zaten hani az önce söylediklerimle tamamlanacak bir söz. Şöyle ki, saframız ne işe yarıyor aslında? Safrada yağlı besinlerin sindirilmesi sağlanıyor. Dolayısıyla biz kolagog, kolerotik etki, yani bilimsel dille bu şekilde söylüyoruz ve yağlı besinlerin sindirimine yardımcı. Bu bitki de yine safra kesesi üzerinde etkili, ama hani asıl olarak düşündüğümüzde etki ettiği yer karaciğer diyoruz. Ve aslında ben burada bir noktada uyarayım. Böbrek ve kalp yetmezliği olanlar, asıl diüretik etkisinden dolayı, ben yeri geldiği için söylüyorum, konudan biraz bağımsız. Böbrek ve kalp yetmezliği olanlar, şeker hastaları, potasyum miktarını

0: arttırabileceği için bu kara hindibanın kök kısımlarını özellikle de kullanmamalıdır. Siz safrayı sordunuz ama ben belki bir başka etkileşimi de burada
1: Evet.
0: belirtme gereği duydum.
1: Evet.
0: Safrada da yağlı besinlerin sindirimine yardımcı olarak kullanılabilir.
1: Yine hindiba bitkisinin haricen kullanım alanlarına özellikle egzama ve akne gibi iltihaplı cilt sorunlarında eczacı gözüyle bakacak olursak bu sorunlarla ilgili neler söylersiniz?
0: Aslında şöyle, deri hastalıklarında kullanılmış. Az önce de söyledik, haricen yani topikal özellikle kullanılmış. Bu lateksli kısımları daha çoğunlukla sil üzerinde tercih edilmiş ama nasır, egzama gibi bazı cilt lezyonlarında da doğrudan kullanılmış ve modern araştırmalar, dermatolojik araştırmalarda bu uygulamanın tam olarak belki de hani bu yönüyle doğrulanmış kısmını göstermese de lateks içerisinde yer alan bazı bioaktif bileşenlerin, etkili bileşenlerin bu lokal etkilerle cilt hastalıklarında kullanılabileceğine dair bilgiler vermiştir. Fakat tabii biraz da ben böyle işin fitokimyasal kısmına gelince kara hindiba bitkisi

0: şeklinden gelebileceği belirtilmiştir. Şimdi burada az önce de dedim ki ben üst solunum yolu rahatsızlıklarında kullanılıyor. İşte burada da bitkinin toprak üstü kısımlarının safra salgısını arttırıcı, diüretik etkileri nedeniyle de ve yine dispeptik problemler, iştah kaybı, antibakteriyel etkinliği kayıtlı ve az önce bahsettiğim polisakkaritleri nedeniyle de bağışıklık sistemi üzerine oldukça etkin. Bir boğaz ağrısında, akciğer hastalıklarında, böbrek şikayetlerinde de oldukça sıklıkla kullanılmaktadır.
1: Hocam son olarak hindibağın kan şekeri üzerine etkileri de söz konusu. Zayıflama diyetlerinde yardımcı rol oynadığından söz edebilir miyiz? Tokluk hissi süresini uzatabilir mi?
0: Tabii şimdi bu biraz da hani bahsettik ya içindeki belki de bir kısım lifli yapılarından ileri gelebilir ama burada daha çok hani bunu kan şekeri düzeyi demek belki de asıl bu bitkinin primer etkisi değil. Öyle söyleyeyim size. Yani ilk başta konuşacağımız etkilerinden biri değil. Ama halk arasında tabii ki genel bir besin amacıyla doğru bir beslenme, bir diyet açısından baktığımızda kan şekeri düzenleyici de diyebiliriz.
1: Efendim karaciğere faydalı bitki türlerinden bir başkasıyla söyleşimize devam ediyoruz. Sırada papatyagiller familyasından mor renkli ve dikenli çiçekleriyle Akdeniz ikliminin doğal bitki örtülerinden deve dikeniyle devam ediyoruz. Deve dikeninin yüzyıllardır halk arasında bu denli ilgi görmesinin nedeni nedir hocam? Bir de deve dikeninin yine karaciğere olan faydalarından da bahsedebilir miyiz?
0: Evet, bence en önemli bitkilerden biri bu deve dikeni. Silobum marianum. Ve bahsettiğiniz gibi papatyagiller, Asteraceae familyası, Compositae familyasına ait ve dolayısıyla da tabii ki Akdeniz havzasının kökenli ve günümüzde dünyanın pek çok bölgesinde hem doğal olarak yetişen hem de içindeki etkili bileşikler nedeniyle ve bir taraftan tıbbi ürünleri de olduğu için kültüre alınmış olarak yetiştirilen en önemli tıbbi bitkilerden biridir. Ve özellikle de meyvelerinde bulunan flavonolignanlar diyoruz biz bunlara ki yine dinleyicilerimiz duymuştur silimarin kompleksi, silimarin içeriği nedeniyle karaciğer hastalıklarının tedavisinde yüzyıllardır kullanılmaktadır. Geleneksel halk hekimliğinden modern fitoterapiye doğru bakıldığında belki de en başarılı şekilde taşınmış bitkisel tıbbi ürün örneklerinden biridir. Hepatoprotektif yani karaciğer koruyucu etkisi, antioksidan özellikleri, güvenilir kullanım profili nedeniyle de Avrupa'nın pek çok ülkesinde standardize edilmiş ekstreleri, preparatlar şeklinde tercih edilmekte. Şimdi baktığımızda yine 2000'li yıllar öncesine kadar antik çağın en önemli hekimleri dedik ki Dioskorides'imiz. Bu eserlerinde özellikle bitkinin safra akışını artıran, karaciğeri güçlendiren özelliklerinden söz edilmiş. Daha sonraki bu alanda önemli hekimler deve dikeninin safra sistemi rahatsızlıklarında kullanıldığını önermiş ve bitkinin daha çok sarılık, sindirim sistemi bozukluklarında da tercih edildiği bildirilmiştir. Tabii orta çağa gelip baktığımızda yine manastır bahçelerinde yetiştirilmiş temel şifalı bitkiler arasında yer alıyor ve 12. yüzyılda da deve dikeninin karaciğer ve dalak hastalıklarını iyileştiren en önemli bitki olduğu tanımlanmış. Şimdi bitkinin tür isminden daha doğrusu epitetinde geçen Marianum ifadesi var. Bu ise Hristiyan geleneğinde önemli bir efsaneye dayanıyor ve rivayete göre Mary yani Mother of Jesus İsa'nın annesi sütünden birkaç damla bitkinin yapraklarına düşüyor ve yapraklar üzerinde beyaz damar görünümü meydana geliyor. Bu da Avrupa'da milk thistle yani süt dikeni adıyla tanınmakta oluyor. Bu sembolik inanış nedeniyle de orta çağ boyunca emziren annelerde süt artırıcı olarak da kullanılmış ve Akdeniz ülkelerinde de yüzyıllar boyunca genç sürgünleri, yaprak sapları, sebze olarak tüketildiği gibi olgun meyveleri asıl bizim konuya sebep olan, kullanılan kısımları olan meyveleri de karaciğer rahatsızlıklarının tedavisinde değerlendirilmiştir. Ve 20. yüzyıl belki de daha öncesinden itibaren silimarinin yüksek oranda bir kompleks bir yüksek fraksiyon şeklinde elde edilmesiyle beraber de bütün bu etkilerin farmakolojik etkilerin çalışılması da modern tıbba dayatılmıştır. Şimdi Anadolu'ya baktığımızda deve dikeni tohumlarını, meyvelerini, bunlardan hazırlanan tıbbi çay formlarının yine sarılık, hepatit, yağlı karaciğerde, karaciğer büyümesinde kullanıldığını görüyoruz. Safra kesesi hastalıklarında önemli bir yere sahip tabii ki. Safra akışını arttırıyor, safra çamur.

0: çamuru deniyor halk arasında. Safra çamurunda sindirim problemlerinin giderilmesinde kullanılmış. Yine sindirim sisteminde iştahsızlık, mide hazımsızlığı, dispeptik rahatsızlıklar, şişkinlik, kabızlıkta da yer aldı ve içindeki acı bileşenler nedeniyle de mide sekresyonunu uyardı ve sindirim fonksiyonlarını desteklediği de tespit edilmiş. Tabii ki yine başa dönüyorum. Bir sebze olarak kullanılmasını dikenlerinden genç sürgünleri özellikle de dikenlerinden temizlendikten sonra sebze olarak pişirilmiş, salata olarak kullanılmış Anadolu'da. Ege ve Akdeniz bölgesinde de özellikle hep böyle ot festivalleri falan da olur ya,
1: Evet.
0: tabii ki en birincil kullanılacak otlardan biri de bu. Ege ve Akdeniz bölgesinde de yine beslenme kültürünün bir parçası olarak günümüze kadar gelmiştir.
1: Hocam halk arasında deve dikeni ayrıca mantar zehirlenmelerinde de kullanılmakta. Bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?
0: Evet, bu da çok önemli. Belki de bu bitkiyle ilgili konuşacağımız en önemli ikinci konu diyebilirim. Halk arasında mantar zehirlenmelerinde kullanılmakta. Bunun da tabii ki bilimsel temele dayandırılarak yapılan çalışmaları da bu durumu önemli ölçüde desteklemiş ve özellikle de Amanita türevi mantarlarda karaciğer hasarına karşı koruyucu etkinlikleri tespit edilmiş. Akut mantar zehirlenmelerinde bitkinin evde kullanılması tabii ki yeterli değil. Özellikle şimdi yurt dışında da bu konuya ilişkin acil tıbbi tedavinin zorunlu olduğu mantar zehirlenmelerinde bir panzehir olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu konu üzerinde de günümüzde özellikle bu en popüler olarak belki de konuşulacak konular arasında Silibum Mariyanum yani deve dikeninin mantar zehirlenmesindeki bu etkisi oldukça önemlidir diyebilirim.
1: Evet. Karaciğer sağlığına faydalı bitkilerle ilgili birlikteliğimiz devam edecek. Hocam son 5 dakikamıza girerken
0: Evet.
1: karaciğer sağlığına olan faydalarıyla ilgili öne çıkan son bitkimiz Akdeniz coğrafyasının sofralarımıza ve de sağlığımıza sunduğu bir başka şifa kaynağı enginar. Enginar deyince halk arasında ilk akla gelen yine karaciğer sağlığı oluyor hocam. Bilimsel veriler enginar için neler söylüyor?
0: Evet, Cinara scolymus. Tabii ben yine eski ismiyle hitap ettim enginar için. Hep konuşuyoruz farklı bitkilerin isimlendirilmeleriyle ilgili web siteleri var. Günümüzde her yapılan çalışmayla isimler de değişiyor ve enginarın da aslında ismi değişti ama bizim genel olarak bildiğimiz ismiyle Cinara scolymus. Bu da Asteraceae familyasının önemli bitkilerinden biri. Ben şimdi burada hemen şöyle bir noktaya girmek istiyorum. Halkımızda genel bilinen şöyle bir yanlışlık var. İşte enginar çok tüketilirse, besin olarak tüketilirse karaciğere iyi geliyor diye hemen pazardan gidip biz kapitülüm diyoruz aslında. Diyebilirim ki hani bir çiçeklerin oturduğu tablo diyebilirim. Hani yuvarlakça yiyoruz yani çok
1: Evet.
0: güzel enginarı aslında karaciğer sağlığı için tüketiyoruz. Fakat baktığınızda bilimsel olarak enginardan elde edilen preparatlar 2 yıllık bir bitkidir. Bu bitkinin ilk yılda çıkan rozet yapraklarıdır kullanılan kısmı. Fakat tabii ki genel olarak sağlığımıza dikkat etme, sağlığı koruyucu etkilerinden bahsettiğimiz için bitkinin kapitülümlerinde yine günümüzde sebze olarak tüketilmektedir diyebilirim. Yani öncelikle yine besin amacıyla kullanılmış. Akdeniz havzasında özellikle de karaciğer ve sindirim sisteminde kullanılan, tüketilen en önemli bitkilerden biri. Aynen Silibum'da olduğu gibi modern farmasötik formlarında standardize ekstreleri halinde tıbbi ürünleri de bulunmakta ve hepatoprotektif yani karaciğer koruyucu olarak koleretik yani safrada yine yağlı besinlerin sindirimine yardımcı etkileri nedeniyle de tercih edilmiş bir bitkidir. Şimdi Akdeniz'in batı kesimlerinde özellikle yetişen hatta kültüre de alınan bir bitki ve yine Theophrastus ve Dioscorides ilk defa demişler ki enginar diye bir bitki var. İlk defa yine onlar söz etmiş ve özellikle sindirimi kolaylaştırıcı ve safra salgısını artırıcı özelliklerinden bahsetmişler. Yine Roma İmparatorluğu'nda da özellikle böyle ağır yemek yiyen, işte yağlı besinleri tüketen kişilerde sindirimi kolaylaştırmak amacıyla safra akışını arttırdığı nedeniyle mideyi rahatlatması nedeniyle çok fazla tüketilmiş. Özellikle İtalya ve Fransa'da enginarın çok fazla sayıda kültürü yapılmaya başlanmış ve en önemlisi de bizim ülkemizde de aynı aristokrat sofralarına geçmiş. Yani halk hekiminin de önemli bir yeri var ama birdenbire besin değeri, tedavi edici değeri nedeniyle de aristokrat sofralarına gelmiş ve karaciğeri temizleyen bitki olarak yine bu da ön plana geçmiştir. Şimdi Anadolu halk hekimliğinde dediğim gibi asıl olarak yaprakları önemli ve yapraklarından hazırlanan tıbbi çayları yine karaciğer fonksiyonlarını desteklemek amacıyla kullanılmış. İştah kaybı yaşayan bireylerde yine enginar yaprakları tercih edilmiş. Az önce söylediğim gibi aslında o çiçek tablası yani onu tüketmek, düzenli olarak tüketen kişilerde de kolesterolü düşürdüğü, genel sağlığı koruduğu da düşünülmektedir. Şimdi burada hemen zamanımız bitmeden ben hep biliyorsunuz etkileşimler konusunda da uyarmak istiyorum. Safra artırıcı etkisi olduğu için safra taşı olan kişilerde kolik oluşumuna sebep olabilir. Bu nedenle safra kanalı tıkanıklığı olan kişiler bu bitkiyi kullanmamalıdır. Tabii ki her zaman bitkilere ilişkin hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanımında da hekimlik esası ilkeleri göz önüne bulunduğunda tıp hekimlerinden destek almalarını da isteriz bu konuda.
1: Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler eşliğinde yine zaman çok çabuk geçti ve bir doğadan gelen dermanın daha sonuna geldik. Kıymetli dinleyenler, ilk bölümden bugüne ülkemiz florasında yetişen bitkileri derledik sizler için. Bu keyif dolu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrem Tatlı Çankaya'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hocam programımızın son bölümü olması hasebiyle dinleyicilerimize son bir mesajınız olacak mı?
0: Evet, ben öncelikle tüm programlara davetiniz için TRT'nin bu güler yüzlü ekibine gerçekten beni çok mutlulukla ağırladığınız için bir öncelikle teşekkür etmek
1: Biz teşekkür
0: istiyorum.
1: ederiz.
0: Ve son olarak da ben tıbbi bitkiler ve doğal kaynaklarla uğraşıyorum ve görüyorum ki doğal dendiği zaman maalesef hani hiçbir yan etkisinin olmayacağı üzerine hep düşünceler mevcut. Ama biz elimizden geldiğince ne yaptık? Bitkilerin içeriklerine yönelik, bu nedenle farmakolojik etki veya biyolojik etkilerine yönelik konuştuk. Ama bir diğer taraftan da hem ilaç etkileşimlerinin olabileceğini, hem de bazı yan etkileri doğurabileceğini, özel popülasyonlar var, işte çocuklar, hamileler, emzirenler, geriatrik yani yaşlı gruplar. Buralarda dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsettik. Dolayısıyla standardize edilmiş tıbbi ürün haline gelmelerinin ne kadar önemli olduğunu ve bizim yaşantımız içerisinde de hem sağlığı koruyucu hem de tedavi edici özelliklerinden dolayı da bu şekilde hazırlanmış farmasötik formları halinde kullanımlarının tercih edilebileceğini belirtmeye çalıştık. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz hocam. Doğadan gelen derman sona erdi efendim. Esen kalın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: İyi günler, ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. Ankara'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Operasyon Turkuaz adı verilen bu dev uygulamada çok katmanlı güvenlik senaryoları devreye soktu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu'yla bir araya geldi. Toplantıda makroekonomik görünüm, para politikası ve finansal koşullar değerlendirildi. Katılım bankacılığı sektöründeki son durum ve gelecek dönem beklentileri de ele alındı. Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da sona yaklaşıldı. Birinci ünite sonbaharda nükleer yakıt yüklenerek devreye alınacak. Açıklama Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapıldı. Temmuz'da ünitenin devreye alınmasından önceki ana test aşaması gerçekleştirilecek ve sistemin güvenilirliği sınanacak. Testlerin başarıyla tamamlanması halinde sonbaharda yakıt yüklenmeye ve ünite devreye alınmaya başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetiminden ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Lübnan, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşma

0: Basının gizli güvenlik ekine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Basına sızan belgelere göre taraflar Litani Nehri'nin güneyinde pilot bir bölge oluşturacak. Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma görevini üstleneceği süreçte İsrail ve Lübnan 7/24 çalışacak ortak bir askeri mekanizma kurulacak. Katil İsrail uyguladığı ablukayla Gazze şeridinde açlığa da silah olarak kullanıyor. İsrail kuşatması altındaki bölgelerde akut açlık hakim. Bu da çocuklarda kronik büyüme geriliğine yol açıyor ve yaşamlarını derinden etkiliyor. Gazze'deki tek Türk televizyonu TRT, akut açlığa mercek tutmaya devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına ilişkin konuştu. Meselenin bir silah olarak kullanıldığını söyleyen Paşinyan, sürece dahil olarak Ermenistan'ın çıkarmasını yanıt vermeyecekti. Muson yağmurları İran'da çamur volkanını harekete geçirdi. Kunaret kenti yakınlarındaki Bandar Han volkanı çevreye büyük miktarda çamur düştü. Olayda can kaybı ya da ciddi bir hasar olmadı. Bandar Han, İran'daki nadir çamur volkanlarından biri olarak biliniyor. Jeolojik yapısı nedeniyle turizme katkısıyla da dikkat çekti. Avrupa aşırı sıcaklıklarla kavruluyor. Kuraklık ve sıcak hava dalgası Almanya'da günlük yaşama etkilemeye devam ediyor. Ülkenin en önemli iç su yolu olan Ren Nehri'nde su seviyesi mevsim normallerinin altına düştü. Bu durum nehir trafiğinde aksamalara yol açtı. Köln'de seyreden bir yolcu gemisi karaya oturdu. Ren Nehri'nde gemi trafiği kontrollü şekilde sürdürülürken mahsur kalan yolcu gemisinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Ve spor. Dünya Kupası'nda son 32 tur maçları nefes kesti, şaşırtıcı sonuçlar alındı. Futbolun dev takımları hüsrana uğradı. Almanya Paraguay'a, Hollanda Fas'a penaltılarla elendi. Brezilya çok zorlandığı maçta Japonya'yı son dakikada gelen golle geçirdi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 28, Bern 29, Brüksel ve Kopenhag 26. Yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 31, Kerkük 43, Amsterdam 24, Tiran ve Viyana 37, Bakü 28, Stockholm 27, Sofya 31, Berlin 28, Üsküp 33, Saraybosna 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, ben Miray Önsal. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer'le yarım saat boyunca sizeyiz. Bir haftanın ardından Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan fakat tüm dünyayı ilgilendiren haberleri konuşacağız. Merhaba Mehmet Kancı, bugün gündemimizde neler var, dinleyicilerimizi neler bekliyor, sizden alalım.
2: Evet Miray Önsal, bu haftanın olayı aşırı sıcaklar, yani bizim programımızın konularıyla örtüşen bir konu. İki yıldır yaklaşık iklim değişikliği var mı yok mu tartışmaları yaşarken Avrupa soruyu cevapladı ve bilinen tarihi geçmişe baktığımızda görülmemiş bir sıcaklıkla mücadele ediyorlar. Bunlara bakacağız. Daha sonra Venezuela'daki deprem var tabii. Bu depremde de yine yapı kalitesi meselesi ciddi şekilde kendisini gösteriyor. Tıpkı 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye'de rastladığımız manzaralara benzer manzaralar Venezuela'da da eksik değil. Ebola salgını ne durumda diye belki merak edenler vardır. Malum pek haber olmuyor ama Ebola salgını giderek ilerliyor. Sadece Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki verilere ulaşılabiliyor bu arada. Başka ülkelerde bu salgın ilerliyor mu?

0: ilerlemiyor mu bilmiyoruz. Ve teknoloji alanında çeşitli haberlerimiz olacak bu hafta.
1: Şimdi Avrupa tabiri tam anlamıyla aslında kavruluyor diyebiliriz. Çünkü aşırı hava olaylarından söz ediyorduk. Yazıda aşırı sıcaklar vurdu. Onunla evet. Bir mücadele var. Şimdi bir yanda da tabii yazın gelmesiyle turizmle de büyük bir hareketlilik var. Fakat özellikle mesela kendi arkadaşlarımla da konuştuğumda işte Haziran'ı tercih edelim, Temmuz Ağustos çok sıcak oluyor gibi fikirler vardı. Ama aslında bunun gerçekçi olmadığını, artık Haziran'ın da işte Temmuz sonu Ağustos başı gibi çok sıcak olduğunu yaşadık ve gördük diyelim. Dünya Sağlık Örgütü'nden sessiz katil uyarısı vardı. Aşırı sıcaklığı böyle tanımlıyor. Çünkü aşırı sıcaklara bağlı olarak ölümler de meydana geldi Avrupa'da. Ve yine Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre yüksek sıcaklıklarla bağlantılı 1300'den fazla ölüm kaydedildi.
0: Evet, yani bir yüksek sıcaklıklarla bağlantılı derken tabii ki bunlar net olarak kanıtlanmış değil ama aşırı sıcakların tetiklediği sağlık sorunları var bir yandan. Öte yandan özellikle Fransa'da kanallara, göllere girenler serinlemek için boğulma vakaları müthiş artmış durumda. Ve yine Fransa'da sağlık sistemi neredeyse Covid dönemindeki gibi felç olmuş durumda. Çünkü aşırı sıcaklara bağlı olarak hastanelere kaldırılanların, acil servislere kaldırılanların sayısı nedeniyle sağlık sistemi de şu anda açmazla karşı karşıya. Bir de tabii Avrupa'da son yıllardaki enerji krizi nedeniyle her şey bakınız birbiriyle ne kadar bağlantılı. Klima kullanılamıyor. Almanya'da neredeyse klima karşıtı bir lobi var. Yani bu sıcaklara rağmen Avrupa'nın pek çok ülkesinde klima kullanarak serinlemek mümkün değil. Bizdeki gibi böyle kapıdan içeri girdiğinizde 19-20 derecede mekanlar bulmanız
1: söz
0: konusu değil.
1: Şimdi bu ekolojik hassasiyetten dolayı mı böyle klima karşıtı lobiler?
0: Evet, bir ekolojik hassasiyet, ikincisi de enerji krizi. Yani daha önce Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan ve Hürmüz Boğazı kriziyle de üst üste binen enerji krizlerini biz kış mevsimi bağlantılı olarak düşünüyorduk. Isınma sorunu bağlantılı. Şimdi bir de bunun serinleme boyutu giderek kendini gösteriyor. Çünkü acaba şu anda Avrupa ülkelerinin, İngiltere'nin doğal gaz stokları kış mevsimini geçirmeye yetecek mi? Çünkü elektrik santrallerinin çoğu malum artık doğalgazla çalışıyor.
1: Bir de şimdi Avrupa'yı eğer konu alıyorsak oradaki mimariye de bakmamız gerekiyor. Çünkü oradaki evler, işte iş yerleri, kamusal yerler yani bu derecelere, bu aşırı sıcaklara uygun olarak dizayn edilmedi. Tam tersi, hatta soğuktan korumaya, hani mimari de o şekilde yerleşik olduğu için orada belki bu sıcaklıkların etkisini daha da arttıran bir etken olarak karşımıza çıkıyor.
0: Tabii ki, yani sadece mimari değil, binalar değil, aynı zamanda Fransa'daki ulaşım sistemi de çok ciddi şekilde etkilenmiş vaziyette.
1: İngiltere'de.
0: Neden? Fransa'da mesela 1970'li yıllarda imal edilen hala demir yollarında vagonlar kullanılıyor ve bu vagonlarla yapılan seferlerin büyük bir bölümü iptal edilmiş vaziyette. Şehirler arası tren seferleri iptal edilmiş vaziyette. Çünkü bu vagonların, elektrikli vagonların kendi kendilerini soğutma sistemleri şu anda Fransa genelinde etkili olan 40 derecelik sıcaklıkla baş edebilecek durumda değil. Bir de Fransa'da tabii ki şu devreye girmişti. 2 saatten az olan mesafelere uçak seferleri kaldırılmıştı.
1: Bu da çok ilginç mesela.
0: Tabii daha önce karbon ayak izinin azaltılması amacıyla alınan bir karardı. Yani bütün ulaşım daha ziyade demir yollarına yönlendirilmişti. Şimdi Fransa'daki tren garlarından öyle görüntüler geliyor ki binlerce insan, yapılamayan seferler, olay bambaşka bir boyuta katlanarak bir krize ulaşmış durumda.
1: Şimdi evde kalanlar da camlarını alüminyum folyo ile falan kaplamaya başlamış. O da ilginç
0: kıyamet
1: bir görüntüydü.
0: Görüntüleri bunlar.
1: Evet, yani çok farklı görüntüler vardı.
0: Fransa'da evet.
1: Fransa, hani Paris'in böyle bir Adana'ya döndüğü görüntüler de vardı. Yani
0: evet,
1: insanlar ne yapsınlar? Fiskiyelere giriyorlar, işte kanallara giriyorlar, serinlemeye çalışıyorlar.
0: Yani Saint-Martin kanalı Paris'in biraz daha doğusunda kalıyor. Merkezde ama doğuda. Ve Seine nehrinin çeşitli yerlerinde plajlar kurulmuş vaziyette ama tabii ki bu kanallar ve Seine nehrinin de ne kadar sağlıklı olduğu, sıhhi olduğu ayrı bir konu.
1: Evet.
0: Yani muhtemelen bundan sonra da Paris başka sağlık problemlerini yaşamaya başlayacak, salgınları yaşamaya başlayacak. Çünkü Fransa, İspanya gibi veya İtalya'nın kuzeyi gibi yerlerin şöyle bir dezavantajı da var. Bunlar hem hatta İngiltere'yi de buna dahil edebiliriz. Bu şehirler ve ülkeler hem bu kadar aşırı sıcaklara alışık değiller, hem de Türkiye'de mesela nedir? Biz Ankara'da işte sabah yine serin olmaya devam ediyor çok şükür. Bir öğle sıcağı var, sıcağın zirveye çıktığı nokta. Sonra öğleden sonra sıcaklık düşmeye başlıyor. Bu oralarda böyle işlemiyor. Yani sabah belli bir noktadan sonra sıcaklık 40 dereceye ulaşıyor ve gece saat 21'de güneş batana kadar çok geç bir saatte bir battığı için coğrafi konumu nedeniyle bu ülkelerin, şehirlerin o 40 derece sıcaklık neredeyse saat 21'e kadar devam ediyor ve gece yarısı hala sıcaklık 30 derecelerin üzerinde seyrediyor.
1: İnsanlar da haliyle dinlenemiyor, uyku kalitesi düşüyor ve bu da ertesi
0: İş
1: güne
0: gücü
1: verimsizlik
0: tabii
1: olarak
0: verimsizlik
1: sirayet
0: olarak
1: ediyor.
0: devam ediyor.
1: Şimdi Fransa'da İçişleri Bakanı Laurent Nunez 18 Haziran'dan bu yana etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle serinlemek üzere suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı.
0: Evet.
1: 74 kişi hayatını kaybetti. Yani
0: Evet.
1: oldukça aslında yüksek bir rakam yani hani.
0: Tabii.
1: Bir yandan da sıcaklık rekorları kırılıyor dedik. Mesela Danimarka tüm
0: Evet.
1: zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Odense yakınlarında 37 santigrat derece ölçüldü hava sıcaklığı. Bu da meteoroloji kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1874'ten bu yana Danimarka'da görülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti. Almanya'da da yine aynı şekilde çok yüksek sıcaklıklar var.
0: İngiltere'de 40
1: İngiltere'de de.
0: dereceyi aşan sıcaklıklar var. Şimdi başlayan temel tartışma şu. Bu konjonktürel bir durum mu? Yani bu yaz mevsimine özgü bir durum mu? Yoksa bu yeni normal mi?
1: Böyle mi
0: Şimdi
1: devam edecek?
0: evet, eğer yeni normal buysa senin söylediğin gibi hem mimaride hem ulaşım alanında yepyeni çözümler üretmek zorunda kalacak. Bu da Avrupa'ya bir ek maliyet anlamına geliyor. Yani değişen iklim değişikliği yoktur diyenler varsa hala Avrupa'nın bu önümüzdeki 2-3 yıldaki durumunu yakından gözlemek
1: Şimdi
0: gerekecek.
1: turizm olarak da bence bir şeyler değişmeye başlayacak. Çünkü işte insanlarla konuştuğumda artık kimse Temmuz'da, Ağustos'ta falan bir yere gitmek istemiyor. Daha çok tatil planlarının Eylül'e, Ekim'e kaydığını ya da işte baharın böyle son aylarına kaydığını, Nisan, Mayıs gibi insanların tercih etmeye başladığını görüyoruz haklı olarak. Çünkü öyle görüntüler var ki işte insanlar elinde mini vantilatörlerle, fanlarla geziyor. Sürekli böyle buzlar eritmeye çalışıyorlar kafalarında vesaire. Hani yani tatil bir
0: Ben
1: noktada artık eziyete dönmeye başlıyor sıcaktan.
0: Berlin'de hatta Brandenburg kapısı önünde ilginç bir görüntü vardı bu hafta. Polislerin bu TOMA tabir edilen araçlarla turistleri ve halkı serinletmek için üzerlerine su
1: Su sıkıyor, evet.
0: püskürttükleri görüntüler vardı. Bir de tabii turizm demişken şu da herhalde değişen şartlardan biri olacak. Geçmişte kuzey ülkelerinin halkları ne yaparlardı? Yunanistan'a, Türkiye'ye, Akdeniz kıyısındaki ülkelere tatile gelirlerdi. Artık ihtiyaçları kalmayacak
1: Doğru,
0: herhalde.
1: evet. Şimdi bir yandan da Almanya'dan hani örnek verdiniz ya, Roma'da da yine benzer görüntüler vardı. Su fiskiye sistemleri dizayn edilmiş. Böyle
0: Evet.
1: önemli turistik noktalarda, yollarda turistler tabiri caizse işte sulanıyor yani. Hani nasıl
0: Evet.
1: böyle çimleri sulamak için fiskiyeler olur ya
0: Evet.
1: sitelerde. Şimdi turistleri
0: Turistleri suluyorlar.
1: sulamak için böyle çözüm bulunmuş. Yani trajikomik bir yere doğru dünya gidiyor.
0: Roma'nın ama bir avantajı vardır, güzelliği vardır. Roma'da hala sokak çeşmeleri var. Su akan
1: Evet.
0: sokak çeşmeleri var. Susuzluğunuzu arzu ederseniz oralardan giderebiliyorsunuz. Bizim maalesef yitirdiğimiz değerlerimizden biri.
1: Evet, şimdi aşırı sıcaklar yangınların da beraberinde getirdi. Yunanistan'da 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Hem de su sıkıntısı da var aynı
0: Tabii.
1: şekilde yangınlarla beraber. Bu olağanüstü hal adalar için su sıkıntısı nezdinde ilan edilmişti. Şimdi bir yandan içme suyu şebekelerindeki kayıplar var. Bir yandan orman yangınları var. Yani Almanya'da da yine bu yangınlarla mücadele ediyordu. Aslında biz bu aşırı hava sıcaklığının sadece işte ay bunaldık, ay terledikle sınırlı kalmadığını görüyoruz. Bu
0: Tabii.
1: haberler bize bunu gösteriyor. Almanya'nın doğusundaki Gohrischheide ve güneybatısındaki Traisen bölgelerinde de orman yangınları çıktı. Ve yangın çıkan alanların şöyle bir özelliği var. Endişe verdi zaten. Bu da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış mühimmatlar var bu
0: Evet.
1: bölgede.
0: Evet.
1: Bu da oldukça endişe
0: Bu
1: verdi.
0: da hiç akla gelmedik. Başka bir tehlikeyi gündeme getiriyor. 80 yıldır böyle bir sıkıntı yoktu. Ama iklim değişikliğiyle beraber orman yangınları tetikliyor.

0: tiklenince. Şimdi o orman bölgelerinde sadece yangın da değil, yani baya bir bombardıman görüntüsü ortaya çıkarabilecek
1: İtfaiyenin de
0: durumlar vardır.
1: müdahalesini işte bu
0: Tabii.
1: zorlaştırıyor doğal olarak. Şimdi yaklaşık 650 kişi de mesela tahliye edilmiş bölgeden. Böyle

0: araba
1: Dizayn
0: 21.
1: edilemedi.
0: yüzyılda evet tasarlanamıyor. Bunu da herhalde araştırmamız lazım bir başka programımız için.
1: Şimdi altyapı da zarar gördü. Bu da mesela bayağı sarsıcı bir şey. Çünkü otoyolların beton yüzeylerinde kırılmalar oldu, çatlamalar olduğu
0: Evet.
1: gözüküyor. İnsanlar sosyal medyadan da çok fazla paylaşıyor.
0: Tabii bunu şunu da belirtmek lazım. Otoyollar sadece asfaltta yapılmıyor. Bazı ülkeler bunu betonla, beton kullanarak çözüyorlar. Orada da problemler var.
1: Bazı demir yolları da yine aynı şekilde bu aşırı sıcaklar nedeniyle rayların zarar görmesiyle
0: Evet.
1: şeyleri tramvay seferlerini de aksattı. Şimdi bir yandan da mesela İsviçre'de de bu aşırı sıcakların ardından fırtınalar görünmeye
0: Evet.
1: başlandı. Acaba yerini işte buna mı bırakacak diye İsveç'te de yine aynı şekilde bir eğlence parkına yıldırım düşmesi sonucu 3 yetişkin hastaneye kaldırıldı.
0: Tabii
1: Bugün
0: bak.
1: de İsviçre'den haberler vardı böyle fırtına falan.
0: Zürih, Düsseldorf, Amsterdam'da 10 gün kadar önce çok yani neredeyse böyle Japonya'daki ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kasırgaları andıran görüntüler vardı. Çok acayip. Hatta geride bıraktığımız hafta sonu Fransa'da da Paris'te de aşırı sıcaktan sonra bir fırtına geldi. İnsanlar o fırtınanın hava sıcaklığını düşüreceğini, biraz serinleteceğini ümit ediyorlardı ama sıcak havada yağmur yağması ve yani
1: Fırtına.
0: rahatlatmak bir yana daha da bunaltıcı bir başka hava dalgasıyla, hava olayıyla karşılaştılar. Bir de konunun böyle ilginç bir yönü var. Yani fırtına çıkıyor, yağmur yağıyor ama yine serinleyemiyorsunuz.
1: Biraz böyle fön makinesi tutulmuş gibi
0: Evet.
1: sanki. Öyle benim kafamda tahayyül etti şu an. Danimarka'da da 1156 yıldırım düşmesi kaydedilmiş. Bugün de Cenevre'de dediğimiz gibi işte fırtına böyle yağış ve dolu etkili oldu. Şimdi bir yandan hani bunun nedenlerine de odaklanmamız gerekiyor ya. Yani işte savaşları çok sık konuşuyoruz. Bireysel anlamda karbon ayak izimizi çok sık konuşuyoruz. Yani kişinin kendi farkındalığı üzerinden aslında belki bu ekolojik durum önüne geçilecek. Yani ilk başta farkındalık elbette hem birey nezdinde hem devletler nezdinde. Ne kadar farkındayız? İşte o büyük bir soru işareti. Ancak belki bu sonuçları görünce düşünmeye başlıyoruz. Önceden düşünebilmek yerine. Mesela dünyanın en kalabalık şehri olan Jakarta'da her gün 6 bin ila 7 bin ton çöp üretiliyor. Ve bu çöpler çöp adaları haline gelmiş durumda.
0: Evet, Nijerya'da da benzer bir görüntü var. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde neredeyse çöp adalarının üzerinde yerleşimler oluşmuş vaziyette.
1: Ya gerçekten
0: Yani
1: ada gibi gözüküyor
0: evet,
1: çünkü.
0: insanlık sürekli olarak bu iklim değişikliğini daha da tetikleyecek, daha da yaygın hale getirecek her türlü eylemin içerisinde ve garip olan tabii ki bunun çözümünün bireylerden beklenmesi. Yani devletlerin bu konuda yol açtığı sonuçlarla kimse ilgilenmiyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi yapay zeka tesisleri, veri tesisleri öngörülemez bir hızla artmakta ve bu tesislerin kurulduğu yerlerde ciddi bir hava kirliliği, sıcaklık artışı ve enerji sarfiyatı ve tabii ki su sarfiyatı tespit ediliyor. Yani
1: Ya aslında baktığımızda çok haklısınız. Dediğiniz gibi bireysel bazda çok da böyle bir etkimizin olmadığını kabul etmekle beraber belki hani kolektif bir tepki ya da işte bu yapay zeka konusunda bir farkındalık olması açısından hani orada bireye getirdim sözü ama şu an sanki işte bu ekolojik hassasiyetin birey nezdinde dert eden insanlar böyle belki biraz farklı bir tabir olacak ama sanki sınıfsal bir dert gibi olmaya da başladı. Yani insanlar işte benim ekolojik hassasiyetlerim var. Aa ben cam kullanıyorum falan diyerek bir noktada vicdanını rahatlatıyor ve belki de işte ben şu kadar farkındayım. Hani kendini belli bir sınıfa ait hissediyor bu hassasiyetlerle. Halbuki çözüm olarak aslında hayata ya da işte dünyaya kattığı bir birim bile yok. Ya çünkü bu hani birey nezdinde alınabilecek bir aksiyon değil. İşte bireysel karbon ayak izi ya da işte bu ekolojik hassasiyetlerin aslında sadece bir erdem ya da bir işte sınıfsal erdeme gittiğini görüyoruz bence.
0: Tabii ki çünkü Kyoto Protokolü, Paris Sözleşmesi gibi bu konuda atılan adımların şu anda hiçbir hükmü kalmadı. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti gibi devletlerin hiçbir şekilde taraf olmadığı, ilgilenmediği, önemsemediği, alay ettiği bir şey haline geldi bu hassasiyetler. konunun gittiği noktayı da görmemeyi tercih ediyorlar. Çünkü dünyada şu anda muazzam bir

0: enerji savaşı var.
1: Hı.
0: Muazzam bir endüstrileşme savaşı var. Yeni nesil endüstriyel atılımlar yapılıyor. Bunların yanında da ekolojik hassasiyetler veya iklim değişikliğinin yarattığı sonuçlar pek de önemsenmiyor.
1: Evet.
0: Yani kabul edilebilir maliyetler,
1: Çok
0: kayıplar
1: küçük bir
0: olarak görülüyor.
1: rezümenin sınıfsal erdemliliği gibi bir şey oldu
0: Evet.
1: yani şu an. Maalesef böyle bir noktada kısıtlı kaldı. Şimdi önemli bir haber, Venezuela'da deprem.
0: Evet.
1: Üst üste iki büyük deprem meydana geldi. 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde depremler.
0: Ve 30
1: Çifte
0: saniye
1: deprem.
0: kadar bir
1: Evet, uzun.
0: aralıkta.
1: Uzun da sürdü. Can kaybı da 1719'a yükseldi son verilere göre. En büyük yıkım da La Guaira'da yaşandı, bir kıyı kenti.
0: Başkent
1: Arama
0: Karakas'ın batısında yanılmıyorsam.
1: batısında, evet, kuzey batısında diye benim de aklımda kalmış. Arama kurtarma çalışmaları da hala sürüyor. Çünkü enkazın altından kurtarılamayan, haber alınamayan binlerce insan var. 30 bin kişi de artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremiyor. Depremde 774 binada tamamen çöktü.
0: Şimdi tabii şöyle bir talihsizlik var. Venezuela malum uzun süredir, yaklaşık 10 yıldır ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyaydı. Üzerine Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı mücadele geldi. İçeride zaten ciddi bir istikrarsızlık vardı. Ve üzerine şimdi bir de bu deprem.
1: Çok talihsizlikler yaşadı üst üste
0: Evet,
1: Venezuela.
0: yani bu gidişat maalesef 2000 yılında yanlış hatırlamıyorsam bir başka bölge ülkesi Haiti'de bir deprem, çok büyük bir deprem meydana gelmiş. Muazzam can kayıplarının yanı sıra Haiti'yi yönetilemez bir ülke
1: Hale
0: hale
1: getirmiş.
0: getirmişti. Şimdi benzer bir tehlike Venezuela için de söz konusu olabilir. Ama bir yandan da bakıyoruz işte şehirleşmenin göreci olarak daha az olduğu, yani çok katlı binaların az olması belki de Venezuela'daki can kaybının yüksek olmasını engelledi.
1: Engelledi.
0: Fakat yine gelen bazı görüntüler var. Çeşitli uluslararası basın kuruluşlarının sosyal medyaya yansıyan görüntüleri. Bu yapı kalitesi meselesinin 6 Şubat depreminde Türkiye'de benzer örnekleri görülmüştü. Venezuela'da da ciddi bir mesele olduğunu ortaya koyuyor. Yani yıkılan bazı çok katlı binaların beton görünümlü
1: Kum
0: kum bile değil strafor olduğu tespit
1: mu?
0: edilmiş içlerinde.
1: Aa. Yani gerçekten hani kuma biz şaşırıyorduk, artık
0: Evet,
1: strafor.
0: yani ben de bir İngiliz basın kuruluşunun paylaştığı görüntülerde buna denk geldim. Tabii ki doğrulamak lazım veya sonraki süreci takip etmek lazım. Acaba Venezuela yargısı bu konularla ilgili bir şey yapacak mı? Ancak bu yapı kalitesi meselesi anlaşılan o ki maalesef Türkiye'ye de özgü bir olay değil. Dünyada böyle bir problem var.
1: Evet. Yani denetimin belki de acaba uluslararası böyle anlaşmalarla daha mı ciddiye alınması gerekiyor? Hani sadece ülkenin kendi içinde değil, aslında belki uluslararası anlaşmalarla da önüne geçilebilir mi diye de düşünüyorum. Mesela Venezuela'da işte bu meydana gelen depremlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden sınır dışı edilerek ülkeye gönderilen yüzden fazla Venezuela'nın kaldığı otelde çökmüş. Yani bu da
0: Yani trajedi trajedi bir
1: trajedi
0: tane
1: üst
0: değil ki.
1: üste, evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden sınır dışı ediliyorsunuz. Ülkenize sizi geri getirip bir otele kapatıyorlar
1: Ve o
0: ve
1: çöküyor.
0: bulunduğunuz otel çöküyor. Yani bu trajedilerde alt katmanlara indikçe başka başka dramlar ortaya çıkıyor.
1: Evet, farklı boyutlarıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Yani hem göçmenlik sorunu, hem
0: Düzensiz
1: bölgede
0: göç, ekonomik kriz,
1: ekonomik kriz.
0: jeopolitik mücadele, enerji krizi,
1: Hepsiyle
0: enerji
1: karşı karşıya.
0: krizi ve enerji mücadelesi için Venezuela petrollerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından gasp edilmesi. Yani Venezuela gerçekten roman olur. Yani
1: Kesinlikle.
0: son 10 yılda
1: Evet.
0: yaşadıkları her boyutuyla.
1: Şimdi Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden arama kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Orada insanlara yardım etmek için canhıraş bir mücadele veriliyor. Sağlık başlığıyla devam edelim. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne teyit edilen Ebola vakalarının sayısı 1000'i aştı. Sağlık yetkilileri 21 Haziran'da yayınladıkları son epidemiyolojik güncellemesinde bunu açıkladı. Şimdi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bunu takip edebiliyoruz, dediğiniz gibi programı açarken sizin de.
0: Evet. Mesela Uganda, Sudan potansiyel olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan

0: bir salgının doğal coğrafi yayılım alanları.
1: Ama şimdi orada nüfus sayım problemi de olduğu için
0: Yani orada evet
1: yani
0: zaten Afrika
1: her şey
0: kıtasının
1: problematik.
0: nüfusu bilinmeyen bir kıta ve başka ülkelerde bu vakalar var mı bilinmiyor. Bir de yine Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veri de zaten bu yeni varyantın Ebola varyantının tehlikesini geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk seninle. Vaka ölüm oranı %25,3.
1: Dörtte bir.
0: Yani bunun bu derece yüksek olmaması gerekiyor.
1: Evet.
0: Ebola'da bugüne kadar görülmemiş bir ölüm oranı şu anda kaydedilmekte.
1: Evet
0: Ve
1: yani.
0: bunlar da bilinen vakalar dediğimiz gibi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti dediğimiz yerde öyle her bölgesine ulaşılabilen bir ülke değil. Haberdar olunabilen bir ülke değil. Ve dediğim gibi iç savaşın sürdüğü acaba Sudan'da bu var mı? Uganda'da bu vakalar var mı? Hatta son olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Fransa'ya dönen bir doktorda Ebola tespit edildi. Şimdi sağlık personeli olması hasebiyle muhtemelen ülkeye girişte kontrolden geçirildiği için bu fark edildi ama acaba düzensiz göçle veya diğer yollarla, yasal yollarla da olsa şu anda Avrupa'ya bir Ebola ihracı var mı? Bunu da
1: Yani
0: bilmiyoruz.
1: bilmiyoruz. Bir de şimdi bence yine burada yaz mevsimine bir dikkati çekmek de
0: Tabii
1: gerekiyor.
0: sıcaklıklarla beraber salgınların
1: Evet.
0: artış.
1: Oranı doğru orantılı
0: Tabii.
1: yani diğer vakalarda da hep bunu görüyorduk. Aynı zamanda hareketlilik de yani hani insanların bir yerden bir yere gitmesi vesaire işte turizm de olduğu için yazın
0: Evet.
1: daha fazla insan hareketliliği de görüyoruz ve Ebola vakalarının da takip edilmediğini görüyoruz. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sizin ekleyeceğiniz başlıklar var mıdır? Yine dolu
0: Var.
1: dolu bir program oldu.
0: Evet, teknoloji konusuna gelemedik ama henüz Haziran ayında sıcaklardan bu kadar bahsettiğimize göre herhalde Temmuz-Ağustos'ta çok daha alışılmadık manzaralarla karşılaşabiliriz diye
1: Bakalım
0: düşünüyorum.
1: yaşayacağız, göreceğiz. Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer'e de çok teşekkürler. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı ile gündemin kıyısında kalan başka haberleri konuştuk. Haftaya Salı aynı saatte sizle olacağız. Başka Haberler Merkezi'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Ankara'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Operasyon Turkuaz adı verilen bu dev uygulamada çok katmanlı güvenlik senaryoları devreye sokuldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu'yla bir araya geldi. Toplantıda makroekonomik görünüm, para politikası ve finansal koşullar değerlendirildi. Katılım bankacılığı sektöründeki son durum ve gelecek dönem beklentileri ele alındı. Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da sona yaklaşıldı. Birinci ünite sonbaharda nükleer yakıt yüklenerek devreye alınacak. Açıklama Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapıldı. Temmuz'da ünitenin devreye alınmasından önceki ana test aşaması gerçekleştirilecek ve sistemin güvenilirliği sınanacak. Testlerin başarıyla tamamlanması halinde sonbaharda yakıt yüklenmeye ve ünite devreye alınmaya başlanacak. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Lübnan, İsrail ve ABD arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasının gizli güvenlik ekine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Basına sızan belgelere göre taraflar Litani Nehri'nin güneyinde pilot bir bölge oluşturacak. Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma görevini üstleneceği süreçte İsrail ve Lübnan 7/24 çalışacak ortak bir askeri mekanizma kuracak. Katil İsrail uyguladığı ablukayla Gazze şeridinde açlığı da silah olarak kullanıyor. İsrail kuşatması altındaki bölgelerde akut açlık hakim. Bu da çocuklarda kronik büyüme geriliğine yol açıyor ve yaşamlarını derinden etkiliyor. Gazze'deki tek Türk televizyonu TRT akut açlığa mercek tutmaya devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katliamcı İsrail'in 1900

0: 1915 olayları ile ilgili skandal kararına ilişkin konuştu. Meselenin bir silah olarak kullanıldığını söyleyen Paşinyan, sürece dahil olmak Ermenistan'ın çıkarına değil, yanıt vermeyeceğiz dedi. Muson yağmurları İran'da çamur volkanını harekete geçirdi. Kunarek kenti yakınlarındaki Bandar Tank volkanı çevreye büyük miktarda çamur püskürttü. Olayda can kaybı ya da ciddi bir hasar olmadı. Bandar Tank, İran'daki nadir çamur volkanlarından biri olarak biliniyor. Jeolojik yapısı nedeniyle turizme katkısıyla da dikkati çekiyor. Avrupa aşırı sıcaklarla kavruluyor. Kuraklık ve sıcak hava dalgası Almanya'da günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Ülkenin en önemli iç su yolu olan Ren Nehri'nde su seviyesi mevsim normallerinin altına düştü. Bu durum nehir trafiğinde aksamalara yol açtı. Köln'de seyreden bir yolcu gemisi karaya oturdu. Ren Nehri'nde gemi trafiği kontrollü şekilde sürdürülürken mahsur kalan yolcu gemisinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Ve spor Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları nefesleri kesti. Şok sonuçlar alındı. Futbolun dev takımları hüsrana uğradı. Almanya, Paraguay'a, Hollanda, Fas'a penaltılarla elendi. Brezilya çok zorlandığı maçta Japonya'yı son dakikada gelen golle geçebildi. Ve hava durumu Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor programındasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer olacak. Sevgili dinleyenler, kanun ne diyor da bu hafta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olabilmeleri için hangi şartları yerine getirmeleri gerektiğini konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yaman, yurt dışında yaşayan Türkler Türkiye'den emekli olabilmek için bugün hangi temel şartları yerine getirmeliler?
2: Evet, sosyal güvenlik hakkı anayasal temel hak olmakla birlikte bu hakkın kullanımı da tabii ki diğer haklar gibi sıkı şekil şartlarına ve yasal prosedürlere bağlanmış. İşte tam bu noktada da devreye giren yurt dışı borçlanması müessesesi kavramı giriyor. Yurt dışında harcanan emeğin, o topraklarda çalışmış olan vatandaşlarımızın çalışma süreleri veya kadın vatandaşlarımızın ev hanımlığı süreçleri, bu tabii ki yurt dışı borçlanması müessesesinde gündeme gelecektir. Kanunun belirlediği bir bedel karşılığında, bu her dosya nezdinde her kişi için ayrı hesaplamalar tabii ki yapılacaktır. Belirlenen bu bedel karşılığında Türkiye'de prim günü olarak satın alınmasına biz yurt dışındaki borçlanma durumu söylüyoruz. Yani devletin sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak memleketinden uzakta alın teri dökerek vatandaşlarımızın yurt dışında çalışmış olmalarının karşılığı olarak Türkiye'de de bu günlerin sayılıyor olmasına biz yurt dışındaki borçlanma işlemleri olarak adlandırıyoruz. Ancak uygulamada mevzuatın dinamik yapısı ve sık sık değişen kanun maddeleri nedeniyle vatandaşlarımızın ciddi hak kayıpları yaşadıklarını görüyoruz ve telafisi güç maddi zararlara maruz kaldıklarını söylüyoruz. Hukuk sistemimizde kanunu bilmemek biliniyor, mazeret sayılamaz. Bir kişi çıkıp da ben kanunu bilmiyorum, kanunun maddesinin haberim yoktur diyerek aslında kendisine yükletilmiş bir külfete karşı gelemez. Bu nedenle bu durum mazeret sayılmayacak. Bu nedenle genel geçer duyumlar veya güncelliğini yitirmiş eski uygulamalar üzerinden bazen vatandaşlarımızın hareket ettiklerini görüyoruz. Ancak hukukta her gün

Yeni bir düzenleme oluyor, yeni bir mevzuat çıkıyor, yeni bir kanun düzenlemesi yapılıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu yeni uygulamaları takip etmelerini özellikle belirtmiş olalım. Çünkü hukuki süreçlerde bazı hatalardan geri dönülemiyor. Yapılan bir başvurudan geri dönülemeyecektir. Borçlandırma altında yapılan bir hesaplamadan geri dönülemeyecektir. Bu nedenle vatandaşlarımız dediğimiz gibi genel geçer duyumlar yerine veya eski diğer vatandaşlarımızın yapmış olduğu başlattıkları süreçten ziyade şu an güncel olan yeni mevzuatı takip etmeleri önemli söylemiş olalım. Bugünkü yayınımızda da emekliler haftasına özel olarak aslında bu programı seçtik Seren Hanım'la. Türkiye'den emekli olabilmeleri için vatandaşlarımızın yerine getirmeleri gereken asgari şartları da detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağız. İlk ve en şüphesiz buradaki şartımız vatandaşlık bağının olması olacak. Yurt dışı borçlanması yoluyla Türkiye'den emekli olabilmenin diğer bir deyişle aslında yurt dışında geçen sürelerin Türkiye'de prim gün olarak değerlendirilebilmesinin en temel koşulu borçlandırmaya konu edilen süreler zarfında kişinin Türk vatandaşı olması veya 5901 sayılı kanun kapsamında mavi kart sahibiyle statüde bulunması gerekiyor. Bu kuralın pratikteki karşılığını somut bir hukuki vaka üzerinden örneklendireyim. Yurt dışında 20 yıl boyunca kesintisiz olarak ikamet eden ve orada çalışma hayatına katılan bir vatandaşımızı düşünelim. Bu kişi bulunduğu ülkenin vatandaşlığına geçmek ve o devletin sunduğu haklardan yararlanmak amacıyla yasal izinle Türk vatandaşlığından çıkmış olsun. İşte hukuki kırılma noktasında burada yaşıyoruz. Bu kişi 20 yıllık bir yurt dışı geçmişine ve fiili hizmet süresine sahip olsa dahi Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yaptığı takdirde bu sürenin tamamını tabii ki borçlanamayacaktır. Çünkü bizim borçlanma kapsamında en temel şart olarak aradığımız Türk vatandaşı olma şartını bu kişi sağlamıyor olacak. Yine hukuken yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı statüsüne haiz veya yasal izinle mavi kartlı sıfatını taşıyan kişilerin bu dönemlere borçlanma hakkına sahip olduğunu özellikle belirtelim. Diyelim ki kişi 20 yıllık sürenin ilk 10 yılını Türk vatandaşı olarak geçirmiş olsun. İkinci 10 yılını ise bulunduğu ülkenin yabancı ülkenin vatandaşı olarak geçirmiş olsun. Bu gibi durumda da ilk 10 yıllık süre için tabii ki borçlanma mümkün olacaktır. Ancak ikinci 10 yıllık süre için tabii ki borçlanma söz konusu olmayacaktır. Çünkü dediğimiz gibi aranan en önemli şartlardan biri vatandaş olmak veya mavi kart sahibi olmak. Dolayısıyla kamuoyunda sıkça dile getiriliyor. Yurt dışında geçen tüm süreler koşulsuz şartsız borçlanılabilir gibi bir algı var. Ancak bu algı tabii ki hukuki dayanaktan yoksundur. Yurt dışı borçlanması için bu kanunla çizilmiş ve çok sıkı sıkıya korunan bir hak olduğu için de vatandaşlık bağıyla bunun tabii ki birbirine bağlantısı olması gerektiği söyleniyor. Bu nedenle borçlanma işlemleri yapmadan önce kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneklerini almasını ya da mavi kart sahibiyse mavi kart tescil tarihlerini büyük bir titizlikle incelemesi gerekiyor. İkinci olarak kritik hususumuz bizim borçlanmaya esas teşkil eden yaş ve sürelerin niteliği aslında. Türk Medeni Kanunumuzda yer alan rüşt yaşının sosyal güvenlik mevzuatımıza doğrudan bir yansıması olarak yurt dışı borçlanmasında 18 yaşın doldurulmasından önceki süreler kural olarak dikkate alınmayacaktır. Bazen vatandaşlarımız 15-16 yaşında örneğin Almanya'da, Hollanda'da fabrikada çırak olarak işe başladıklarını ya da bir mesleki eğitim adı altında staj yaptıklarını söyleyebiliyorlar. Ancak bu küçük yaşlarda başlayan fiili çalışmalar Türkiye'deki borçlanma gün sayısının hesaplanmasında başlangıç sayılmayacaktır ve hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Hukuken gün satın alma işlemleriniz ancak 18 yaşınızı doldurduğunuz takdirde o tarihten itibaren başlamaya devam edecektir. Bu noktada yine kanun koyucunun kadın ve erkek sigortalıların statüsü hakkında hukuki bir ayrım yaptığını özellikle belirtelim. Yurt dışında bir erkek vatandaşımızın borçlanma yapabilmesi şartları oldukça nettir. Nedir? Bir erkek başvuranın yalnızca resmi makamlarca belgelendirilmiş fiili çalışma süreleri ve şayet varsa sadece bu çalışmalarına bağlı olarak geçer işsizlik sürelerinin en fazla bir yıllık kısmını borçlanma hakkı vardır. Yani erkek vatandaşlarımızın SGK nezdinde işlem yapabilmesi için ellerinde fiili bir hizmet dökümlerinin, resmi çalışma kayıtlarının bulunması zorunludur. Ancak kadınlar için kanunumuzda özel bir sosyal güvence düzenlemesi mevcuttur. Yurt dışında ikamet eden bir kadın vatandaşımız
Orada bulunduğu süre zarfında herhangi bir sigortalı işte hiç çalışmamış olsa dahi sadece o ülkede yasal olarak ikamet ettiğini belgeleyerek bu boşlukları ev hanımlılığı süresi adı altında boşlanma imkanı kanunumuzda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için getirilmiş bir haktır. Örneğin vatandaşımız evleniyor ve yurt dışına taşınıyor. Hayatı boyunca yurt dışında hiçbir resmi istihdamda bulunmamış. 18 yaşını doldurduktan sonra

0: yurt dışında yaşadığı o yılları ikametgah belgeleriyle veya pasaport giriş çıkış kayıtlarıyla kanıtlayarak Türkiye'den gün satın alabilir. Bu düzenleme yurt dışında tabii ki yıllarca ailesinin temel direği olmuş, aslında kadınlarımız için getirilmiş, devletimizin sunmuş olduğu çok değerli bir anayasal haktır. Yalnızca kadınlar için getirilmiş olduğunu özellikle belirtelim. Bu gibi durumlar erkekler için geçerli değil. Erkeklerin sigorta nezdinde borçlanmaları için mutlak surette resmi çalışma kayıtlarının, resmi çalışma sürelerinin olması gerekiyor. Bu aşamada bir diğer önemli husus, borçlanma miktarlarının nasıl hesaplanacağı. Genellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu borçlanma işlemlerini, evet, ilk olarak bakıldığında evet bu istisna olarak getirilmiş çok büyük bir hak aslında. Ancak borçlanma miktarının nasıl hesaplanacağı konusu da tabii ki bir merak konusu oluyor. Ve tamamen bu borçlandırma miktarının hesaplanması kanuni bir formüle dayalı. Günlük borçlanma bedeli başvuru tarihindeki geçerli brüt asgari ücret üzerinden bir hesaplama yapılarak belirlenecektir. Başvuru sahibi prime esas günlük kazancın alt sınırı ile üst sınır arasında kalmak kaydıyla kendi belirlediği bir meblağ üzerinden borçlandırma yapabilir. Asgari ücret tespit komisyonunun her yeni yıldaki belirlediği asgari ücretler tabii ki borçlanma maliyetlerini doğrudan arttıracaktır. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu gibi asgari ücret belirlenmeden önceki dönemlerde bu başvuruları yapmaları daha sağlıklı olacaktır. Kurum tarafından vatandaşlarımıza hukuk ettirilen borcun tebliğ tarihinden itibaren de 3 ay içerisinde ödenmesi yasal bir zorunluluktur. Süresi içerisinde ödenmeyen borçlanma talepleri hukuken düşecektir ve kişinin yeniden bir başvuru yapması gerekecektir ve yeniden tekrar evrakları hazırlama süreci olacağı için vatandaşlarımızın kendileri hazır gördükleri takdirde bir başvuru yaparak 3 aylık süreleri başlatmalarını biz öneriyoruz. Hatta güncel asgari ücret üzerinden daha yüksek bir maliyetle karşılaşmamak adına da tabii ki yeni yılın başında değil de yeni yılların sonlarında yapılmalarını daha doğru buluyoruz. Yine vatandaşlarımızın emeklilik hakkını elde ettikten sonraki süreçlerine de çok az değinmek istiyorum. Türkiye'den emeklilik hakkı kazanıldıktan sonraki süreçte aslında borçlanma aşamasına kadar belki ondan daha da aslında sıkı hukuki denetimlere tabi. Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kurumlar arası tabii ki elektronik veri akışı anlık olarak sağlanmaktadır. Ve kanun bu aşamada çok nettir. Yurt dışı borçlanması ile aylık bağlanan bir kişi yurt dışında tam zamanlı olarak sigortalı çalışamaz ve o ülkenin sosyal güvenlik sisteminden ikamete dayalı sosyal yardım veya işsizlik ödeneği alamaz. Bunu bir örnek üzerinden açıklayalım. Türkiye'den emekli aylığı bağlanan ve yurt dışında ikamet etmeye devam eden bir başvuru sahibi vatandaşımız, bulunduğu ülkede tekrar tam zamanlı bir iş akdi tesis ederse, yani yeniden bir sözleşmesiyle tam zamanlı olarak bir iş akdi imzalarsa, bu durumda hukuki yaptırımla karşı karşıya kalacaktır ve Türkiye'deki bu aile derhal kesilecektir. Üstelik bu kesinti tespit edildiği an yapılmakla kalmayacaktır. Kişinin çalıştığı aylar boyunca kendisine ödenmiş olan bir emekli maaşı varsa SGK tarafından bunlar yersiz ödeme kapsamında değerlendirilecektir. Hukuken de bu yersiz ödemeler dediğimiz tutarlar tabii ki yasal faiziye kendilerinden alınacaktır. Hatta bunun daha ileri bir boyutu, bu gibi durumlarda kurumlar arası karışıklığa yol açıldığı için idari tarafından da idari para cezalarına maruz kalabilirler. Bu nedenle vatandaşlarımızın eğer Türkiye'den yurt dışı borçlanması yoluyla bir aylık bağlanması durumu onlarda söz konusuysa, yurt dışında tabii ki tam zamanlı olarak çalışmamalarını da buradan söylemiş olalım.
1: Evet. Peki Sayın Yiğit, yurt dışı borçlanması yapmak isteyenler için prim, yaş ve sigorta başlangıcı konusunda en çok dikkat edilmesi gereken nokta nedir?
2: Evet. Bu soruya aslında ilk şunu söyleyerek başlayayım. Yurt dışında geçen sürenin tamamını dinleyicilerimiz borçlanmak zorunda değil. Bu uygulamada en çok karıştırılan hususlardan biri. Bazen evet, 20 yıl yurt dışı çalışması olan bir kişi emeklilik için sadece 3 yıl ya da 5 yıl borçlanmayla ihtiyaç duyabiliyor. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamasına baktığımızda da kişiler yurt dışı sürelerinin tamamını, bir kısmını ya da aylık bağlanmasına yetecek kadarını borçlanabiliyorlar. Yani buradaki tamamen çalıştığınız bütün süreleri borçlanmanıza gerek yok. Sadece aylık bağlanmasına yeterli şekildeki gün sayısıyla borçlanmayla birlikte aylık zaten bağlanmış oluyor kurum tarafından. Ama tabii ki bu tercihi başvuru sırasında doğru yazılması gerekiyor. Eğer yanlış yazıldığında yanlış gün seçimi olabilir, fazla ödeme ya da emekliliğe yetmeyen eksik gün anlamına gelecektir ve bu da tabii ki kişileri zor duruma düşürmüş olacaktır. Bu soru kapsamında bir diğer önemli nokta da yine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahakkuk ettirilen bu borçların tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Bu

aylık süre yine hak düşürücü bir süre. 3 ay içerisinde hiç ödeme yapılmadığı takdirde borçlanma işlemi geçersiz sayılıyor ve yeniden bir başvuru gerekiyor. Bu da tabii ki sürecin baştan sona yine uzaması anlamına gelecektir. Yine burada eğer 3 aylık süre içerisinde bir kısmı

0: Çünkü ödeyeceğiniz tutar günden güne artacak anlamına geliyor burada. Bununla alakalı da sigorta başlangıcı bizim aslında bu mevzuat kapsamında hem de yurt dışı borçlanmalar kapsamında en dikkat ettiğimiz husus. Hem de en tehlikeli husus olarak da bahsedebilirim aslında. Yine yurt dışı borçlanmasına birçok kişi Almanya'da ya da Fransa'da çalıştım, Hollanda'da çalıştım. Orada ben diyelim ki 1995 yılında çalışmaya başladım. O zaman Türkiye'de de aynı şekilde sigortam 1995 yılında başlayacak gibi bu şekilde düşünebiliyorlar. Ama kesinlikle bu hataya düşünmemesi gerekiyor. Çünkü eğer sizin Türkiye'de sigorta başlangıcınız varsa yurt dışı öncesinde sizin artık statünüz de farklıdır, mevzuatınız da farklıdır. Eğer Türkiye'de hiç çalışmanız yoksa tamamen yurt dışında çalışmışsanız sizin artık tabi olduğunuz mevzuat da farklıdır, sizin artık tabi olduğunuz statü de farklıdır. Bu ikisinin de ayrımını da çok net bir şekilde yapabiliyoruz. Ve zaten dinleyicilerimizin ne yapması gerekiyor böyle bir durumları varsa. Bununla alakalı da borçlanmayla alakalı da tabii ki yaş şartı dediğimiz husus da devreye girmiş olacak. Emeklilik yaşını belirleyen şey aslında çoğu zaman kişinin yine Türkiye bakımından sigorta başlangıç tarihi. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Yurt dışı çalışmaları tamamıyla başlangıç noktası olarak değerlendirilmiyor. Burada da bizim mevzuatımızda da işte 8 Eylül 1999 ya da işte 30 Nisan 2008 tarihleri oldukça önemli. Çünkü bu tarihler aslında bizim mevzuatımızın değişmiş olduğu tarihler. Bununla alakalı da yine bizim mevzuatımızda 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar bakımından yaş şartı kaldırılmış oldu. Ama buradaki yaş şartı kaldırıldı, evet. Ama prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartları aynen şu an devam ediyor. Bununla alakalı da yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yayınlamış olduğu bir genelge var. Evet, yaş şartımızı biz kaldırdık ama aynı şekilde hem prim ödeme gün sayısı hem de sigortalılık süresi şartlarını değiştirmedi açıkça ortaya konmuş oluyor. Bununla alakalı da yine dinleyicilerimizin de bizim müvekkillerimizin de yine başvuru sigortalı olan kişilerin de hataya düşmüş olduğu bir sıkıntı da sigortalılık statüsü. Bu statüye baktığımızda da yine 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yapılan yurt dışı borçlanmalarında kişinin talep tarihindeki statüsüne bakılmıyor artık ve tamamıyla yurt dışı borçlanmaları Bağkur kapsamında değerlendirilmiş oluyor. Bu da tabii ki kişilerin gün sayısını, ödemeleri gereken miktarı doğrudan etkileyen bir husus. Bununla alakalı da kişiler SSK kapsamında emekli olabileceklerini ya da SSK kapsamında yurt dışı borçlanması yapabileceklerini düşünebilirler. Ama dediğim gibi 1 Ağustos 2019 tarihi yine mevzuatımızın değiştiği bir tarih olduğu için bunun öncesindeki usuller farklı olacaktır. Sonrasındaki usuller kesinlikle farklı olacaktır. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yine bununla alakalı bizim genel mevzuatımızda 5510 sayılı kanuna baktığımızda da burada genel bir zaten mevzuat düzenleme yapmış. Bu kanunda da sigortalı sayılan kişiler için, kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için de 60 yaş ve hem yaşla birlikte 900.000 gün prim şartımız mevcut. Yine tabii ki burada SSK kapsamındakiler için prim gün sayısı 7.200 olarak uygulanıyor. Bunlarla alakalı dediğim gibi hani tarih bu yüzden önemli. Sonuçta gün sayısını etkileyecek, aynı zamanda sizin ödeme yaptığınız günü de etkileyecek, miktarı da doğrudan etkileyecek. Hangi statüden kişilerin de emekli olacağı tabii ki oldukça belirleyici hale gelen bir durum. Ve bununla alakalı Türkiye'de hiç sigortalı olmayan bizim bir müvekkilimiz vardı kendisini ilgilendiğimiz ve kendisi 73 doğumlu, Fransa'da geçiyor ve Fransa'daki bütün günlerin yurt dışı borçlanması ile aslında Türkiye'de ödemiş ve borcun tamamını 2023 yılında kendisi ödedi. Ödedikten sonra aynı tarihte yine yaşlılık aylığı talebinde bulundu kendisiyle alakalı ve buradaki gün sayılarını geçmişe doğru biz uyguladığımızda 8 Eylül 1999 öncesine tekabül ettiği için kendisi emekli olabildi ve emeklilik maaşı alabildi. Ama bununla alakalı da yine dediğim gibi yaş kriteri oldukça önemli ya da sizin oradaki yurt dışındaki borçlanma yaptığınız tarihte ya da gün sayısının Türkiye'deki karşılığı aslında oldukça önemli. Çünkü eğer farklı bir durumda 8 Eylül 1999 sonrasına tekabül etmiş olsaydı herhangi bir emeklilik şartından ya da emeklilik maaşından kişiler bağlanamayacaktı. O yüzden buna dikkat ediyor olmak oldukça önemli.
1: Evet, Sayın Yaman, hem yurt dışında çalışıp hem Türkiye'den emekli maaşı almak mümkün mü? Bu konuda hak kaybı yaşanıyor mu?
2: Evet, Türkiye yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına birçok ülkeyle sosyal güvenlik sözleşmeleri

0: imzalamış. Bu sözleşmelerin de nihai amacı aslında vatandaşlarımızın bir ülkede çalıştığı süreler ile kendi ülkemizdeki, Türkiye'deki haklarını saydırmak ve korumak. Az önce aktarmaya çalıştığımız bu yurt dışı borçlanması dediğimiz sistemin de temeli zaten budur. Ancak vatandaşlarımızda gördüğümüz en büyük yanılgı genellikle şu oluyor. Bu borçlanmayı emekli olmak için ödenen bir ceza olarak görebiliyorlar. Ancak bu tabii ki bir ceza değil. Bu aslında verilmiş, anayasa tarafından verilmiş büyük bir istisnai hak aslında. Çünkü vatandaşlarımız gelecekteki emeklilik hakkını aslında inşa etme sürecine girmiş oluyor borçlandırma yaparak. Bu borçlandırma yapılan tarih aralığında sizin vatandaşlarımızın Türkiye'deki emeklilik yaşı, gün sayısı ve hatta maaşını doğrudan etkileyecek önemli adımlar atılmış oluyor. Burada yine teknik bir noktaya değinmek istiyorum. 3201 sayılı kanun kapsamında yapılan bir borçlandırmalarda primlerin ödendiği gün sayısı kadar sigortalık süreler uzayacaktır. Ancak her gün aynı değerde tabii ki değildir. Borçlanılan tarihler, prim ödeme basamakları ve Türkiye'deki giriş tarihleri emekli aylığınızın kısmi yoksa tam olarak başlayacağı konusunda önemli etkilere sahipler. Vatandaşlarımız genellikle bazen gün sayım dolsun yeterli mantığıyla sadece gün sayısını tamamlamak adına rastgele bir borçlandırma işlemi yapabiliyorlar. Oysa yanlış bir dönemde yapılan borçlandırma tamamen kişinin aslında planlarını alt üst edebilir. Çünkü emekli olmak tabii ki önemli ancak vatandaşımız eğer gün sayım dolsun diye emeklilik borçlandırması yapıyorsa ve gelir gider dengelerini de tam olarak ayarlayamıyorsa bu gibi durumlarda bu ödemeler dediğimiz gibi 3 aylık süreler içerisinde yapılmadığı takdirde vatandaşlarımızın başvuruları iptal edilecektir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu gibi sürece girmeden önce aslında doğrudan bir hesaplama yapmaları gün sayım dolsun yeterli mantığıyla değil de bu borçlandırmayı ben karşılayabilir miyim ya da yeterli gelir gider dengemde bu karşılanabiliyor mu gibi sormaları çok önemli. Gelelim çok sorulan soruya. İki taraftan da maaş alırsam ne gibi problem yaşarım? Sosyal güvenlik kurumları artık dünyanın dört bir yanında dijital veri akışı içerisinde. Evet eskiden posta yollarıyla haberleşmeler, mektuplaşmalar vardı ama şu an artık günümüzde yurt dışında bir vatandaşımızın bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmaya başladığı an itibariyle Türkiye'de tabii ki veri paylaşımları, veri transferleri yapılacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımız Türkiye'den emekli maaşı alırken yurt dışında sosyal güvenlik sözleşmesine tabi bir işte çalışmaya başlarlarsa maaşlarının kesilmesine hatta Türkiye'den almış oldukları bu sosyal güvenlik destek primlerinin de emekli maaşlarının da kesintiye uğrayacağını söyleyebiliriz. Tabii ki her durum için bu geçerli değil. Burada işin sırrı aslında çalışma statüsünün türünde gizli. Türkiye'nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmelerine göre yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için bazı tabii ki istisnai durumlar söz konusu. Eğer siz yurt dışında çalışırken Türkiye'den emekli aylığı alıyorsanız temel kural bulunduğunuz ülkedeki çalışma statünüz olacaktır. Bu gibi durumlarda da kısmi aylık sistemleri oluyor bazı ülkelerde. Bu sistemde Türkiye'den aldığınız emekli maaşı yurt dışındaki çalışma durumunuza göre bir değerlendirmeye tabi tutacaktır. Eğer yurt dışında sigortalı bir işte çalışıyorsanız bazı sözleşmeli ülkelerde emekli aylığınızın bir kısmının kesilmesi durumu olabiliyor veya sosyal güvenlik destek primine tabi olmanız gündeme gelecektir. Ancak yurt dışında sigortalı olmayan yani sosyal güvenlik kapsamında değerlendirilmeyen serbest meslek veya düşük gelirli bazı özel çalışma biçimlerinde tabii çalışma durumu da çok daha ayrı değerlendirilecektir. Tabii bu gibi durumlarda kısmi aylık ya da Türkiye'den alınan emekliden kesinti gibi durumlardan ziyade aslında buradaki en önemli husus bildirme yükümlülüğü. Birçok vatandaşımız Türkiye'deki emekli maaşının kesilmemesi adına bulundukları ülkedeki çalışmalarını gizleyebiliyorlar. Oysa söylemiş olduğumuz gibi yurt dışında çalışmaya başlandığı anda zaten Türkiye'de veri akışı olduğu için bizim sistemimizde emekli maaşının alındığı sosyal güvenlik kurumuna bu konuda bilgilendirme yapılacaktır. Kurum tarafından bunun tespitinden ziyade vatandaşlarımızın tabii ki yurt dışında çalışmaya başladıkları an itibariyle yazılı olarak bildirmeleri onlar için daha tabii ki lehe olacaktır. Çünkü kurum tabii ki bu durumu evet illaki bir süre zarfında tespit edecektir. Bu 2 yılda olabilir, 3 yılda olabilir, hemen de olabilir. Ancak bu gibi durumlarda tespitler sonrası haksız kazanç gerekçesiyle bunlar yani ödenen emekli maaşları vatandaşlarımızdan faiziyle geri alacaktır. Bu nedenle söylemiş olduğumuz gibi bu beyan aslında vatandaşlarımızı bir koruma kalkanı olarak değerlendirilmelidir. Yine ben bildirmesem kurum fark etmez cümlesi de burada çok aslında günümüzde günümüz dünyasında çok işlevi olan bir durum değil. Çünkü illaki fark edilecek söylemiş olduğumuz gibi ve bu gibi durumlarda sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında vatandaşlarımızdan faiziyle bu tutarlar olacaktır. Daha önemlisi bu durumu maddi bir borç olarak değil de aynı zamanda idari bir sorumluluk olarak görmemiz gerekiyor. Ve çünkü vatandaşımız hakkında kurumu yanıltma iddiasıyla idari soruşturma da yürüyebilir. Dolayısıyla sisteme karşı dürüst olmak ve kurumsal yükümlülükleri yerine getirmek sadece bir ödev değil, aynı zamanda emeklilik haklarını vatandaşlarımızın koruyan tek hukuki kalkanımızdır diyebiliriz. Bu süreçte ne yapılabilir? Bir örnek üzerinden gitmek istiyorum. Örneğin Almanya'da aktif olarak çalışan bir vatandaşımız Türkiye'den emeklilik haklarını kullanmak istiyor. İlk ve en temel yapması gereken şey tabii ki hizmet dökümlerini incelemesi ve yurt dışındaki çalışma sürelerinin Türkiye'deki prim günleriyle birleştirilmeyeceğini tespit etmesi en önemli yol olacaktır. Hangi tarihleri borçlanırsam emekli maaşım daha yüksek olur sorusuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ancak bu gibi durumlarda her vatandaşımızın dosyası özel olacağı için kendine has hukuki belgelerle değerlendirilmesi gerekeceği için vatandaşlarımızın eksik veya yanlış bir borçlandırma işleminden önce teknik bir incelemeyle hesaplatmalarını öneriyoruz biz. Örneğin çok fazla duyuyoruz. Örneğin diğer vatandaşımız bir hesaplama yapmış. Şu tarihteki eğer yapılan borçlandırmada daha yüksek emekli aylığı alırım gibi düşünceler çok fazla oluyor. Ama ancak herkesin dosyası farklı olduğu için bu gibi durumda vatandaşlarımızın her dosyasında kendisini gelirlerinin ayrıca hesaplatmaları gerekiyor.
1: Evet, Sayın Yiğit, son olarak size şunu sormak istiyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar emeklilik başvurusu yaparken en sık hangi hataları yapıyor ve bunlardan nasıl kaçınabilirler?
2: Evet. Burada sigortalı olan kişilerin en büyük yaptığı hatayı biz kesin dönüş kavramını yanlış bir şekilde yorumlamaları olarak görüyoruz uygulamada. Pek çok kişi aslında kesin dönüş dediğimizde bizim de aklımıza ilk o geliyor olabilir. Tamamen işte Almanya'dır, Hollanda'dır, nerede yaşıyorsa kişi. Oradaki bağlarını tamamıyla koparmak, orada hiçbir şekilde ikamet etmiyor olmak artık şeklinde geliyor ama bizim hukuki olarak kesin dönüş kavramına baktığımızda bu şekilde değil. Yani mevzuatımızda da aynı şekilde değerlendirilmiyor. Burada yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı açıklamalara baktığımızda da kesin dönüş kavramında yurt dışında yaşanılan bir ülkeye bir daha dönmemek üzere terk etmekten ziyade buradaki yurt dışı borçlanmasıyla aylık almak isteyen bir kişinin kısa süreli çalışmalar hariç olmak üzere yurt dışındaki çalışmasının sona ermiş olması ve orada yaşamış olduğu ülkeden herhangi bir sosyal yardım almıyor olmasını arıyor kurum burada. Bu gibi dediğim gibi kesin dönüş kavramını bu şekilde netleştirmiş olalım dinleyicilerimiz nezdinde de. Çünkü bununla alakalı tamamıyla orayı terk etmek gerekmiyor yurt dışı borçlanması yapmak için. Sadece oradaki herhangi bir işte kısa süreli çalışmalar hariç olmak üzere bir işte sigortalı olarak çalışmamak gerekiyor ve aynı şekilde o ülkeden sosyal yardım almamak gerekiyor. Yine üstelik burada kesin dönüş şartı borçlanma başvurusunda da değil de aylık bağlanması için yapılan bir tahsis başvurusunda da aranıyor. Yani kişi yurt dışında çalışırken borçlanma yapabilir, evet, ama emeklilik ayda istediğinde bu şartları sağlamış olması gerekiyor. Ne bununla alakalı da örneğin Almanya'da Berlin'de yaşayan bir vatandaşımız kendisi Türkiye'de yurt dışı borçlanmasını ödemek istiyor ve ödedikten sonra emeklilik başvurusu yapıyor Türkiye nezdinde. Ama başvuru tarihinde eğer Almanya'da hala sigortalı bir işte çalışıyorsa ya da örneğin eşi herhangi bir şekilde Alman hükümetinden ya da farklı bir şekilde sosyal yardım ödeneği alıyorsa burada emeklilik başvurusu emeklilik aynı kişinin kendisine bağlanmayacaktır. Çünkü şartları sağlamıyor olmuş oluyor. Kesin dönüşten aslında bizim anlatmak istediğimiz bu. Hem eşi sosyal yardım alıyor hem de kendisi bir sigortalı işte çalışmış oluyor. Şartları kendisi sağlamadığı için ödeme yapmış olsa bile burada kişiye artık hiçbir şekilde emekli aile bağlanmayacaktır. Dediğim gibi evet ödeme şartı aranıyor ama mevzuatımıza baktığımızda kesin dönüş dediğimiz hukuki olarak kesin dönüş dediğimiz şart da aranmış oluyor. Burada bizim uygulamada yine gördüğümüz eksikliklerden bir tanesi de başvuru belgelerinin güncel olmaması. Bu da oldukça önemli. Örneğin 5 yıl öncesindeki bir hizmet dökümünüzle bir başvuru yaptığınızda bu başvuru olumlu bir şekilde gelmeyecektir. Çünkü buradaki başvuruların da hem güncel bir şekilde tutuluyor olması oldukça önemli hem de doğru olması oldukça önemli.
1: Evet, bize ayrılan sürenin bu haftada sonuna geldik sevgili dinleyenler. Sayın Yiğit ve Sayın Yaman, değerli katkılarınızdan dolayı da size çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz. ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, programımızı hazırlayanlar Seren Güliyit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen, ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer vardı. Bu hafta kanun ne diyor da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olabilmeleri için hangi şartları yerine getirmeleri gerektiğini konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bu haftada hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Karadeniz'in sarp coğrafyasında doğayla insanın uyumunu sergileyen görkemli yapı Sümela Manastırı'ndan söz edeceğiz. 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınan eser, ülkemizin en gözde turizm unsurları arasında yer alıyor. Trabzon ilinin Maçka ilçesinde Altındere Vadisi'ne hakim Karadağ'ın dik yamacında yer alan Sümela Manastırı deniz seviyesinden yaklaşık 1150 metre yükseklikte konumlanır. Halk arasında Meryem Ana ismiyle de bilinen manastır yalnızca bir dini merkez değil, aynı zamanda bölgenin siyasi ve kültürel tarihine ışık tutan hafıza mekanıdır. Mimari dehası ve içinde barındırdığı sanat eserleriyle dünya çapında ünlü manastırın kuruluşuyla ilgili anlatılar milattan sonra 4. yüzyıla kadar uzanır. Geleneksel kabule göre Atinalı Barnabas ve Sofronos isimli iki rahip rüyalarında gördükleri bir mucize üzerine bu sarp kayalıklara gelerek manastırın temellerini atar. Ancak yapının bugünkü ihtişamına kavuşması ve kurumsal bir kimlik kazanması Bizans İmparatorluğu dönemine, sonra da Trabzon İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü 14. yüzyıla rastlar. 3. Alexos döneminde manastırın imtiyazları arttırılır ve yapı büyük oranda yenilenir. Mimari açıdan Sümela, geleneksel manastır yerleşimlerinin bir örneği olsa da inşa edildiği konum onu benzersiz kılar. Bir kaya kilisesi etrafına şekillenen bu kompleks, ana kaya kilisesi, birkaç şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ve kutsal pınar bölümlerinden oluşur. Yapıya ulaşım, ormanlık alan içerisinden geçen patikalar ve dar basamaklı merdivenlerle sağlanır. Giriş kapısının hemen yanında yer alan su kemerleri, bu zorlu coğrafyada su ihtiyacının ta o zamanlardan nasıl mutlulukla karşılandığını gösteren mühendislik harikalarıdır. Manastırın en dikkat çekici bölümü olan kaya kilisesi, iç ve dış duvarlarını süsleyen fresklerle sanat galerisini andırır. Bu freskler, İncil'den sahneleri, Hazreti İsa ve Meryem Ana'nın hayatını, ayrıca manastırın hamileri olan imparatorları tasvir eder. 18. yüzyılda yenilenen ve 19. yüzyılda eklenen katlarla son halini alan duvar resimleri, bölgedeki geç Bizans dönemi sanat anlayışının en somut örnekleridir. Renklerin canlılığı ve figürlerin işlenişindeki detaylar, dönemin estetik kaygılarını ve dini anlatım gücünü yansıtır. Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgedeki hakimiyeti sonrasında da Sümela Manastırı önemini korumaya devam eder. Osmanlı padişahlarının manastıra yönelik hoşgörülü tutumu ve tanınan imtiyazlar yapının varlığını sürdürmesine olanak tanır. Fatih Sultan Mehmet'le başlayan ve sonraki padişahlarla devam eden bu gelenek, manastırın bir inanç merkezi olarak bölgedeki ağırlığını daha da pekiştirir. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Sümela altın çağını yaşar. Bu dönemde yapılan geniş çaplı onarımlar ve yeni binalar manastıra bugünkü devasa görüntüsünü kazandırır.

0: Ancak 20. yüzyılın başındaki savaşlar ve nüfus değişimleri manastırın aktif dini hayatının sona ermesine neden olur. Uzun bir sessizlik döneminden sonra Türkiye Cumhuriyeti tarafından koruma altına alınan yapı günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeniden kapsamlı restorasyon süreçlerinden geçirilerek müze olarak ziyarete açılmıştır. Bu restorasyon çalışmaları yapının statik güvenliğini sağlamanın yanı sıra fresklerin korunmasını ve sarp yamaçtaki kaya düşme risklerinin bertaraf edilmesini de hedefler. UNESCO Dünya Mirası tescil süreci manastırın evrensel değerini koruma altına alan en üst düzey aşamadır. 2000 yılında Dünya Miras geçici listesine kabul edilen Sümela için hazırlanan adaylık dosyaları yapının üstün evrensel değer kriterlerini nasıl karşıladığını bilimsel verilerle de ortaya koyar. Devletin ilgili kurumları ve üniversitelerin ortaklığında yürütülen süreçte manastırın sadece mimari bir yapı değil, aynı zamanda bir kültürel peyzaj alanı olduğu vurgulanır. UNESCO'nun kalıcı listesine dahil olma yolundaki çalışmalar, alan yönetim planlarının oluşturulması ve koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi üzerine yoğunlaşır. Bu süreçte yazılan akademik makaleler, Sümela'nın dünya üzerindeki benzer kaya manastırları arasında hem ölçek hem de sanat tarihi açısından ayrıştığını belgeler. Koruma çalışmaları kapsamında yürütülen endüstriyel dağcılık faaliyetleri ve kaya sabitleme projeleri yapının bütünlüğünü korumak amacıyla dünya genelindeki en zorlu restorasyon uygulamaları arasında gösterilir. Vadinin tabanından bakıldığında bulutların arasında asılı duruyormuş izlenimi veren Sümela Manastırı, insan azminin ve doğayla bütünleşme arzusunun da simgesidir. Altındere Milli Parkı'nın zengin bitki örtüsü ve akarsularıyla çevrelenen manastır, ekolojik ve kültürel değerlerin nasıl bir arada korunabileceğine dair önemli bir örnek teşkil eder. Akademik çalışmalar, manastırın kütüphanesinde bir dönem bulunan nadir el yazmalarının ve ikonaların Doğu Roma dünyasının entelektüel düzeyi hakkında kritik bilgiler sunduğunu da doğrular. Bugün ziyaretçiler bu tarihi koridorlarda yürürken hem Orta Çağ'ın mistik atmosferini teneffüs eder hem de Anadolu'nun çok katmanlı medeniyet mirasına bir kez daha tanıklık eder. Sümela, derin vadileri, sarp kayalıkları ve tarihe meydan okuyan duvarlarıyla geçmişin sesini günümüze taşıyan ölümsüz bir tanık gibidir. Manastırın korunması ve gelecek nesillere aktarılması kültürel sürdürülebilirlik açısından Türkiye'nin öncelikli hedefleri arasında yer alır. Bölgenin iklim koşulları ve coğrafi engebeleri yapının korunmasını zorlaştırsa da modern bilimsel yöntemlerle yürütülen koruma projeleri Sümela Manastırı'nın ihtişamını yarınlara da taşıma yolunda atılan çok kıymetli adımlardır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün oyuncu, yönetmen, yazar ve eğitimci kimlikleriyle yarım asrı aşkın süredir sahne hayatında yer alan Müjdat Gezen'den söz edeceğiz. 1943 yılında dünyaya gelen Gezen, henüz ilkokul çağındayken tiyatroyla tanışır. Aynı dönemde bir çocuk dergisinde şiirleri yayımlanır ve İstanbul Radyosu Çocuk Kulübü'nde görev alır. Lise yıllarında çeşitli amatör topluluklarla sahneye çıkan Müjdat Gezen, 1960 yılında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda profesyonel sahne hayatına adım atar. İstanbul Belediye Konservatuarı'nda oyunculuk eğitimi de alan Müjdat Gezen, Muammer Karaca ve Ulvi Uraz tiyatrolarında çalışır. 1968 yılından itibaren kendi tiyatrosunda oyuncu, yazar ve yönetmen olarak çok fazla oyuna imza atar. Gazete ve dergilerde yazılarıyla da görünen sanatçının ilk kitabı 1975 yılında yayımlanır. Müjdat Gezen'in bugün çeşitli türlere yayılmış 50'ye yakın kitabı vardır. Müjdat Gezen kaleme aldığı oyunlarda geleneksel Türk tiyatrosunun unsurlarını modern meddahlık ve tuluat yeteneğiyle birleştirmeyi amaçlamıştır. Aynı zamanda bu sentezin sahnedeki farklı uygulayıcıları arasında da yer almıştır. Eğitimci kimliği Müjdat Gezen'in sanat hayatındaki önemli duraklardan birini oluşturur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Türk tiyatrosu dersleri veren sanatçının 1991 yılında kurduğu

0: Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Türkiye'de ücretsiz sanat eğitimi veren ilk kurumlar arasında yer alır. Özel bir konservatuar niteliğindeki okulda tiyatromuzun güçlü isimleri de dönem dönem dersler vermiştir. Günümüz tiyatro dünyasına da pek çok farklı ismi kazandıran okul, ayrıca çocuklar için de eğitim programları uygulamaya devam eder. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Türkiye'de saat 15.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu belirtti. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. Kurtulmuş mesajlarını Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Garakani ile düzenlediği ortak basın toplantısında verdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu'yla bir araya geldi. Toplantıda makroekonomik görünüm, para politikası ve finansal koşullar değerlendirildi. Katılım bankacılığı sektöründeki son durum ve gelecek dönem beklentileri ele alındı. Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da sona yaklaşıldı. Birinci ünite sonbaharda nükleer yakıt yüklenerek devreye alınacak. Açıklama Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapıldı. Temmuz'da ünitenin devreye alınmasından önceki ana test aşaması gerçekleştirilecek ve sistemin güvenilirliği sınanacak. Testlerin başarıyla tamamlanması halinde sonbaharda yakıt yüklenmeye ve ünite devreye alınmaya başlanacak. Jandarma Genel Komutanlığı personelin güvenliğini ve verimliliğini en üst seviyeye çıkaracak yerli ve milli bir yapay zeka teknolojisini hayata geçirdi. Kısa adı ASAS olan araç ve sürücü analiz sistemi sayesinde jandarma araçlarındaki sürücü hataları en aza indiriliyor. Sistem ani manevradan emniyet kemerine, sürüş esnasında telefon kullanımından yorgunluğa kadar her ihlali anında tespit ediyor.

tespit ediyor. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridini yine hedef aldı. Han Yunus kentinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlar ve birçok nokta vuruldu. 8 Filistinli daha katledildi. Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi. Avrupa aşırı sıcaklarla kavruluyor. Kuraklık ve sıcak hava dalgası Almanya'da günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Ülkenin en önemli iç su yolu olan Ren Nehri'nde su seviyesi mevsim normallerinin altına düştü. Bu durum nehir trafiğinde aksamalara yol açtı. Köln'de seyreden bir yolcu gemisi karaya oturdu. Ren Nehri'nde gemi trafiği kontrollü şekilde sürdürülürken mahsur kalan yolcu gemisinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Ve spor, Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları nefesleri kesti. Şok sonuçlar alındı. Futbolun dev takımları hüsrana uğradı. Almanya Paraguay'a, Hollanda Fas'a penaltılarla elendi. Brezilya çok zorlandığı maçta Japonya'yı son dakikada gelen golle geçebildi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Hepinizi Kültür Otağı'ndan saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu hafta Artık Söz Otağı'nın son programını yapıyoruz. Kültür Otağı'nın Söz Otağı periyodunda yaklaşık 3 aydır sözün izini sürdük. Destanlardan masallara, efsanelerden atasözlerine, türkülerden dijital anlatılara kadar pek çok konuyu konuştuk. Bugün artık binlerce yıllık söz kültürü mirasımızın hızla değişen dijital çağda nereye taşınacağını, başına neler geleceğini gelecek yüzyıllarda, neye dönüşeceğini konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Benim bölümden arkadaşım doçent doktor Ahmet Erman Aral. Bugün program konuğumuz. Hoş geldin Erman'cığım.
1: Teşekkür ederim hocam. Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Burada bulunmak benim için büyük bir keyif. Beni ağırladığınız için teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz Erman'cığım. İyi ki geldin. Evet Erman'cığım, şimdi tabii sen hem halk bilimcisin hem de UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkan Vekilisin. Bu görevin de yeni verildi sana. Hayırlı uğurlu olsun tekrar.
1: Teşekkür ederim.
0: Dolayısıyla bu konuları seninle konuşmak çok isabetli olacaktır. Önceki programlarımızda biz Öcal Hocam'ı da konuk ettik. UNESCO, somut olmayan kültürel miras çalışmaları, bunlardan da bahsettik. Bizi dinleyenler hatırlayacaklardır. Ama bugün de böyle yeri geldikçe belki oralara da temas edebiliriz. Ama öncelikle demin de söyledim ya, biz 3 ay Söz Otağı programı yapıyoruz Kültür Otağı'nın içerisinde ve bütün bu sözlü kültür ürünlerimizi konuştuk değerli konuklarımızla. Bugün şuna geldik, yani bu büyük söz mirasımız bizim nasıl bir gelecekle karşı karşıya? Yani genel tabloya baktığımızda Erman, Türk dünyasında, tabii ki Türk dünyası genelinde sözlü kültürümüzün geleceğini tehdit eden bir şeyler var mı? Gerçekten hani kaybetme riskiyle karşı karşıya mıyız? Yoksa söz direnç gösterip önümüzdeki yüzyıllarda da bu gücüyle devam edecek mi? UNESCO'nun perspektifinde neler düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Burada pek çok nedenden söz etmek mümkün ama gençler artık sözlü kültürle ilgilenmiyor şeklinde bir yaklaşımla bütün problemi görmezden gelen bir cevap vermekten ziyade bütün dünyada, sadece Türk dünyasında değil bütün dünyada geçerli olan gerçek problemlerden bahsetmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Burada özellikle usta çırak ilişkisinin, yani kuşaktan kuşağa aktarımın zayıflaması birincil problem. Örneğin aşıklık geleneği. Burada bildiğimiz anlamda ekoller, kollar oluşturan bir aşıklık geleneğinden artık Türk dünyasının büyük bölümünde bahsedemiyoruz. Bunlar tabii ki var ama çok zayıfladılar. Burada sadece aşıklık geleneği de değil. Burada meddahlık, işte masal hikaye anlatma geleneği, bunu bu şekilde genişletmemiz mümkün. Bu anlatıcılık, aşıklık, bunlar aslında çok önemli zihinsel, sosyal, kültürel beceri, meziyet gerektirmesine rağmen bunlar maalesef kültür endüstrisinde, müzikte, edebiyatta, sanatın diğer alanlarında pek değerli bir bulunmuyor. Çünkü bunların nasıl uygulanacağına dair kültür bilimcilerle medya sektörü arasında ya da müzik icracıları arasında bir diyalog, bir işbirliği bu anlamda yok. Dolayısıyla böyle bir süreklilikten maalesef sözlü kültürde bahsedemiyoruz. Ama mesela Türk dünyasının çok önemli bir birikimi var bu anlamda. Türkiye'den çıkmış bir örnekten. Barış Manço mesela. Barış Manço seyyahlığıyla, nüktedanlığıyla aşıklık geleneğinin 90'larda Türkiye'de dönüşümünün en önemli temsilcilerinden biriydi.
0: Evet.
1: Aşıklık geleneğinin
0: sözü de çok iyi kullandığı için zaten,
1: evet,
0: bir söz ustası olduğu için dediğin, evet, gibi bu sözlü kültür birikimimizi, yüzyıllar içerisinde oluşan birikimi çok iyi modernize ederek gençlere, bütün Türkiye'ye tanıtmayı çok iyi başarmış bir sanatçıydı. Çok haklısın. Çok,
1: evet,
0: doğru bir örnek.
1: Maalesef bu zincirin devamı gelmedi Barış, evet, Manço'nun vefatından sonra. Bunu sayabiliriz. Kuşaktan kuşa aktarımın zayıflaması. Bunun dışında belki daha önemli bir problem, kültürün aktarıldığı, tüketildiği, kullanıldığı ortamların değişimine ayak uydurulamaması. Değişimin kendisi değil ama bu değişime,
0: evet,
1: ayak uydurulamaması burada önemli bir problem. Bununla sadece sözlü anlatımlar değil, sözlü kültür değil, el sanatları, geleneği, işte Karagöz, Nevruz, Hıdrellez, geleneksel kültürün bütün alanları bununla karşı karşıya. Şimdi burada hani demeye çalıştığım şey şu, sözlü kültür artık evde, İşte sokakta, düğünde, cenazede insanların özlemini, sevincini, hüznünü, yasını paylaşırken, ifade ederken kullandığı bir unsur olmaktan çıktı. Bunlar diyaloğa yoğunluk, zerafet, sadelik katıyordu. Bu kodlar artık diyaloğun bir parçası olmaktan çıktı. İletişimin bir parçası değil artık bunlar. Dolayısıyla bu ortamları büyük oranda bugün kaybettik ve yerine maalesef nitelikli bir şey biz Türk dünyasında koyamadık. Yani güncel ihtiyaçlarla, güncel imkanlarla uyumlu bir şeye dönüştüremedik. Burada özellikle şeyden de bahsedebiliriz. Türk dünyası kültürü okullarda bir öğrenme kaynağına da maalesef dönüştüremedi. Buraya entegre edemedi. Burada entegre etmekten kastım şu değil. Yani bir türkünün, bir masalın, hikayenin ezberlenmesi, sınıfta okunması değil. Bunlar elbette değerli ve gerekli ama bunun ötesine geçilmesi gerekiyor. Mesela burada benim bahsettiğim şey sözlü kültürün farklı alanlarda, mesela sadece edebiyatta değil, tarihi, matematiği ya da diğer branşları öğretmede de bir öğrenme kaynağı olarak kullanılması. Mesela bir türküyü neden tarih öğretirken, doğa koruma bilinci aşılamaya çalışırken ya da işte sosyal ilişkileri, kültürel aidiyeti beslemeye, güçlendirmeye çalışırken kullanmayalım. Dolayısıyla hani sözlü kültürün bu anlamda eğitimde kullanılması çok çok önemli. Ortamların kaybı meselesine dönecek olursak, az önce bahsettiğim işte bu düğünler, şimdi bir aşık kahveleri, sokaktaki oyunlar, aile büyükleriyle buluşma, buralar artık bu mekanların, bu ortamların ortadan kalkması. Şimdi doğa gibi kültürde boşluk kaldırmıyor. Bu ortamlar ortadan kalktıktan sonra biz yerine bir şey koyamadık ama bunun yerine sosyal medya, dijital kültür geldi. Ve neticede biz bu çevrimiçi ortamlara, dijital ortamlara sözlü kültürü entegre etmeyi başaramadık. Çocuklar burada daha çok eskiden işte Nardan Yanım'ı, Nasrettin Hoca fıkralarını sokakta, evde, hayatın pek çok alanında yaşıtlarından, büyüklerinden, ailesinden duyabiliyordu. Tabii. Bunlar artık YouTube'da, televizyonda insanların duyabildiği şey. Ama burada bahsetmem gereken şey şu. İnternet, medya tek başına bir tehdit, bir risk, bir problem olarak algılanmamalı. Bu eksik, tek yönlü bir yaklaşımı yansıtıyor. Burada önemli olan şey, bunu da söyleyerek bu kısmı kapatmak isterim. Bizim internete, dijital kültüre yaklaşımımız, bizim onu nasıl kullandığımız esas önemli.
0: Onu bir avantaja çevirmek de mümkün.
1: Evet.
0: Evet, yani bunları avantaja çevirip, madem hani artık doğal aktarım süreci yok, usta çırak ilişkisi yok oldu, aile içi iletişim ne yazık ki evlerimizin aslında fiziksel mekanıyla birlikte ortadan kalktı büyük ölçüde. Çünkü aileler artık bir odada vakit geçirmiyorlar. Herkes kendi odasına vakit geçiriyor. Dolayısıyla o ilişki koptu. Ama kültür gündelik hayatımızdan kopmak zorunda değil. Bunun yaşatılabileceği yeni mecra alanları var artık. Dediğin gibi dijital dünya, işte sosyal medya ortamları. Hiç olmazsa buraya entegre edilerek sanat yapıcıların, müzik yapıcıların bu sözlü kültür birikimimizden daha fazla faydalanarak bunları bir biçimde yine hayatımızda tutmaya çalışmasını bekliyoruz aslında. Beklediğimiz şey bu. Çünkü sözlü kültür ürünleri yok olmaz. Onların öyle bir yapısı yok. Çok dirençliler. Sadece onların doğal aktarım ortamları zayıfladı ve giderek yok oluyor ne yazık ki. O yüzden dediğin gibi ona çift yönlü yaklaşmak lazım. Hep böyle kötü yönlerini konuşuyoruz. Dijital dünya, elektronik ortam, işte çocukları olumsuz etkiliyor, gençler çok tesir altında diyoruz ama eğer böyle kullanırsak da çok işe yarayabilir bence de.
1: Evet,
0: çok
1: evet
0: haklısın. Şimdi aslında demin sorunun içerisine sordum ama onu tekrar sorayım. Çünkü sözlü kültürü korumaktan bahsederken tabii ki tek başına o değil ama aklımıza ilk gelen kurumlardan biri UNESCO. Çoğu zaman tabii UNESCO'nun neyi nasıl koruduğunu da aslında tam olarak bilmiyoruz. Dinleyicilerimiz de belki yeni duyuyor olabilirler ya da biliyorlarsa da bu kurumun ne işe yaradığını bilmiyor olabilirler. UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras yaklaşımı var. Böyle bir sözleşmesi var ve Türkiye'de taraf bu sözleşmeye. Ve burada en dikkat çekici kelime aslında koruma. Evet. Öyle değil mi? Yanılmıyorum herhalde. Bu tam olarak neyi ifade ediyor Erman'cığım? Yani somut olmayan kültürel miras anlayışı yalnızca liste hazırlamaktan ibaret değil. Burada korumak ve yaşatmak, sürdürülebilir hale getirmek çok önemli diye düşünüyorum. Sen neler söylersin bu konuyla ilgili?
1: Önce somut olmayan kültürel miras kavramının kendisinden kısaca bahsettikten sonra onu koruma yaklaşımından söz etmek
0: çok
1: isterim.
0: Çok iyi olur. Tekrar bir hatırlayalım.
1: Şimdi somut olmayan kültürel miras kavramı aslında 2000 yılların başında hayatımıza gelen bir kavram. Burada somut kültür varlıklarının korunmasından farklı olarak somut olmayan kültürel miras dediğimiz şey ister bir anıt, ister bir kervansaray, ister bir saray olsun veya bir masal, hikaye, fıkra olsun fark etmez. Bu ürünlerin üretilmesini sağlayan bilgi ve becerilerin yanında bunların üretilmesini sağlayan ortamların ve imkanların korunması anlamına geliyor. Aslında somut olmayan kültürel miras dediğimiz şey biraz bu. Sözlü kültür açısından yaklaştığımızda da burada aslında o destan, efsane, türkü metninin kendisinden ziyade onları söyleyen, aktaran, dönüştüren, adapte eden icracılar, aşıklar, evet, meddahlar. Somut olmayan kültürel miras kavramı bu insana odaklanmak ihtiyacını gündeme getirdi. Bu anlamda önemli. Şimdi burada mesela Kültür ve Turizm Bakanlığı 2008 yılından beri Yaşayan İnsan Hazineleri programını düzenliyor. Dolayısıyla bu tür programlar kültürü üreten, aktaran insanlara dikkat çekmek açısından önemli. Koruma kavramına gelirsek önce şeyden başlayabiliriz. Yani koruma kavramından ne anlamak gerekiyor? Evet. Şimdi somut olmayan kültürel miras çerçevesinde koruma dediğimiz şey, sözlü kültür özelinde düşünürsek bir türküyü, bir şiiri yazılı, sözlü ya da görsel olarak kayıt altına almaktan ibaret bir şey değil buradaki koruma yaklaşımı. Yani burada amacımız sözlü kültürün fotoğrafını çeker gibi onu işte kaydetmek ve bir arşive koyup onu sabitlemek, dondurmak, öylece muhafaza etmek değil. Dolayısıyla koruma derken bunu kastetmiyoruz. Somut olmayan kültürel miras çerçevesinde koruma nedir? Buna baktığımızda burada aslında mirasın güncel şartlar ve ihtiyaçlar dahilinde yaşayabilirliğini güvence altına almak. Bu şekilde bakıyorsak evet, koruma ve aktarım eş anlamlı iki kelime olarak karşımıza çıkıyor. Haliyle biri diğerinden daha önemli diyemiyoruz. Dolayısıyla burada hani korumak aslında siz somut olmayan kültürel miras özelinde, sözlü kültür özelinde kuşaktan kuşağa aktarmadığınız bir şeyi korumuş olmuyorsunuz. İkisi bu anlamda birbiriyle eş anlamlı. Dolayısıyla burada somut kültür varlıklarının korunmasından farklı olarak bir toplumsal rıza üretmek zorundasınız. Bunun içinde işte medya kanallarına, okullara, bakanlıklara, sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacınız var. Mirası korumak için ona güncel dünyada bir alan açmanız ve onun toplumsal olarak işlevli olduğunu göstermeniz gerekiyor. Bu açıdan önemli.
0: Şimdi sen tabii, senin tez konun aynı zamanda, doktora tez konun bu mirasın eğitim programlarında yaşatılması ya da aktarılması ile ilgili bir tez yaptın sen. Mesela eğitimin bu konudaki yaklaşımı ne? Şu anda ne durumdayız Erman? Ben hani gerçekten bu sözlü kültür mirasımız eğitim politikalarımız içerisinde gerektiği kadar, hak ettiği kadar yer alıyor mu? Bu konudaki fikrini de almak isterim.
1: Tabii. Şimdi aslında şöyle, eğitime baktığımızda burada Türkiye'nin 2006 yılından beri, sözleşmeye taraf oldu 2006 yılından beri, çok ciddi bir deneyimi var. Somut olmayan kültürel mirasın aktarımında eğitim kurumları çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü herkes hayatının bir bölümünü eğitim kurumundan dahil olarak geçiriyor ve biraz önce bahsettiğim şeye dönmek istiyorum. Biz kültürün üretildiği, aktarıldığı mekanları kaybettik dedik. Artık çocuklar bu kültürü sokakta, evde ya da hayatın diğer alanlarında deneyimleyemiyor. Dolayısıyla eğitim kurumlarına muhtaçsınız. Dolayısıyla burayı, özellikle okulları, işlevsel hale getirmemiz gerekiyor. Burada UNESCO'nun gündeme getirdiği bir şey var. Mirasla öğrenme ya da mirasla öğretme yaklaşım. Belki bundan söz edebiliriz. Burada aslında mirasla öğrenme dediğimiz şey, insanlığın geçmişten beri yaptığı bir şeyin adlandırılmasından ibaret. Mirasın farklı bir alanda farklı bir şey öğretmek için pedagojik bir araç olarak kullanılmasından burada söz ediyoruz. Mesela bir örnek, sözlü anlatımlar, hasat türküleri. Hasat türküleri sadece sözlü anlatımın bir türü değil. Burada aynı zamanda hasat türkülerini kullanarak biyolojik çeşitliliği, yani işte bitkilerin çeşitliliğini, coğrafyayı, iklimi, iklimin değişimini, insanın doğayla, toprakla kurduğu ilişkiyi, çevre bilincini, çevreye saygı öğretmeniz mümkün. Veya ağıtlar. Ağıtlar üzerinden toplumsal travmaları, sel felaketlerini, depremleri anlatmanız, eğitime bunları entegre etmeniz mümkün. Dolayısıyla bunlar sadece edebiyatın konusu olamaz. Olmamalı. Dolayısıyla bu şekilde baktığınızda meseleye, sözlü kültürün bu ürünleri aynı zamanda bizim güncel ihtiyaçlarımıza ve problemlerimize cevap verebilecek deneyimleri de içeriyor.
0: Çok haklısın.
1: Türkiye'nin de bu anlamda ciddi bir deneyimi var.
0: Evet, çok haklısın.

0: hapsetmeyi değil, yaşatmayı, kuşaktan kuşağa aktarmayı ve sürdürülebilir hale getirmeyi aslında anlamalıyız. Ve şimdi hani eğitime döndük ama sözüme kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Şimdi Koruma Derneği'nde biz arşivleri, müzeleri falan hatırlıyoruz. Yani geleneksel hafıza bize hemen onları hatırlatıyor ama sözlü kültürün doğası canlı. Yani biz ne kadar artık sözlü kültür eskisi gibi yaşamıyor desek de sözden kopmamız mümkün değil. Yani bu insanoğlu var olduğundan beri var, hep de var olacak. Şimdi bir kültürel unsurun, sözlü kültür unsurunun korunabilmesi için hangi şartların devam etmesi gerekiyor ve koruma ile aktarım arasında nasıl bir ilişki var? Bunu da birazcık konuşalım istersen. Söze oradan devam edelim.
1: Koruma ve aktarım arasındaki ilişki aslında şu: bu hem sözlü anlatımlar hem de somut olmayan kültürel mirasın diğer alanları için de geçerli.
0: Evet.
1: Siz sözlü kültür ürünlerinin eğitimde ve hayatın diğer alanlarında, diğer mecralarda işlevsel kılınması için çalışmak zorundasınız. Mesela 2006 yılında Türkiye halk kültürü diye ortaokullarda seçmeli bir dersi müfredata
0: Evet,
1: kattı ve
0: evet.
1: burada sözlü kültürün pek çok unsuru aslında işlendi. Türkiye'deki sosyal bilimler liselerinde yine sözlü kültürün pek çok unsuru buralarda işleniyor. Ama bunların sadece sınıfta, kitapta kalmaması, mesela bir aşığın sınıfa davet edilmesi ve icrasını sınıfın önünde yapması ve öğrencilerle orada bir diyaloğa girerek soru cevap şeklinde ilerlemesi, mesela bu anlamda somut olmayan kültürel mirasın eğitim entegrasyon açısından çok çok önemli.
0: Çok haklısın. Ermancığım, biraz önce hasat türkülerinden bahsettin. Çok da böyle hemen bize bir türkü de çağrıştırdı söylediğin şey. Çünkü bizim türkülerimizde kültür hayatımızın bütün manzaralarını görüyoruz. Harman serme, hasat mevsimi, türküler bunları da konu ediyor hiç şüphesiz. Hemen şimdi böyle bir türküye kulak verelim istersen. Bir Afyon Emirdağ türküsü dinleyeceğiz. Mustafa Özcan seslendirecek. Harmana sererler sarı samanı.

0: Evet, kulağımızın pası silindi. Tekrar stüdyodayız Ermancığım. Şimdi tabii bu aktarım zincirinden söz ediyoruz. Aktarımdan söz ediyoruz. Bu aktarım zincirinin en önemli halkası gençler. Çünkü geleceğe de onlar aktaracaklar birikimi. Sıkça dile getirilen ifadeler var. İşte gençler gelenekten uzaklaştı falan ama burada belki de mesele gençlerin ilgisizliği değil, bizim anlatma biçimimiz de olabilir. Çünkü her çağ kendi kültürel ortamını da oluşturuyor. Yani şimdi oturup işte çocukları bir masal anasının etrafında ne yazık ki toplayamıyorsunuz. Çünkü başka çeldiriciler, başka tanıdığı kültürel ortamlar oldu kendi çağının icapları gereği. O yüzden hani bu dijital çağın gençleri diyelim biz buna, dijital yerliler. Öyle
1: Evet,
0: değil mi?
1: evet.
0: Dijital yerlilere. Sözlü kültürü yeniden sevmek için nasıl bir dil kurmak lazım? Yani teknolojiyi burada nasıl işe koşmalıyız sence?
1: Aslında eskiden sözlü kültürün öğrenilmesinde, aktarılmasında esas olan şey dinlemekti. Ama bugün dinlemenin yanında, hatta dinlemenin çok daha ötesinde izleyerek, paylaşarak öğrenen bir gençlik var. Dolayısıyla gençlere sözlü kültürü ulaştırmada etkili olabilecek bir yol, gençleri anlatan, yorumlayan, söyleyen, işte sentezleyen, belgeleyen üreticilere dönüştürmek çok çok önemli. Dijital mecralarda. Mesela burada neler yapılabilir? Kısa videolarla merak uyandırmak iyi bir yol olabilir. Biliyorsunuz özellikle platformlarda 30, 60, 90 saniyelik küçük şey shorts dediğimiz videolar var. Mesela burada bir türküde 3 kelime ya da işte bir deyiş, bir hikaye gibi seriler hazırlanabilir. Ya da mesela TRT Çocuğun video, oyun, uygulama ya da sosyal medya kanallarını birlikte kullanması çok faydalı olabilir. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Burada odak sözlü kültür ürünleri eskiden şunu söylüyordu, işte eski günler şöyleydi değil de daha ziyade bu hikaye, bu bilmece, bu türkü bana bugünle ilgili ne söylüyor? Ben bunu bildiğimde bugünle ilgili hangi ihtiyacı giderebilirim? Hangi soruna çözüm üretebilirim? Bu dikkatli yaklaşmak. Bunun dışında mesela işte podcastler, canlı oturumlar mesela bu işte kısa videolarla oluşturulabilecek merakı biraz daha derinleştirmek için de podcastler, canlı oturumlar kullanılabilir. Mesela sözlü kültürün nitelikli temsilcilerinin ağırlandığı ya da işte mesela Aşık Veysel gibi çok önemli figürlerin hayatlarının gençlerin dikkatini çekecek şekilde kısaltılarak ve onların Aşık Veysel'den ilham almasını sağlayacak bir dille kurgulanarak verilmesi dijital ortamlar açısından çok çok önemli olabilir. Bir önceki programda konuk olan meslektaşım doçent doktor Tuna Yıldız'ın birkaç yıl önce bir bildirisi vardı. Ustasız ustalar diye. Artık insanlar aşıklık geleneğini bile platformlarda video izleyerek öğrenebiliyorlar. Bu anlamda ustasız ustalar. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA'sı var. Hani şimdi dijitalden bahsediyorsak Milli Eğitim Bakanlığı çok uzun zamandır bu EBA platformunu kullanıyor. Sözlü kültürle ilgili içeriklerin oraya entegre edilmesi pekala mümkün olabilir. Türkiye satına bu
0: Çok doğru.
1: dikkati dağıtmak için. Dolayısıyla burada şunu söyleyerek bu kısmı kapatabilirim. Gençleri dijital ortamlarda, sosyal medyada pasif tüketiciler olarak konumlandırmaktan ziyade dediğim gibi onları o içeriği üreten, yorumlayan, değiştiren, adapte eden aktörler olarak görmemizi sağlayacak platformlar oluşturmak gerekiyor.
0: Çok doğru. TRT mesela bu konudaki misyonunu çok iyi yerine getiriyor diye düşünüyorum. Hiç şüphesiz TRT Çocuk gibi, TRT Genç gibi kanallar vasıtasıyla bu sözlü kültür birikimimizi, daha doğrusu kültürel mirasımızın tamamını aslında genç kuşaklara ulaştırmayı başarıyorlar. Tabii ki dijital platformları o zaman bu bağlamda şunu söyleyelim, dediğin gibi kapatalım bu bahsi. Bir tehdit olarak görmemek lazım. Yani burada bir fırsat gibi düşünelim. Çünkü artık bundan kaçmamız mümkün değil. Artık çağın icapları bunlar. Önemli olan bu yeni mecralarda geleneğin özünü saklayarak, onun biçimini çok fazla da değiştirmeden gençlere nasıl aktaracağımızın yollarını bulmak. Tabii burada da bu işin uzmanlarına iş düşüyor. Şimdi tabii biz mirasımızdan söz ederken Ermancığım, kültür otağı programı olarak sadece Türkiye'den değil, Balkanlardan Sibirya'ya kadar uzanan büyük Türk dünyasından da aslında bahsediyoruz. O yüzden hani bu Türk dünyası açısından baktığımızda bir kültürel güç de oluşturuyor bu sözlü mirasımız, hiç şüphesiz. Bu ortak çalışmaların özellikle UNESCO gibi uluslararası platformların nezdinde nasıl bir katkısı olabilir? Buradan da birazcık söz edelim istersen.
1: Tabii hocam, bu soruyu birkaç açıdan cevaplandırmak mümkün. Türkiye 2018 yılında Azerbaycan ve Kazakistan'la beraber Dede Korkut mirasını ve bu çerçevedeki anlatıcılık geleneğini ve müzik geleneğini UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası temsil listesine kaydettirdi. Bu liste şu an 900'e yakın mirası kapsıyor ve bu 900'e yakın mirasın 200 tanesi direkt ezgiyle, müzikle, sözlü kültürle direkt alakalı. Dolayısıyla Türk dünyasında sadece Dede Korkut özelinde bile işte ozanlar, jıravlar, aşıklar, bunların dilinde asırlardır devam eden bir kültürel aktarım var ve UNESCO'da oluşmaya başlayan bu yeni diyalog kanalları bu tarihsel temelin inşa edilmesi için sadece Dede Korkut özelinde bile bize çok ciddi bir imkan sağlıyor. Ama tabii ki Dede Korkut da sınırlı değil sözlü kültür UNESCO'da. Mesela buraya Nevruz'u koyabiliriz. Nevruz şu an 15-16 ülkenin çok uluslu dosyası olarak UNESCO'da kayıtlı bir diğer unsur ya da Nasrettin Hoca fıkra anlatma geleneği yine Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk dünyasıyla çok güçlü şekilde oluşturduğu bir miras. Burada özellikle gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına hitap eden ve uygulamaya dayalı projelerin hayata geçirilmesi önemli. Türksoy mesela burada Türksoy'un varlığı da çok önemli.
0: Tabii.
1: Hatırlıyorum 2018 yılında Türksoy kuruluşun 25. yılını Paris'te UNESCO'nun genel merkezinde Türksoy'un genç müzisyenler orkestrası üzerinden bir konserle kutlamıştı. Türkiye Cumhuriyeti de dahil tüm Türk Cumhuriyetlerinden gelen gençlerin oluşturduğu ve bugün hala aktif olan bir orkestra. Mesela sözlü kültür bu tarz platformlarda da
0: Doğru. Ne
1: Türk
0: kadar
1: kültürünü temsil
0: isabetli
1: açısından çok
0: bir
1: önemli.
0: gösterim şekli, doğru dediğin gibi. Çünkü bu geniş Türk dünyasının ciddi birikimini orada Türk gençlerinden oluşan, Türk dünyasının gençlerinden oluşan bir orkestra ile sese dönüştürmek belki de işte bugünü anlatmanın en doğru yollarından biri. Evet, Türksoy'u da bu anlamda tebrik etmek lazım. Onların da çok değerli çalışmaları var. Zaten UNESCO'nun Türk dünyası versiyonu gibi aslında iş
1: Evet.
0: görüyor Türksoy. O anlamda çok kıymetli çalışmalara imza atıyorlar. Evet, Türk dünyası birikimi de gerçekten hem UNESCO'nun hem Türksoy'un nezdinde yerini buluyor. Çok uluslu dosyalarımız, evet, sadece Nevruz ve Dede Korkut'la da sınırlı değil. Pek çok kültür mirasımızı o çok uluslu dosya olarak UNESCO'ya kaydettirmiş durumdayız. Tabii dediğin çok doğru. Yani Nevruz'u sadece bir geleneksel bayram olarak ele almıyoruz. Hani biz bugün söz konuşuyoruz ama Nevruz'un aktarılması da nihayetinde sözlü olan bir hadise. Ve Nevruz'un içerisinde de sözlü bir sürü birikim var. Yani orada söylenen şiirler, maniler, türküler Nevruz'un içerisinde anlamlı. Dolayısıyla onu da bir sözlü kültür mirası olarak ele alıyoruz. Tıpkı diğer miras unsurlarımız gibi. Şimdi artık programımızın sonuna yaklaştık Ermancığım. Dediğim gibi senin hani uzmanlık alanın ve UNESCO'daki görevin nedeniyle de zaten bu konulara daha yakından da bakıyorsun sen. Son olarak şunu konuşalım istersen. Türk dünyasının bu sözlü kültür geleneğine baktığımızda bugünden taşıyabildiğimiz, geleceğe taşıyabileceğimiz belki en güçlü miras, kültür mirasımız sence ne olacak? Yani genç araştırmacılarımıza, belki üniversitede çalışan genç akademisyenlere, dinleyicilere nasıl bir mesaj verebiliriz bu bağlamda? Ne
1: Tabii
0: söyleyebiliriz?
1: yani sözlü Türk dünyasında sözlü kültürün geleceğiyle ilgili yani şunu söyleyebilir. Şimdi genelde konuya hakim olmayanlar sözlü kültürün işte yok oluşu ya da işlevsizliği üzerine konuşmayı severler ama bu senaryo sık sık gündeme getirilse de beni çok umutlandıran bir şey sözlü kültür tüm tarih boyunca sürekli form değiştirmiştir ve bu form değiştirme meziyeti sayesinde hayatta kalmıştır ve bir direnme gücü taşımıştır. Şimdi burada birkaç noktaya değinmek mümkün. Bunlardan bazılarını zaten söylemiştim. Mesela işte UNESCO'nun mirasla öğretme yaklaşımı. Ben günümüzden 40 yıl sonra, 50 yıl sonra sözlü kültürün Türk dünyasında disiplinler arası bir öğrenme aracı olarak işte iklim değişikliği gibi ya da diğer problemler gibi
0: Evet.
1: bunlara
0: Çağımızın problemleri
1: evet
0: olan pek çok şeye belki de değil
1: evet
0: dediğin gibi.
1: bunlara hitap etmede sözlü kültürün bir ilham kaynağı olarak bugünden çok daha güçlü şekilde Türk dünyasında yer alacağını, yer alabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında bir dijital ortamlardan söz etmiştik. Belki 40 yıl sonra, 50 yıl sonra işte Dede Korkut'un, Manas Destanı'nın anlatım geleneğinin dijital ortamlarda yeni anlatıcı profilleriyle ben çeşitleneceğini ve gençlerin elinde bu köklü geleneklerin çok daha farklı bir hüviyet kazanacağını, tabii ki ana iskeletini koruyarak bu dijital ortamlarda yeni bir hüviyette devam edeceğini düşünüyorum. Bir de son olarak şeyi söyleyebiliriz. Bu hani şimdi ekolojik krizler, iklim değişikliği gibi problemler. Şimdi önümüzdeki 50 yıl, yarım asır dünyanın iklim krizini ve bu anlamdaki sürdürülebilirliği en sert tartışacağı bir dönem ki bu yıl Kasım ayında Türkiye Birleşmiş Milletler iklim zirvesine ev sahipliği yapıyor Antalya'da Kasım ayında. Ve Türk dünyasının bu sözlü kültürü işte türkülerde alkışlar

0: masallarda, hikayelerde anlatılan bu içerik, işte doğanın döngüsüne saygıyı, işte suyun, toprağın, ağacın kutsallığını merkeze alan pek çok içerik taşıyor. Dolayısıyla bugünden 40 yıl sonra, 50 yıl sonra insanlığın ekolojik krizden çıkış ararken bu kadim, yerel ve geleneksel bilgiyi kullanacağını, kullanabileceğini düşünüyorum ve Türk dünyasının burada bu sözlü kültür birikimiyle bir kılavuzu geçeceğini düşünüyorum.
1: Çok doğru, çok haklısın. Söze kulak vermeye devam edeceğiz. Yani
0: Evet.
1: özellikle önümüzdeki yıllar buna daha çok ihtiyacımızın olduğu yıllar olacak. Çok teşekkür ederiz Ermancığım.
0: Rica ederim hocam.
1: Çok güzel bilgiler aktardın bize. Böylelikle söz otağı periyodunun da son programını yapmış olduk seninle birlikte. Sözlü kültürün geleceğini konuştuk. Somut olmayan kültürel miras çalışmalarının ve Türk dünyasına kültürel aktarımın kültürel imkanlarını konuşmuş olduk sayende. Çok teşekkür ederiz sana.
0: Rica ederim.
1: Sağ ol. İyi ki geldin. Sevgili dinleyiciler, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta Kültür Otağı'nın başka bir durağında yine birlikte olacağız. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Söz Otağı.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Beylikler Dönemi Anadolu'sunun stratejik merkezi Kastamonu'ya konuk olacağız. Kastamonu, Anadolu'nun kuzeyinde doğanın ve tarihin iç içe geçtiği kadim bir yerleşim merkezidir. Kentin bilinen tarihi antik dönemlere kadar uzanır ve bu süreçte bölge sırasıyla Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Pontus Rum Krallığı ve Roma İmparatorluğu gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapar. Antik dönemde Paphlagonia olarak adlandırılan bu bölgenin merkezi konumundaki şehir, stratejik mevkii ve savunmaya elverişli kale yapısıyla her dönem önemini korumuştur. Bizans İmparatorluğu döneminde Komnenos hanedanlığının kök saldığı bir kale şehir olan Kastamonu, 11. yüzyıl sonlarından itibaren Türk akınlarının hedefi olur. 1071 Malazgirt zaferinin ardından Anadolu içlerine ilerleyen Türk güçleri 1084 yılında Kastamonu'ya ulaşır. Emir Karatekin tarafından fethedilen şehir, Anadolu'daki Türk hakimiyetinin kuzeydeki en önemli kalelerinden biri haline gelir. Haçlı seferleri ve Bizans'la yapılan mücadeleler sırasında zaman zaman el değiştirse de 1211 yılında Selçuklu Sultanı 1. İzzettin Keykavus döneminde kesin olarak Türk idaresine girer. Bu tarihten itibaren Kastamonu sadece bir sınır şehri değil, aynı zamanda siyasi ve askeri bir merkez olma özelliği kazanır. Selçuklu Devleti, kenti Kuzey Uç Bölgesi'nin yönetim merkezi yaparak bölgedeki Türk nüfusunun kalıcı hale gelmesini sağlar. Kastamonu'nun Türk tarihindeki en belirgin rolü, Çoban oğulları ve ardından gelen Candar oğulları beyliği dönemlerinde ortaya çıkar. Anadolu Selçuklu Devleti'nin uç bölgesinde görev yapan Hüsamettin Çoban Bey tarafından temelleri atılan Çoban oğulları beyliği Kastamonu'yu müstakil, bağımsız bir beylik merkezi ve başkenti haline getirir. Kastamonu, Çobanoğulları idaresinde Karadeniz'e açılan ticaret yollarının güvenliğini sağlayan ve Bizans sınırında fetih hareketlerini yöneten idari merkezdir. 1292 yılında bölgeye hakim olan Candaroğulları Beyliği ise Kastamonu'nun başkentlik işlevini en üst seviyeye taşır. Candaroğulları döneminde şehir hem bir ilim merkezi hem de diplomatik bir odak noktası olarak öne çıkar. Beyliğin kurucusu Şemseddin Yaman Candar ve halefleri Kastamonu'yu idari bir başkent olarak tahkim ederken burada inşa ettikleri külliyeler, camiler ve medreselerle şehre devlet merkezi kimliği kazandırırlar. Başkent olduğu müddetçe Kastamonu, Anadolu'nun siyasi haritasında belirleyici rol oynar. Şehir, o dönemde bölgedeki beylikler arasında dengeleri koruyan, Cenevizlilerle Karadeniz ticareti üzerinden diplomatik ilişkiler kuran ve Sinop Limanı üzerinden dünyaya açılan yönetim mekanizmasına sahiptir. Bu dönemde Kastamonu Kalesi sadece askeri bir sığınak değil, aynı zamanda devletin karar alma merkezidir. Başkent olması sebebiyle kente gelen ulema ve sanatkarlar bölgenin kültürel seviyesini yükseltir. Candaroğulları idaresi altında Kastamonu, dönemin büyük devletleriyle rekabet edebilecek düzeyde bir bürokrasi ve askeri teşkilatlanma geliştirir. Şehrin saray geleneği, burada üretilen eserler ve düzenlenen bilimsel toplantılar Kastamonu'yu sadece askeri bir güç değil, aynı zamanda yüksek bir medeniyet merkezi olarak tarihe kaydeder. ...1461 yılında Fatih Sultan Mehmed'in bölgeyi Osmanlı topraklarına katmasıyla birlikte Kastamonu'nun müstakil başkentlik süreci sona erer. Ancak idari önemi devam eder. Osmanlı döneminde şehir sancak merkezi ve ardından eyalet merkezi statüsüyle yönetilir. Özellikle Osmanlı'nın kuruluş sürecinde Kastamonu'daki devlet geleneği ve yerleşik Türk nüfusu imparatorluğun idari yapısına önemli katkılar sunar. Tanzimat sonrasında Bolu, Çankırı ve Sinop'u içine alan geniş bir vilayetin merkezi olan Kastamonu, stratejik konumunu imparatorluğun sonuna kadar muhafaza eder. Milli mücadele yıllarında İnebolu üzerinden gelen cephanenin Anadolu'ya ulaştırıldığı İstiklal yolunun başlangıç noktası olması kente tarihi bir misyonda yükler. Şehrin bu dönemdeki lojistik başarısı bağımsızlık savaşının kazanılmasında da hayati rol oynar. Kentin mimari dokusu Türk İslam estetiğinin ve başkentlik kimliğinin izlerini taşır. Kastamonu sokaklarında dolaşırken Selçuklu'nun sadeliği, Candaroğulları'nın işçiliği ve Osmanlı İmparatorluğu'nun görkemli ahşap konakları bir arada görülür. Atabey Gazi Camii, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi ve İsmail Bey Külliyesi gibi yapılar kentin manevi ve mimari derinliğini simgeler. Sivil mimarinin en güzel örnekleri olan tarihi Kastamonu konakları kentin sosyal yapısını ve ekonomik refahını yansıtır. Bu yapılar harem selamlık bölümleri, geniş tavan işlemeleri ve hayat adı verilen avlularıyla geleneksel Osmanlı aile yaşantısını günümüze taşır. Ahşap işçiliğinin zirveye ulaştığı Mahmut Bey Camii gibi eserler kentin sanat anlayışını dünya mirası seviyesine çıkarır. Ekonomik açıdan Kastamonu tarih boyunca tarım, hayvancılık ve el sanatlarıyla geçimini sağlar. Başkent olduğu dönemlerde bakırcılık, dokumacılık ve orman ürünleri ticareti kentin temel gelir kaynaklarını oluşturur. Bölgenin sahip olduğu gür ormanlar, gemi yapımı ve inşaat sektörü için her zaman stratejik bir ham madde kaynağı olmuştur. Özellikle kenevir ve keten üretimi kentin ticari ağlarını deniz aşırı bölgelere kadar genişletir. Günümüzde de bu geleneksel üretim biçimleri modern sanayi ile birleşerek kentin ekonomik yapısını şekillendirmeye devam eder. Kastamonu sahip olduğu bu zengin tarihi miras ve başkentlikten gelen devlet geleneğiyle Anadolu'nun, Türkiye'nin ruhunu temsil eden şehirler arasında yer alır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: 1 dakika.
1: Yerküre, çekirdek, manto ve yer kabuğu olmak üzere 3 ana katmandan oluşur. Merkezinde 4,5 milyar yıldır soğumasına rağmen hala sıcaklığı ve yoğunluğu diğer katmanlardan daha fazla olan çekirdek bulunur. Demir, nikel gibi elementlerin oluşturduğu çekirdek iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. İç çekirdek katı, ergimiş nikel ve demirden oluşan dış çekirdekse sıvı haldedir. Sıcak lav halindeki

0: yüzeyindeki eriyik kayaların oluşturduğu manto, yerküre hacminin %80'ini oluşturur. Yer kabuğuna yakın astenosfer tabakası, kıtaların gemi gibi yüzdüğü en akışkan kısmıdır. Yerkürenin en dış katmanı olan yer kabuğu, birbirine geçmiş levhalardan oluşur. Üzerinde kıtalar ve okyanuslar yer alır.
1: Bir dakika.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda'yla değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış her Perşembe Türkiye saatiyle 15.00

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu belirtti. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. Kurtulmuş, mesajlarını Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Garakani ile düzenlediği ortak basın toplantısında verdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu'yla bir araya geldi. Toplantıda makroekonomik görünüm, para politikası ve finansal koşullar değerlendirildi. Katılım bankacılığı sektöründeki son durum ve gelecek dönem beklentileri ele alındı. Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da sona yaklaşıldı. Birinci ünite sonbaharda nükleer yakıt yüklenerek devreye alınacak. Açıklama Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapıldı. Temmuz'da ünitenin devreye alınmasından önceki ana test aşaması gerçekleştirilecek ve sistemin güvenilirliği sınanacak. Testlerin başarıyla tamamlanması halinde sonbaharda yakıt yüklenmeye ve ünite devreye alınmaya başlanacak. Jandarma Genel Komutanlığı personelin güvenliğini ve verimliliğini en üst seviyeye çıkaracak yerli ve milli bir yapay zeka teknolojisini hayata geçirdi. Kısa adı ASAS olan araç ve sürücü analiz sistemi sayesinde jandarma araçlarındaki sürücü hataları en aza indiriliyor. Sistem ani manevradan emniyet kemerine, sürüş esnasında telefon kullanımından yorgunluğa kadar her ihlali anında tespit ediyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. Müzakere süreci için gözler bu kez Katar'ın başkenti Doha'da. Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin özel temsilcisi ve Başkan Trump'ın damadının Doha'da Katarlı arabulucularla görüşeceğini, ancak ABD ile İran arasında üst düzey bir görüşme olmayacağını duyurdu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına ilişkin konuştu. Meselenin bir silah olarak kullanıldığını söyleyen Paşinyan, sürece dahil olmak Ermenistan'ın çıkarına değil yanıt vermeyeceğiz dedi. Avrupa aşırı sıcaklarla kavruluyor. Kuraklık ve sıcak hava dalgası Almanya'da günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Ülkenin en önemli iç su yolu olan Ren Nehri'nde su seviyesi mevsim normallerinin altına düştü. Bu durum nehir trafiğinde aksamalara yol açtı. Köln'de seyreden bir yolcu gemisi karaya oturdu. Ren Nehri'nde gemi trafiği kontrollü şekilde sürdürülürken mahsur kalan yolcu gemisinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Ve spor Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları nefesleri kesti. Şok sonuçlar alındı. Futbolun dev takımları hüsrana uğradı. Almanya Paraguay'a, Hollanda Fas'a penaltılarla elendi. Brezilya çok zorlandığı maçta Japonya'yı son dakikada gelen golle geçebildi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: TRT Ankara Oran stüdyolarından Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Sizin sağlık programınız Bir Hekim'den Dinledim de hepinize esenlikler diliyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Teknik Masa'da bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımızın ismi Melih Demirezer. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural. Hocam hoş geldiniz bu haftada TRT stüdyolarına.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu hafta Rankara çalışmasını konuşacağız. Yani rekreasyonel sporcularda kalp sağlığı ve mikrobiyota nedir, ne değildir? Hepsini uzman konuklarımızla konuşacağız. Uzman konuklarımız diyorum. Çünkü bir yerine tam 4 tane uzman konuğumuz var. Hepsine ayrı ayrı hoş geldiniz demek istiyorum. Öncelikle fizik profesörü Bekir Sıtkı Kandemir, spor psikoloğu Aysel Yalaç Dolay, fizyoterapist Banu Özata ve sporcu Merih Aygün'e ayrı ayrı hoş geldiniz efendim. Bir Hekim'den Dinledim başlıyor. Hocam Bir Hekim'den Dinledim de bugün son programımız ve konumuz da Rankara çalışması. Birazdan ayrıntılarını soracağım, nedir Rankara diye. Çünkü dinleyicilerimiz duymamıştır diye tahmin ediyorum, benim gibi daha öncesinde. Evet, son programımız, buna dair bir şeyler söylemek ister misiniz öncelikle?
1: Evet, son program olduğu için tabii biraz içimde bir burukluk var. Çok bir sezon boyunca yaklaşık 25 program oldu. Toplumumuz için öncelikli konulardan bahsettik. Bugün de Rankara çalışmamızın, yani TÜBİTAK ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği çalışmamızın sonuçlarını katılımcılarla beraber konuşacağız. Buradaki amacımız Rankara çalışmasını konuşmaktan, detaylı şekilde konuşmaktan çok sporun toplum sağlığı içindeki yerini konuşmak. Ama önce bir tabii Rankara çalışmamızı bir kısaca bir anlatayım. Çünkü çok önemli sonuçlar elde ettik. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hala toplum sağlığını, yani kalp damar hastalıklarını, işte inme, kanser, demans, bunun gibi çok önemli sağlık problemlerini iyileştirmede, sıklığını azaltmada hala spor en önemli ve en ucuz tedavi yöntemlerinden biri. Onun için sporun hayatımızdaki yeri her zaman çok önemli kalacak. Fakat bizim Rankara çalışmamızda sporun yanlış yapıldığında, uygun süre dinlenmediğinde, belki beslenme desteği alınmadığında ortaya çıkabilecek problemleriyle alakalıydı. Rankara çalışmasında neyi sorduk biz? Uzun süre dayanıklılık sporu yapan, yani koşu, bisiklet, yüzme gibi uzun süreler ve uzun antrenmanlar yapan kişilerde biliyoruz ki bilimsel olarak bazı kişilerde kalp ritim bozuklukları gibi kalp damar hastalıkları gelişebiliyor. Yani çok düzenli spor yapmasına rağmen, ama bazılarında gelişmiyor. Acaba bu niye bazılarında gelişiyor da bazılarında gelişmiyor diye sorduk. Ve bunun da acaba bağırsak bakterileriyle, yani mikrobiyota ile bir ilişkisi var mı yok mu diye sorduk. Temel sorumuz buydu. Yani aynı antrenmanı yapan insanlarda neden farklı biyolojik bir cevap alıyoruz diye sorduk. Kimleri kattık projemize, çalışmamıza? Rekreasyonel dayanıklılık spor yapanları, yani profesyonel olmayanları, yani sizin gibi meslek sahibi olan fakat meslek dışında çok düzenli spor yapan, hatta bir profesyonel sporcu kadar antrenman yapan kişileri attık, katılımcı olarak aldık. Çünkü bunun önemi şu: belki profesyonel sporcuların düzenli takipleri yapılabiliyor. Belki çok erken yaştan itibaren spor yaptıkları için kalp damar hastalıkları riskleri de biraz daha düşük ve daha düzenli takipteler. Ama rekreasyonel sporcu, bu bilimsel bir tanım, daha farklı. Yani 20'li 30'lu yaşlarda çoğunlukla spora başlanıyor ve 10'lu yaşlarda başlanmış gibi çok yoğun antrenmanlar yapıyor. Bu farklı bir grup olduğu için ve sayıca daha fazla olduğu için ve toplum sağlığını daha fazla etkilediği için özellikle seçtik. 20-65 yaş arası 180 rekreasyonel sporcu aldık 2000.

0: 2023-2025 arası 30'da sağlıklı ama çok hareket etmeyen sedanter almıştık ve birbiriyle kıyasladık. Çok ileri kardiyak tetkikler yaptık. Bunu şu an radyoda anlatmamıza çok gerek yok. Detaylı bir şey olur. Ama işte bildiğimiz kardiyak tetkiklere ileri koşu testleri de ekledik. Ve bağırsak mikrobiyotası analizi için de dışkı testleri almıştık. Peki ne bulduk? Sonuçlara geçeyim direkt. Sporcularda sedanterlere göre, yani düzenli spor yapmayan, çoğunlukla masa başında oturan kişilere göre farklı bir mikrobiyota profili bulduk. Bu daha önceki çalışmalarda aslında uyumlu. Bunu biliyoruz. Yani sporcularda biraz daha farklı oluyor bağırsak bakterileri. Fakat bizim tabii rekreasyonel sporcularda literatür zengin değildi. Çok tek tük çalışmalar vardı. Bizim bulduğumuz bir farklı sonuç oldu. Sporcuların da kendi içinde bağırsak bakterileri farklı. Yani bir farklılık gösteriyor. Yüksek aerobik kapasiteye sahip olanlarda, yani çok rahat koşanlarda bizim kardiyopulmoner performans ölçeği olarak kullandığımız VO2 max değeri çok yüksek olanlarda daha sağlıklı bağırsak mikrobiyotası gördük. Yani performansla bağırsak mikrobiyotası arasında bir ilişki gördük. Bu neden sonuç ilişkisi demek için henüz çok erken. Kısa zincirli yağ asiti dediğimiz çok kolay enerjiye dönüşebilen ama onun üretimi için de sağlıklı bakterilerin gerektiği bir molekül var. Bu yüksek aerobik kapasitesi olanlarda daha fazla bu bakteriler. Yani işte yediğimiz bitkilerden, işte mesela maruldan daha kolay bu molekülleri parçalayıp insan vücudunun emilmesi için gereken bakteri sayısı daha fazla olduğunu gördük. Yani biz yediğimizi daha etkili bir şekilde enerjiye dönüştürebiliyoruz bu bakterilerle. Ve şu çok önemli bir bulguydu bizim için. Yangı azaltıcı özellikli bakteriler daha fazla. Yani yüksek kapasitede performans gösterenlerde yaygın sistemik böyle yangı dediğimiz, işte çoğunlukla diz eklem ağrıları gibi gördüğümüz düşük seviyede ama uzun süre olursa kalp damar hastalığına da neden olabilecek yangı seviyesinin daha az olduğunu gördük. Peki düşük aerobik kapasitede ne gördük? Bunlarda da tam tersini gördük. Yangı üreten bakterilerin daha fazla olduğunu gördük. Yine ikinci bir sonucumuz var, literatüre katkımız. Spora verilen cevabın da farklı olduğunu gördük. Yani aynı sporu yaptığımızda belli bağırsak bakterilerine sahip olanlarda kalpte büyüme görülüyor ama bu sporcu kalbinden ziyade yapısal olarak anormal bir büyümeye neden oluyor. İşte onlarda da ritim bozuklukları ileride gelişebilir. Yani biz bağırsak bakterileriyle kalbin anatomisini ve performansını araştırdığımız çalışmada aralarında bir ilişki bulduk. Henüz neden sonuç ilişkisi değil. Çünkü bunun için daha farklı dizayn edilmiş çalışmalar gerekecek. Ama bunu göstermiş olduk. Tabii burada amacımız şu mesaj, şöyle bir mesaj vermek istemiyorum. Yani spor, evet, çok fazla yaparsak zararlı olur gibi bir sonuç çıkmasın. Ama şu sonucu vermek istiyoruz. Bu tabii bizim çalışmamızın da katkısı olacak bu mesajı, ama biz daha güvenilir spor yapmak için, daha bilimsel ve daha kişiselleştirilmiş spor yapmak için bu çeşit bilimsel çalışmalardan elde edilecek sonuçlara ihtiyacımız var ve ölçmemiz gereken bazı parametreler var. Ve ayrıca beslenmenin bir ilişkisi olarak da bağırsak bakterilerinin de bu işin içinde olduğunu göstermiş olduk. Yani bağırsak sağlığı sporcuların hem performansını hem de kalp damar hastalığı riskini belirleyen bir parametre olarak gördük. Bu çalışmaya 2023 yılında başladık ama biraz öncesi var. Niye böyle bir çalışmaya başladık? Aslında başlangıçta bir beden eğitimi öğretmeninin henüz işe başlamadığı için bir inşaat kazası nedeniyle hayatını kaybetmesi beni çok etkilemişti. Öğretmenin ismi de Fedai Altun. Ben onun anısını yaşatmak için aslında böyle bir proje başvurusu yapmıştım. TÜBİTAK'ta ve kabul olmuştu. Fakat çalışmaya devam ederken katılımcılarımızdan biri Muharrem Can, bir TUSAŞ mühendisi, akut gönüllüsüydü. Hatırlarsınız Eskişehir Seyit Gazi'de bir orman yangını çıkmıştı. Orada görev başında şehit olmuştu bizim katılımcımız. Ben bu çalışmayı Fedai Altun'a ve Muharrem Can'a ithaf etmek istiyorum. Yakın zamanda da tabii bilimsel olarak da makalemizi hazırlayacağız, sunacağız. Onların anılarını yaşatmak istemiştim.
1: Allah rahmet eylesin diyoruz
0: Amin
1: hocam.
0: ikisine de.
1: Buyurun.

0: Şimdi konuklarımızı ismen söyledik ama geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Merih Bey'den başlamak istiyorum. Merih Bey Ankara'da yol koşulları yapan grubumuzun adı neydi?
1: Run
0: Run Urban grubunun Pacer'ı. Şimdi öncelikle tabii çok detaylara girmeden öncelikle şunu sormak istiyorum. Son yıllarda hepimiz görüyoruz çok fazla yol koşulları düzenleniyor ve çok fazla katılımcı var. Sosyal medyadan da görüyoruz. Önce şunu sormak istiyorum. Gruplar nasıl oluşturuluyor? Pacer nedir? İnsanlar neden koşuyor? Bunu bize anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki. Öncelikle insanlar neden koşuyor sorusundan başlayayım. Buna dünyada koşu patlaması, running boom adı veriliyor ve ilk kez gerçekleşmiyor. 1970'li yıllarda başlayan bir insanların, sedanter bireylerin ilk koşuya olan alışma süreciyle birlikte sonrasında spor endüstrisi ve işte yerel yönetimler, daha fazla organizasyonlarla birlikte 70'li yıllarda maratona kadınların da dahil olmasıyla büyük bir patlama yaşadı. İkinci dalga 90'ların sonunda 2000'lerin başında iletişim ağının gelişmesiyle birlikte insanların artık bilgiye daha fazla ulaşabilmesi ve özellikle sizin gibi değerli bilim insanlarının, sağlık insanlarının insanları harekete teşvik etmesi, yönlendirmesiyle birlikte 90'ların sonu 2000'lerin başında oldu. Son dalgada
0: Pandemi.
1: pandemiyle birlikte insanların öncelikle kapalı alan fobisi ve açık alandaki herhangi bir etkinliği daha fazla tercih etmesi sebebiyle başladı. Günümüzde de bana sorarsanız spor şu an en popüler şeylerden bir tanesi. Artık herkes bir şekilde bir branşta bir spora dahil olmak istiyor. Daha sağlıklı, daha fit bir yapıya ulaşmak istiyor. İşte henüz ölümsüzlüğün sırrı bulunmadı ama herkesin amacı daha uzun, daha sağlıklı yaşamak.
0: Bu bir sosyal aidiyet yaratıyor mu?
1: Tabii ki.
0: Bir grubun içindesiniz.
1: Evet.
0: Bu tabii psikolojik olarak da bir iyileştirici bir etki gösteriyor.
1: Kesinlikle. Bunun haricinde koşu grupları da koşu kültürünün yayılmasında olumlu bir etken.
0: Devamlılık açısından
1: Tabii ki
0: faydalı.
1: insanları bir şekilde öncelikle doğru bilgiye
0: Evet.
1: eriştiriyorsunuz. Daha
0: Burada
1: tecrübeli,
0: Pacer'ın görevi.
1: evet daha tecrübeli koşucular, pacerlar, antrenörler, grupların içerisinde bu arada sadece bununla sınırlı değil. Doktorlar, diyetisyenler, spor hekimleri, fizyoterapistler, spor psikologları bir sürü branştan uzman var. Bu gruplar bunları kendi içerisinde barındırdıkça daha verimli hale geliyorlar. Ve koşucu da burada yapması gereken hata sayısını azaltıyor. Doğru bir şekilde başlıyor ve bir rutine oturuyor. Koşu gruplarının en büyük özelliği işte birçok koşu grubu var. Belirli günlerde salı, çarşamba, cumartesi, pazar gibi insanların hayatına bir rutin katması, bir motivasyon sağlaması.
0: Yani motivasyonu arttırıyor diyebiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Bu tabii sosyal bir destek ortamı da oluşturuyor. Peki bu dijital teknolojilerin bir katkısı oldu mu? Yani insanların kendini takip edebilmesi koşu kültürünü arttırdı mı? Koşuya katılımı diyelim.
1: Tabii ki arttırdı. Bunun iki tarafı var. Birincisi az önce bahsettiğim gibi artık koşu popüler kültürün bir unsuru
0: Yani
1: ve
0: şu an 5 kişi koşuyoruz ve hepimizin kolunda
1: bir
0: dijital
1: akıllı
0: saat var.
1: saat var.
0: Hemen hemen aynı marka.
1: İnsanlar artık koştuğunu sosyal medyada göstermek
0: Evet, bir
1: istiyorlar.
0: statü de
1: Bir
0: aynı
1: statü
0: zamanda.
1: göstergesi ya da işte ben maraton koştum, ben ultramaraton koştum, ben haftada şu kadar kilometre koştum. Bu da bir veri ama bunun haricinde benim tarafından bakarsak olumlu yanı insan kendi datalarını tutabilmeli, gelişimini gözlemleyebilmeli, ne zaman, nerede, ne yapmış, ne gelişim seviyesine ulaşmış. Bunlar da akıllı saatlerle veya işte koşu
0: Anladım.
1: programlarıyla
0: Yani bu
1: hayatımıza dahil
0: bir
1: olan
0: özgüven de
1: ölçümleme
0: veriyor.
1: aslında. Yani nasıl ki sağlık sektöründe belirli başlı işte tansiyon ölçmek gibi, şeker ölçmek gibi, kan değeri ölçmek gibi bir şey var. Koşuda da belli başlı parametreler var, saatlerini ölçtüğü. O verileri değerlendiriyoruz.
0: Evet, hem ölçmek hem de ölçtüğü şeyi geliştirmek insana bir mutluluk veriyor.
1: Kesinlikle.
0: Peki bu koşu aktivitelerini sürdürebilmek için yani sürdürülebilir olması

0: için başka neler yapıyorsunuz? Yani küçük hedefler mi koyuyorsunuz, düzenli program mı?
1: Öncelikle koşu gruplarındaki
0: Özellikle onu sorayım.
1: koşucuları ikiye ayırıyoruz diyebiliriz. Burada iki farklı grubumuz var, ana grubumuz. Birincisi insanları sedanter bireyleri sadece harekete teşvik etmek. Yani düzenli bir şekilde belirli aralıklarla işte haftanın 2 günü, 3 günü 40 dakika, 45 dakika kardiyo antrenman gibi. Kardiyo egzersiz gibi diyeyim hatta. Yani egzersizle antrenmanın farkı orada çıkıyor. O insanları harekete teşvik etmek istiyoruz. Bu birinci grubumuz. İkinci grubumuz da yarı amatör benim gibi. Farklı meslek gruplarından gelen ama bu işi egzersizden antrenmana taşıyan, geliştirmek isteyen, müsabakacı olan 10 kilometrelik yarışlar, yarım maratonlar, hocalarım gibi ultra maratonlar koşan bireyler halinde grubu ikiye ayırabiliriz. Burada ikinci grubun daha kontrol edilmesi, antrenman edilmesi, bu grubun doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Ekipman
0: Planlama.
1: tercihinden antrenman şiddetinin doğru yüklenmesine kadar. Buradaki olumsuz etken de amatör sporcularda da aynı profesyonel sporcularda olduğu gibi doğru planlama yapılmazsa sakatlık,
0: Sürdürülebilir olmuyor.
1: bunun haricinde sürü antrene gibi birçok sorun yaşıyor ve sürdürülebilir olmuyor.
0: Şimdi Aysel Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Yani koşu sadece bir fiziksel aktivite midir? Yoksa bunun bir zihinsel parçası var mıdır?
2: Yani
0: Yani sadece
2: aslında
0: kaslarımızla mı koşuyoruz yoksa bedenimiz, ruhumuz, zihnimiz de bu işin içinde mi?
2: psikolojide everything psychological is biological diye bir söz var. Yani biyolojik olan her şey psikolojik, psikolojik olan her şey biyolojik şeklinde bir yol gösterebiliriz bu anlamda. Öyle olduğu için de sadece fiziksel bir şekilde bir parametrenin bir araya gelmesi demek biraz daha burada eksik bilgi olur. Tabii ki burada psikolojinin etkisi tartışılmaz. Zaten son yıllarda işte spor psikologlarının da arttığını görüyoruz. Çünkü mesela olimpiyatları izlerken start çizgisinde hepsi neredeyse fiziksel olarak aynı.
0: Evet.
2: Yani az çok değişiyordur belki işte siz de bu parametreleri ölçtüğünüz bir çalışma yaptınız. Fakat orada bir psikolojik olarak bu baskıyı aslında tolere edebilen, oradaki bu müsabakayı kaldırıp antrenman etmiş olabilen o biraz daha birkaç adım öne geçiyor ve o kazanıyor. Baktığımız zaman da bu çok hoşumuza gidiyor. Mesela işte Eliud Kipchoge vardı maratondan. Herkes böyle süreden bağımsız tabii ki çok 40'lı yaşlarına yaklaşmış bir maratoncu olmasına rağmen harika süreler koşuyordu. Ama insanlar onun mental olarak aslında bizimle paylaştığı şeyi o koşuya ait olurken aslında psikolojik olarak hangi parametreleri içerdiğini görünce milyonlarca takipçisi oldu mesela bu çok görülen bir durum değil. Öyle olduğu için de hani kısaca bir cevap vermek çok zor ama tabii ki psikolojik etkenler çok önemli.
0: Birbirini besliyor. Psikoloji, fiziksel kondisyonu. Fiziksel kondisyonu da psikoloji. Hani koştuktan sonra mutlu olmakla aslında birbirini besleyen bir döngüdeler
3: Aslında
0: diyebiliriz.
3: şey, yani psikoloji nörotransmitterlerden başka bir şey değil. Yani koşunun sonucunda elde edilen monoamin asitler, dopamin, serotonin.
0: Ölçülebilir.
3: Tabii bunların şeye, emotion'a dönüşmüş olduğu hale biz psikoloji diyoruz. Daha doğrusu psikologlar psikoloji diyorlar ama sonuçta herkeste aynı şey salgılanıyor. Kipchoge dahil.
2: Evet, o zaman neden hepimiz 2 saat 6 koşmuyoruz ya da onun kadar devam
3: Onu hoca bana
2: ettirebiliyoruz?
3: söz verdiğinde anlatacağım. Software farkı var. Hardware aynı ama.
0: Evet, evet.
2: Yani burada bireyselliği arka plana alamayız gibi geliyor.
0: Tabii.
2: Hepimiz çok biricik canlılarız. Unique ve bambaşka şeylerden keyif alıyoruz. Evet, nörotransmitterlerden salgılanan işte bu ağrı kesici benzeri endorfin ne yapıyor? Orada bizim ağrımızı azaltıyor. Runner's high dediğimiz durumda oluyor, ortaya çıkıyor. Bu evet ama işte hepimiz farklı şeylerden sonra bu nörotransmitterleri salgılıyoruz. O zaman herkes koşar
0: Bunu
2: mıydı?
0: destekleyecek bir şey söyleyeyim. O zaman o molekülleri dışarıdan verdiğimizde hepimiz aynı sonuca ulaşabilir miyiz? Ulaşamıyoruz. Yani o moleküllerin de bir sonuca dönüşmesi bir süreç. İşte farklılığımız orada. Biyolojik süreçler, psikolojik süreçler. Peki şimdi en çok merak edilen şeylerden birini sormak istiyorum. Yarış sabahı heyecanı, stresi, performansı nasıl etkiler?

0: Hangi düzeyde bir stres ve heyecandan bahsettiğimize bağlı. Biz yarış sabahı saat yarış 10'da başlıyorsa saat 9'da hala yatağın içinde böyle reel kovalıyorsak falan ve sıfır stres. O tabii ki pek de önemsediğimiz bir şeyden bahsetmiyoruz burada. Öte yandan da işte sindirimimizi bozacak, kötü senaryolar gelecek, panik atak benzeri işte taşikardi yaratacak bir durum gibi aslında yüksek ve yönetilemeyen bir stresten bahsediyorsak bu da keza bizim kendimizi aslında tam olarak performansımızı gösterememek gibi bir sonuç doğurabilir. Burada yönetilebilen stres yani bir ters U şeklinde hani her ne kadar optimal seviyesi orta düzey diye düşünürsek oradaki stres ve heyecan bizim için faydalı bir şey çünkü bizi oyunda tutuyor. Aynı zamanda işte o sabah erken kalkıyoruz, işte 4'te 5'te kalkıyoruz, bir şeyler yiyoruz, üstümüzü başımızı tekrar kontrol ediyoruz. Bu stres olması gereken stres.
1: Performansa dönüşebilecek stres o. Biz birkaç hafta önce de çocuk psikiyatristi bir hocamızla konuşma yapmıştık sınavdan önce, üniversite sınavından önce. O da aynı şey demişti. Aslında çok evrensel bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani düşük stres başarıyı engeller. Yüksek stres de başarıyı engeller. Orta düzeyde ve yönetilebilir, yani bir başarıya dönüşebilecek, bir ürüne dönüşebilecek bir stres olması gerekiyor. Çocuk eğitiminde de bazen bu hataya düşüyoruz. Aman hiç stresi olmasın veya çok stresi olsun diye. Hayır öyle değil. Belli bir onu besleyebilecek bir stresi ihtiyaç var. Bu sporda da böyle. Sporda başarıda da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Peki bu uzun süre özellikle dayanıklılık sporları için diyorum. Yapan kişilerde başlangıçla son aşamayı karşılaştırdığımızda psikolojik açıdan nasıl bir gelişim, değişim görüyoruz? Yani başladığı kişiyle 5 yıl sonraki kişi aynı mı psikolojik açıdan? Yani bir disiplin açısından bir şey katıyor mu
0: Muhakkak.
1: sporcuya?
0: Yani burada baktığımız zaman
1: Çünkü
0: zaten
1: ben
0: bu kişinin
1: kendimden biliyorum, bazı şeyler değişiyor. Evet.
0: bu kişinin zaten öncelikle hayata problemlere belki bakış açısı değişiyor. Çünkü hani böyle ultramaratonları özellikle hayata benzettiğimiz zaman da nasıl bir problem olduğu zaman günlük hayatta biz bırakmak vazgeçmek gibi bir tercih varken onu çözmeye çalışıp ve devam etmeye çalışıp iyisiyle kötüsüyle kabul edip bu şekilde bir bakış açısı geliştirmemiz aslında ultramaraton analojisinde de görülebilir. Yani
1: Problem
0: orada da
1: çözmeyi geliştiriyor demek
0: sindirim
1: istiyorsun.
0: bozuluyor zaten
1: Tabii.
0: ultramaratonlarda değil mi? Sindirim %50'dir yani nereden baksanız. Çoğu elit atlet bunu çözmeye çalışır. İki farklı plan yapar. A planı, B planı ve ona uygulamaya çalışır. Mesela işte sindirimle ilgili bir sorun oldu. Hemen B planına geçebiliyor mu? C planına geçebiliyor mu? Ya da işte ultramaraton dediğimiz şey hani insan kapasitesini gerçekten zorlayan kilometrelerden bahsediyoruz. 100 kilometreler işte 120 kilometreler. Burada baktığımız zaman
1: Bugün
0: da
1: 300 kilometre koşan bir konuğumuz var. Birazdan soracağız
0: evet,
1: kendisine.
0: onun gözlerinin içine bakıyorum. Siz görüyorsunuz. Öyle olduğu için de bu insan kapasitesini hem fiziksel anlamda hem mental anlamda zorlayan şey illaki psikolojik sağlamlığı da artıran bir faktör haline geliyor. Yani bu kişiyi artık bu duruma karşı psikolojik sağlamlık geliştirdiği zaman bunu sadece hani az önceki örnekte de bahsettiniz. Bir şeyi biz öğrendiğimiz zaman, bunu biz sindirdiğimiz zaman hayatımızın tek sayfasında pek gözlemlemeyiz genelde. Bunu hayatın diğer sayfalarına da uygularız. Yani bu kişinin artık problemlere, hayata bakış açısı değişiyor. En önce de, daha doğrusu bu aynı sıralarda olabilir. Disiplin, aidiyet,
1: Rutin
0: kararlılık gibi
1: oluşturmadan onu
0: kaslar
1: çok
0: yani bu
1: önemsiyorum.
0: rutin oluşturma. Bu kaslar o kadar gelişmiş oluyor ki bu bireylerde. Çünkü hiçbir zaman oley bugün kalkıp işte 100 kilometre antrenman yapacağım, işte antrenman yarışına gideceğim diye değildir belki de. Ama bunu, bu adanmışlığı göstermek, buradaki bu disiplini sağlamak, bu rutini oluşturabilmek büyük emek ve çaba istiyor. Her seferinde şey gibi görünse mesela bakıyoruz 100 kilometre koşmuş. Ay yine 100 kilometre koşmuş. Sanki böyle kilometre artırmayınca insanlar böyle daha az efor harcadığını düşünebilir. Hayır, bu kişi onu yapmak için yine
1: Rutin
0: aynı
1: olmuş.
0: eforu harcıyor. Yine çok çabalıyor. Yine çok antrenman yapıyor. Öyle olduğu için hani bu çok saygı duyulası bir şey. İnsanın kendi kapasitesini gönüllü olarak zorlayabilmesi ve pek çok açıdan değiştiğini ben düşünüyorum. Yani kendimden de söyleyebilirim.

0: O zaman rutinlerini hiç bozmayan diğer konuğumuza geçelim. Kendisi gebeliğinin son haftalarında da dahi sporu bırakmadı. Sosyal medyadan da kendisini takip ettik, Banu Hanım. Şöyle bir toplumda şöyle bir algı vardı ama bu yavaş yavaş yıkıldı. Hamileyken, gebelik sürecinde hareketi azaltalım, bırakın spor yapmayı, hareketi azaltalım, işte istirahatimiz artsın, istirahatte süremiz artsın. Bu doğru mu? Siz kişisel deneyimlerinizden, tabii aynı zamanda fizyoterapistsiniz, kişisel deneyimlerinizden de yola çıkarak bu konudaki görüşünüz nedir?
1: Tabii hocam. Şimdi şöyle, kesinlikle ben kendi kişisel deneyimlerimi baz alarak söylüyorum. Hareketin bırakılmaması taraftarıyım. Ben doğumdan 7-8 saat öncesine kadar spor yapmış biriyim. Yani 50 dakika son antrenmanım, 50 dakika pilates'te, hem de reformer pilates'te. Şimdi en önce söylemem gereken şey, her anne adayının süreci kendine özeldir.
0: Evet.
1: Ve benim sürecim en başından sonuna kadar gerçekten çok güzel geçti. Yani burada hekimimle beraber multidisipliner ilerledik.
0: Bu çok önemli değil mi? Hekim önerisi de almak gerek.
1: Tabii
0: Yani
1: tabii.
0: bazı gebelikler komplike gebeliklerdir. Tabii ki onlar hekimin önerdiği seviyede fiziksel
1: Evet.
0: aktivite yapabilecek. Ama hekim herhangi bir engel yok dediğinde siz de
1: Tabii.
0: öyleydiniz. Siz neler yaptınız?
1: Ya ben son ana kadar tabii ki egzersizime devam ettim. Koştum, pilates yaptım, yüzdüm, yoga yaptım, kuvvet yaptım. Ya haftanın 6 günü, yani bu her hafta için geçerli, bir gün dinlenme bırakarak egzersizlerime devam ettim. Tabii bunu yapabilmek öncesindeki, yani antrenmana geçmişime bağlıydı. Çünkü tam böyle güzel bir antrenman sürecinden çıkmıştım. 7-8 ay boyunca beslenmem de mükemmeldi. Yani gebeliğimi planlı bir şekilde zaten planlı bir şekilde devam ettirdim. Öncesinde, yani intervaline kadar hiç engellemeden yaptığım bir süreçti. Dediğim gibi burada hekim çok önemli. Hekimimin bir de bana güvenmesi çok önemli. Çünkü benim doğum sürecim başladığında hekimim bana şunu söyledi. Yani sen kendini çok iyi biliyorsun, vücudunu tanıyorsun. Sen ne zaman istersen gel, o zaman doğumu gerçekleştirelim dedi. Yani ben orada yürümek istedim. Hatta doğum başladı dediği zaman, hocam ben yürüyebilir miyim? Yürüyüş yapıp gelsem olur mu
0: Gebelik
1: dedim.
0: bu kadar rahat geçti.
1: Yani o kadar rahat geçti. Ama tabii ki bunun en önemli faktörlerinden birisi bendim. Fizyoterapist olmam, süreci çok iyi bilmem.
0: Kendinizi
1: Öncesinde,
0: tanımanız.
1: tabii, öncesinde bunları yapıyor olabilmem. Tabii ki burada hekimimin de dediğim gibi bana güveniyor olması, süreci en başından sonuna kadar beraber birlikte götürebildiğimiz için çok güzel oldu. Yine aynı şekilde diyetisyenim vardı. Beraber beslenme programı yaptık. Maksimum 8 kiloyla doğuma gittim. Ve sonrasında toparlanma sürecim çok iyi oldu. Çünkü gebeliğin kendisi ve sonrasındaki en yıkıcı şey bence mental çöküşler. Ve birçok kadın bunu yaşıyor. Ve ben o yüzden bu fiziksel antrenman hareketi tutundum diyebilirim. Yani sürecin devamını bildiğim için kendimi mümkün olduğunca motive ettim. Yani az önce bahsettiğimiz şeyler aslında bu hormonlar, işte mutluluklar, işte antrenman yaptığımız sonrasında hissettiğimiz şeyler. Yani bu süreci gebeliğe de yayabiliriz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama risksiz olması gerekiyor. Gebeliğin güzel geçmesi gerekiyor. Ve bence kesinlikle herkesin hareket etmesi gerekiyor.
0: Yani şu mesajı aslında net bir şekilde verebiliriz. Gebelik harekete, fiziksel aktiviteye engel değil.
1: Kesinlikle
0: Ama
1: değil.
0: ne kadar fiziksel aktivite yapabiliriz? Tabii ki onu profesyonel destek altında
1: Evet.
0: yapmamız gerekiyor. Peki gebelikten yani doğumdan sonra bir farklılık yaşadınız mı? Daha mı kolay toparlandınız? O konuda bir tecrübeniz var mı?
1: Şimdi doğumun
0: tabii doğumdan da
1: günümüz şartları,
0: bahsedebilirsiniz.
1: yani günümüz
0: Rahat mı geçti?
1: şartlarında normal dediğimiz vajinal bir doğum gerçekleştirdim
0: Evet.
1: ve doğum sürecim de gerçekten çok rahattı. Yani şöyle söyleyebilirim size, bir saat içerisinde doğumum gerçekleşti ve benim hani hissettiğim acı çok çok azdı. Ben bunu tamamen aktif kalmaya bağlıyorum. Ve doğumdan sonra ilk egzersizimi 7. gün yaptım. Ve bunda ilk denemek istediğim hareket de karın egzersizi olmuştu, kor dediğimiz. Ve çok rahat bir şekilde yaptım. Ha, tabii ki eskisi kadar o yoğun yükü, direnci ve işte kuvveti
0: Yavaş
1: hissedemesem
0: yavaş
1: de
0: arttıracaksınız tabii
1: aynen
0: ki.
1: öyle. Yani sonrasında zaten bir canlı senin sana eşlik ettiği için ben o süreci mentalini kırabilmek için fiziksel dinç tutmaya çalıştım. Zinde tutmaya çalıştım.

0: ve çok da faydasını gördüm.
1: Şimdi yanımızda, teşekkür ederim. Şimdi yanımızda en son 300 kilometre koşan bir ultra koşucumuz var.
2: 368
1: kilometre Bekir Sıtkı Kandemir hocamız. Hocam, insan niye 368 kilometre koşmak ister? Ha, bunun motivasyonu güzel. Nedir?
2: Güzel soru. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bir sürü parametre var aslında. Ben fizik profesörüyüm Ankara Üniversitesi'nde. Profesyonel bir koşucu değilim ama çocukluğumdan beri sporun içindeyim. Yani yapmadığım spor kalmadı. Futbol oynarken fibulamı kırdım. Basketbol oynadım. Yani onlarca yıldır masa tenisi ve tenis oynuyorum. Ama kendimi regüle edebileceğim, hiperaktif olduğum için üç parametre var. Birisi müzik, birisi fizik, diğeri de koşu. Koşuyu 22 yıldır yapıyorum. Çok düzenli bir şekilde yapıyorum. 22 yıldır hiçbir hafta yok ki antrenmanımı aksatmış olayım. İşim de böyledir benim. Kendi işim de böyle. Yani işimdeki disiplin sosyal ve spor hayatıma da yansıyor diyebiliriz. Şimdi ben şöyle ayırıyorum. Biraz derin, hani insanın erectus'tan sonra, homo erectus'tan sonra sapiensin evrim, bizim dünyaya yayılmamız vesaire baktığımız zaman aslında kökeninde var koşma. Yani avı yakalamak veya avcıdan kaçmak için olan bir hareket. Aslında yürüme kontrollü bir düşme hareketi. Yani bize şeyimizde, fizik olarak tarif ettiğimizde. Koşma ise bu kontrollü düşme hareketinin frekansı yüksek olanı. Şimdi bunun da bir sınırları var. Ben 22 yıl önce başladığımda 3-5 kilometreyle başlamıştım. Ama şimdi mesela biraz önce Kipchoge'den bahsetti Aysel. Şimdi yani bu tür şeylerin dünyadaki koşu şeylerini arttırması çok doğal. Hani insanın endüstrisinin 42 kilometre. Ama koşmanın felsefesinin ayrı olduğunu düşünüyorum. Yani koşmayı herkes yapabilir bir şekilde. Yani ilkokul mezunu, ortaokul, lise, ondan sonra üniversite mezunu, bir fizik profesörü, herkes yapabilir. Ama sonuçta salgılanan monoaminositler hemen hemen aynı. Hardware hemen hemen aynı ama bir araba aldığınızda ekstra özellik istiyorum derseniz onun parasını ödemek zorundasınız. Onlar yapı taşları olarak ekstra olarak inşa ediliyor diyebiliriz.
1: Siz kendinizi aşmak için mi, limitleri zorlamak için mi uzun süredir spor yapıyorsunuz?
2: Ya söyledim, ben hiperaktif olduğum için
1: kendimi regüle ediyorum.
2: Aynen. Yani şöyle kendimi regüle edebilmek için bunu yapıyorum. Kendimi aşmaktan ziyade kendimi keşfetmek de diyebiliriz.
1: Keşfetmek, evet. Daha doğru güzel. Söz keşfetmek, evet, de, evet. Haklısınız. Peki çok kısa bir süremiz kaldı. Hı-hı. Size şunu sormak isterim. Şimdi 300 kilometreleri koşmuş biri olarak ne zaman bu fiziksel dayanıklılık, mental dayanıklılık hangi kısımlarında ön plana çıkıyor?
2: Antrenmandan başlar. Yani yarış bir neticedir, antrenmandan başlar. Şimdi 368 kilometre, 330 diye geçiyor, 200 mil yarış.

0: Yani 40 kilometreden fazla koşan.
1: 42 kilometre üzerinde koşan, ultramaraton koşan 2,5 milyon kişi kayıtlı. Bunları ITRA ve DUV kayıtlarından biliyoruz. 100 mil koşan sayısı 250 bin. 200 mil koşan sayısı 2500. Yani ben o 2500 kişinin içerisindeyim.
0: Bu bizim için çok büyük bir şans, sizi tanımış olmak.
1: Evet. Yani Türkiye'de de 7 kişi var bu mesafeyi koşan. İsimlerini de verebilirim ama.
2: Toparlayalım.
1: Evet.
2: Buyurunuz. Bekir Bey, buyurun.
1: Buyurunuz.
0: Yani hocam, siz bu uzun süre koşmayı fiziksel ve tabii mental dayanıklılık olarak görüyorsunuz ve bir keşfetme süreci olarak görüyorsunuz. Çok önemli bir mesajdı bu. Ben de aynı sizle aynı görüşteyim. Süremizin sonuna geldik.
2: Sonuna geldik sayın dinleyenlerimiz. Bu haftada Bir Hekim'den dinledim de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural'a çok çok teşekkür etmek istiyoruz. 25 program boyunca bizlerleydi. Başka programlarda tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz kendisiyle. Çünkü sağlık alanında bir dinleyicimizin bile hayatına dokunabildiysek ne mutlu bize, Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenlerine. Fizik Profesörü Bekir Sıtkı Kan Demir, spor psikoloğu Aysel Yalaç Dolay, fizyoterapist Banu Özata, sporcu Merih Aygün, uzman konuklarımız bizlerle beraberdi. Rankara çalışmasını konuştuk. Bir Hekim'den dinledim de hoşça kalın.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükûna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un 7 tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in 1001 renkli süslemeleri de hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
0: Turkuaz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu belirtti. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. Kurtulmuş mesajlarını Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Karakani ile düzenlediği ortak basın toplantısında verdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu'yla bir araya geldi. Toplantıda makroekonomik görünüm, para politikası ve finansal koşullar değerlendirildi. Katılım bankacılığı sektöründeki son durum ve gelecek dönem beklentileri ele alındı. Jandarma Genel Komutanlığı personelin güvenliğini ve verimliliğini en üst seviyeye çıkaracak yerli ve milli bir yapay zeka teknolojisini hayata geçirdi. Kısa adı ASAS olan araç ve sürücü analiz sistemi sayesinde jandarma araçlarındaki sürücü hataları en aza indiriliyor. Sistem ani manevradan emniyet kemerine, sürüş esnasında telefon kullanımından yorgunluğa kadar her ihlali anında tespit ediyor. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridini yine hedef aldı. Han Yunus kentinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlar ve birçok nokta vuruldu. 8 Filistinli daha katledildi. Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katliamcı İsrail'in 1915 olayları ile ilgili skandal kararına ilişkin konuştu. Meselenin bir silah olarak kullanıldığını söyleyen Paşinyan, "Sürece dahil olmak Ermenistan'ın çıkarına değil, yanıt vermeyeceğiz." dedi. Avrupa aşırı sıcaklarla kavruluyor. Kuraklık ve sıcak hava dalgası Almanya'da günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Ülkenin en önemli iç su yolu olan Ren Nehri'nde su seviyesi mevsim normallerinin altına düştü. Bu durum nehir trafiğinde aksamalara yol açtı. Köln'de seyreden bir yolcu gemisi karaya oturdu. Ren Nehri'nde gemi trafiği kontrollü şekilde sürdürülürken mahsur kalan yolcu gemisinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Ve spor Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları nefesleri kesti. Şok sonuçlar alındı. Futbolun dev takımları hüsrana uğradı. Almanya Paraguay'a, Hollanda Fas'a penaltılarla elendi. Brezilya çok zorlandığı maçta Japonya'yı son dakikada gelen golle geçebildi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en

yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotonlu. Ben Deniz, sunucunuz Kutluhan Görücü. Vana kumandamasında sesimi sizlere teknisyen Melih Demirezer iletiyor. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar Kutluhan, hoş bulduk.
0: Hocam gün geç ki biz TRT stüdyolarında ABD-İran savaşını
1: Maalesef,
0: konuşmayalım.
1: maalesef.
0: Maalesef Amerikalılarla İranlılar bir türlü anlaşamıyor. Anlaştıklarını iddia edip sonra tekrar anlaşamıyorlar. Sonra tekrar anlaşmak üzere buluşma konusunda da anlaşamıyorlar. Sonra bu buluşma noktası ile ilgili de sürekli ihtilaflar ortaya çıkıyor. Donald Trump'ın son açıklamasına göre İranlılarla yeniden bir buluşma planlanıyor.
1: İranlılar ama bunu reddetti yine.
0: İranlılar yine bunu reddetti. Acayip bir döngünün içerisine girdi aslında dünya. Çok anlamsız bir savaşla başladık. Sonra bu anlamsız savaşı bitirmek için çok anlamsız şeyler olmaya başladı. Günün sonunda İranlılar aslında her şeyini kaybetmenin verdiği de özgüvenle bu savaşın kazanan tarafı olmaya da tabii gitmelerinin de etkisiyle daha yüksek profilli açıklamalar yapmaya devam ediyorlar ve bu müzakere sürecinde buna göre ele alıyorlar. Aslında bir yandan da haklılar. İran gibi bir ülkeyi siz gelip bu şekilde
1: Saldırıp
0: liderini
1: lider
0: öldüreceksin,
1: kadrosunu öldürüp istediğini
0: öldüreceksiniz.
1: alıp
0: Sonra da
1: gidemez.
0: onları bir tırnak içerisine dandik bir anlaşmaya razı edip çekip gidemiyorsunuz. Burada tabii birçok dosya var. ABD ile İran'ın anlaşması var. İsrail'in Lübnan'daki işgal ettiği topraklar oradan geri çekilmesi vesaire vesaire de var. Son gündem, son tablo nedir
1: Evet.
0: hocam? Size soruyorum.
1: Ya bunu anlamak da anlatmak da zor. Sen de ifade ettin. Şimdi neden kaynaklanıyor bir defa? Karşımızda Donald Trump gibi dengesiz bir profil aktör var. Onun Beyaz Saray'da kurumsallaşmamış yönetimi var. Adam bir saat içerisinde 180 derece farklı açıklamalar yapabiliyor. İşte İran'ı yok edeceğim, İran medeniyeti yok olmak üzere diyor. Bir saat sonra anlaştık diyor. 2 saat sonra yeniden vurabilirim diyor. 3 saat sonra başka bir şey söylüyor. Böyle bir Amerika tarafı. İranlılara baktığımızda İranlıların da kendi içinde bir bütün olmadıklarını, bir yandan işte farklı güç odakları, devrim muhafızları, siyasi aktörler, ruhani liderlik. Orada da böyle bir kaotik durum var. Ve İranlılar gerçekten pazarlık masasında ve çok zor karakterlerdir. Yani herkes bilir Acemlerle anlaşmanın ne kadar zor. Şimdi bu iki taraf bir araya gelince böyle bir kaotik durum oluyor ve tabi savaş niye yapıldı şimdi? Ya bir defa İranlılar tabi tamamen haklı yani. Onu bir defa altını çizmek lazım. Saldırgan taraf İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri. İran kendini savunan taraftaydı ama el yükseltti. Hürmüz'ü kapattı. Körfez'i vurmaya başladı. Amerikan ordusunun, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri karargahlarını, bölgedeki üslerini vurdu ve savaşı büyüttü. Ama Amerikan tarafından meseleye baktığımızda zaten başlangıçta böyle yerli yerine oturtulmuş bir stratejik hedef olmadığı için sonuç da alamıyorsun. Netanyahu'nun ve küresel siyonistlerin yönlendirmesi manipülasyonuyla Trump bir batağa sokuldu. Şimdi o da debeleniyor, çıkmakta zorlanıyor. Nihayetinde taraflar çeşitli tavizler vererek en azından anlaşmak üzere anlaştılar. 2 aşamalı biliyorsun. Bir anlaşma zemini oluştu. İşte ilk başta bir ateşkes, kalıcı ateşkes, siyasal görüşmelerin başlama süreci, ardından da nükleer müzakerelerin başlayacağı dönem. Burada da işte şu anda çeşitli pürüzler var. Nedir o? Hürmüz'ün nasıl yönetileceği. Şimdi İran diyor ki tamam diyor, ben oradaki diyor Hürmüz'ü açtım ama diyor benim denetimim ve kontrolümde geçecek gemiler diyor. Yani benim çizdiğim alandan geçecek, bana bilgi verecek, para almasam bile şimdilik onayımla geçecek. Amerikalılar da hayır diyor, orası uluslararası su. Biz anlaştık, artık isyan istediği gibi geçebilir deyip Amman tarafındaki bölgeden de geçirmek istediler. İran orada bir iki gemiye yine drone ile vurdu. Amerika yanıt verdi. İran yeniden Amerikan bölgedeki üslerini vurdu. Öyle bir kaotik durum oluşunca görüşmeler, teknik görüşmeler, yani nükleer müzakereler ilişkin görüşmeler de askıya alınmış gibi oldu. Şimdi yeniden görüşecekleri ifade edildi Trump tarafından ama İranlılar hayır, öyle bir görüşme henüz başlamadı diyor. Ama İranlıların da bu tip açıklamalarından sonra tam tersi görüşmelerin olduğu anlar da olmuştu. Küresel piyasalar yeniden savaşı fiyatlamıyorlar. Yani petrol fiyatları ciddi anlamda düştü. Brent işte 72-73 dolar seyrini devam ettiriyor. Ama tam bir böyle
0: İşin ilginç
1: anlaşma
0: tarafı
1: zemini de
0: ama
1: yok.
0: altın da düşmeye devam ediyor hocam.
1: Ya o başka bir şey. Tabii onu ciddi bir analiz etmek lazım. İlgili uzmanların değerlendirmesini. Merkez bankaları aslında altın alımı yapmaya devam ediyor. Ama işte bu Amerika'da yükselen faizler, tahvil fiyatları, dolar endeksinin yine biraz güçlenmesi altına satış getiriyor. Ama uluslararası yatırım bankaları ya da uzmanlar bunun bir alım fırsatı olduğunu, altının yeniden emtialarla birlikte yükselebileceğini de ortaya koyuyorlar. Ama tabii öngörmek, bilmek de çok kolay değil. Orada çok manipülatif, spekülatif işlemler de oluyor. Bankalar türev mekanizmalarını kullanıp altın fiyatlarını çeşitli amaçlarla baskı altına da alabiliyorlar. Ama Amerika ve şirketlerin çok ciddi bir borçluluğu var. Emisyon artıyor. Doların değerinin orta ve uzun vadede değer kaybetmesi beklentisi devam ettiği sürece emtiaların dolara nazaran değerlenmesi öngörülüyor. Bunu bir parantez olarak kenara bırakalım ama dediğim gibi burada ciddi kaotik bir atmosfer var. Şimdi Katar'da görüşme olacak mı olmayacak mı? Doğrudan görüşme mi olacak? Dolaylı görüşmeler mi olacak? Yeniden bir çatışma olmaması için bir zemin oluşturulabilecek mi? Bir yandan da tabii Lübnan dosyası. Şimdi İranlılar haklı olarak diyor ki bizim ilk anlaşmamızda Lübnan'ın toprak bütünlüğü de dahil bu anlaşmayı yaptık. Ama İsrail hala çekilmedi. Amerika ve şirketleri İsrail üzerindeki etkisini kullanarak İsrail'in işgal bölgelerinin çekilmesini sağlaması gerekiyor. Orada bir de Lübnan hükümetiyle İsrail arasında Amerika'da yürütülen bir görüşmeyle oluşturulmuş bir zemin var. Hizbullah bunu kabul etmediğini ortaya koyuyor. Yani öyle çok kompleks bir mesele var ve kolay çözülmesi de çok mümkün değil. Burada tabii Siyonistlerin ve Netanyahu'nun da ABD ile İran'ı yeniden sıcak çatışmaya döndürebilmek adına süreci provoke ettiklerini de görüyoruz. Kendi iç siyasetine baktığımızda İsrail'in erken seçimler var ve orada savaşın devam ettiği bir denklem Netanyahu'ya yarıyor. Çünkü 3 tane ayrı davadan da yargılanan bir Netanyahu var. Eğer jeopolitik riskler minimize olur, savaşlar durursa o yargılama süreçleri devam edecek. Bunun kendisinin çok ciddi anlamda aleyhine olduğunu görüyor. Trump ise tam aksine savaşın bitmesi onun Kasım'daki ara seçimlerde elini güçlendiriyor. Dolayısıyla Netanyahu ile Trump arasında da bir ayrışma var. Ama İran'la da müzakereleri yürütmekte zorlanan bir Trump var. Velhasıl dünyada bu meselenin ceremesini çekmeye devam ediyor. Siyonistlerin ABD üzerinden kurduğu o denklem 8 milyar insanın hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Umarım bir şekilde tekrar anlaşma zemini oluşur ve burada taraflar yine çeşitli tavizler vererek ortak bir noktada buluşurlar ve İsrail'in provokasyonları da engellenir ve Amerika-İran savaşının yeniden başlaması engellenmiş olur. Ha, yeniden savaş başlarsa ne olacak? Yani bir defa şunu görmek gerekiyor. Amerika mevcut koşullarda İran'a asker olarak yenilgi üretemiyor. Yani zarar veriyor ama onu Hürmüz'ü aştıramıyor. Asimetrik güç kapasitesini kamikaze dronları önleyemiyor. Füze silolarına dağların içerisinde olduğu için zarar veremiyor. İran elindeki güç de bunlar. Bunları elimine etmek için karadan işgal etmesi lazım. Yani yüz binlerce belki 500 bin, 1 milyon Amerikan askerini bölgeye taşıyacaksın. Çok büyük şekilde işgal edeceksin. 10 binlerce asker kaybedeceksin vesaire. Bu Trump'ın sonu anlamına gelir ki Amerika'nın da genel anlamda muazzam şekilde güç kaybetmesine beraberinde getirecek bir
0: durum. Yani hocam bir de topografik olarak İran coğrafyası istemiyor. Öyle işgal edilecek.
1: Ya tamamını zaten işgal edemezsin de. Yani Hürmüz'ün etrafındaki belli bölgeleri işgal edip belli bir derinlikte Hürmüz'ü açabilirsin belki ama bunun bile maliyeti inanılmaz derecede yüksek. Yine o işte füzelerin olduğu siloları askeri indirmeler yapıp kontrol altına alabilme yönünde hamleler yapabilirsin. Ama bu zaten çok düşük ihtimalli bir senaryo. Hiçbir şekilde ben Amerika'nın böyle bir tırnak içinde söylüyorum ahmaklığı yapacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla bir şey elde edemezsin. Yani savaşı yeniden başlatsan diyelim İran'ın enerji altyapısını, elektrik santrali.

0: şeylerin köprülerini vurdun. Amerika, İran da senin yine bölgedeki askeri üslerini vurmaya başladı. Körfez'in enerji altyapısını vurdu. Yani iki taraf yine yenişemeyecek. Yani Hürmüz'ü sen bu şekilde açman mümkün değil.
1: Ve kontrol Amerika Birleşik Devletleri'nin göreceği zarar bence İran'dan daha fazla olacak hocam. Sonuçta Körfez'deki müttefiklerin de elimine etmiş olacaklar. Yani belki de Körfez'deki devletler inanılmaz bir çöküş yaşayacak ki yani Dubai'nin yaşadıkları bugün belki tabii, konuşulmuyor. Tabii. Uluslararası medya da muhtemelen bu yaşanan krizin örtülmesi için muhtemelen para da akıtıyor olabilirler. Çünkü Dubai'den bile işte her şey olumlu yönde sürekli yayın yaptırıyor. Olumsuz hiç kimse bir şey konuşamıyor. Bunlar da aslında gerçekler ama hocam hikayenin bence en önemli tarafında şu an aktif olarak işgal edilmiş Lübnan toprakları var.
0: Evet.
1: Yani Lübnan'ın güneyinde işte Şii köylerinin boşaltılması, orada boşaltıldıktan sonra insanlara ait evlerin patlatılması veya yıkılması. Yani İsrail tamamen Filistin'de uyguladığı stratejiyi uyguluyor. İnsansızlaştır, o bölgeyi tartışmalı bir hale getir, sonra da işgal et, sonra da yerleşimcilerini götür. Bunun bir benzerini yine Suriye topraklarında da yapıyorlar işte hocam. Başa'nın öncüleri diye bir grup da ortaya çıktı aslında. İşte bu Golan'da ve ilerisinde yerleşime geçmeye çalışan bu aşırı siyonist unsurlar. Bunlar tabii ki Lübnan'ın güneyinde de ilerleyen süreçte yerleşmek isteyeceklerdir. Şu an orası bir hani savaş alanı gibi konumlandığı için şu an öyle bir cesaretleri yoktur ama yarın öbür gün eğer İsrail işgali sona erdirilmez ve bu şekilde de insanların geri dönebileceği bir ev bırakılmazsa ki bu alenen savaş suçu bunu canlı yayında kendi savunma bakanları açıklıyor. Biz onların evlerini yıkıyoruz vesaire. Bu tamamen aslında bir savaş suçu. Ancak şunu da gösteriyor ki İsrail'in Lübnan'dan çekilmeye yönelik bir niyeti yok. Esas mesele İran bunu kabullenecek mi, kabullenmeyecek mi? ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne İsrail'i geri çektirebilecek kadar gücü var mı? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri de ikicilikli mi oynuyor? Yani aslında üç soru var burada.
0: Yani evet, şimdi o da önemli. Bazıları da o iddiada bulunuyor. Trump'ın aslında ikili oynadığını, Netanyahu baskı yapıyormuş gibi görünüyor ama aslında anlamlı bir baskı yapmadığını ifade ediyor. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Trump için gerçekten yaklaşan seçimler önemli. İran Savaşı'nın maliyeti Amerika'yı çok yoruyor. Bu sürdürülebilir değil. O yüzden Beyaz Saray'da Vance'in de açıklamalarını dikkate aldığımızda başkan yapsın, Netanyahu'ya bir baskı yapıldığını görüyoruz. Hatta Trump şöyle bir açıklama yaptı. Yaklaşan seçimlerde evet Netanyahu destekleyebilir ama bir de şeyleri de diğer adayları da görmek lazım dedi ilk defa. Yani orada böyle bir şunu söylüyor Netanyahu'ya. Yani benim istediklerimi yapmazsan, Lübnan'dan çekinmezsen işler değişir ve icabında ben senin muhaliflerini de seçimlerde sana karşı destekleyebilirim şeklinde açıklamalar. Bunlar önemli. Ya bir de şöyle bir şey var şimdi. Hizbullah karşısında bir defa İsrail başarılı olamadı. Bu FPV tarzı dronlar çok ağır kayıplar verdirdi. Şimdi işgali derinleştiremiyor artık, orada bir ateşkes var ve iki tane pilot bölge belirlendi. O bölgelerden çekiliyor. Ama genelden diğer işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ifade ediyorlar. Ya da şunu söylüyor, yani Hizbullah silahlanmadan ve o bölgeleri terk etmeden çekilmeyeceğim diyor. Yani orada işte Lübnan ordusu eğer o bölgelere girerse kademeli şekilde İsrail'in oradan çekilmesi gibi bir denklem üzerinden anlaşmaya çalışıyorlar. Ya bu sürdürülebilir değil. Yani nihayetinde bence bir şekilde İsrail-İran çatışması yeniden başlayacak. Ama buna Amerikan dahil edilmemesi İran'ın çok daha lehine. Yani İran'ın burada oynayacağı oyun şu olmalı bence. Akıllı olmalı. Amerika'yla belli bir işte ortak tavizlerle iki tarafına vereceği bir zeminde iyi bir anlaşma yapmalı. Ardından savaşacaksa Amerika olmadan İsrail'e karşı savaşacağı denklemi üretebilir.
1: Ama hocam Amerika olmadan İsrail savaşır mı İran'la?
0: Ya mecbur kalabilir. Yani işte şöyle düşün. Diyelim Amerika ile anlaşma çok başarılı oldu. İşte taraflar nükleer anlaşmada da anlaştılar. Amerika bölgedeki askeri gücünün önemli bir kısmını çekti. Anlaşmanın maddelerinde de olan bir şey. Ardından yine Lübnan'da İsrail işgalini derinleştirir sırada İran füzelerle İsrail'i vurmaya başladığını düşün. Amerika yeniden işte tüm bölgeye nakliyat yapacak. Yeniden İran'ı İsrail için vuracak. O çok mümkün olmayabilir. Dolayısıyla İran için daha avantajlı bir denklemde İsrail'le belli sürelerle İsrail'in canını yakacak şekilde savaşabilir. Çünkü İran elindeki füze kapasitesinin İsrail'in elindeki o önleyici füzelere karşı çok daha fazla olduğunu biliyoruz ve Amerikan olmadığı denklemde İsrail gerçekten uzun süreli savaşlara giremez İran'a karşı.
1: Ben de aynı kanaatte
0: ciddi anlamda zorlanır.
1: En kötü ihtimalle
0: böylece inisiyatif üstünlüğü İran'ın elinde olur ve İran da en azından Hizbullah ve diğer kendi müttefiklerini koruyabilir İsrail'e karşı. Bence İran açısından ana stratejinin Amerika ile artık çatışmayacağı bir denklemi oluşturma olduğunu düşünüyorum.
1: Yani muhakkak tabii ki İran açısından öyle bir denklem doğru. Ancak şu bence bir de bir gerçek. Amerika Birleşik Devletleri öyle ya da böyle İsrail'in çok zora düştüğü bir denklemde yeniden
0: Ya
1: onu
0: her türlü
1: kurtarmak
0: destek
1: için.
0: verecektir ama şimdi savaşa doğrudan dahil olmak başka bir şey. Şimdi 12 gün savaşına da destek verdi. Ama savaşa doğrudan dahil olmadı. İşte
1: Evet.
0: az sayıda tanker uçak desteği verdi. İstihbarat desteği zaten devamı sağlıyordur. Onun dışında işte bu önleyici interceptorlarla falan destek verdi. Ama Amerikan doğrudan İran'la savaşı denklem bambaşka bir şey yani. Bu İran üzerindeki yükü çok artırıyor. Ama şimdi eğer bunu aşabilirse İran için çok büyük avantaj olur.
1: Ya muhakkak. Bir de hocam şeyi biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ahmet Şara'ya işte görev verdiğini, onu Lübnan'a da işte Hizbullah'ın olduğu bölgelere girmesi gerektiğini vesaire söylemişti. Tabii ki Suriye tarafı bunu diplomatik bir dille Ahmet Şara
0: Yöneterek yok dedi yani.
1: yöneterek yani buna yok dedi. Tabii Türkiye'den bu durumu, bu işte ifadeleri sahiplenen siyasetçiler vesaire oldu. Gerçekten şu bir şeye dönüşüyor. Yani Donald Trump mesela yani mütemadiyen saçmalayabiliyor
0: Evet.
1: veya böyle anlamsız şeyler söyleyebiliyor
0: Ne
1: ve bu
0: dediğini bilmiyor. Yani Kanada işte devlet başkanına Amerikan valisi diyen adam
1: aynen.
0: Şara'ya da direktif verdim diyebiliyor.
1: Öyle kendini
0: Öyle bir üslubu tarzı var.
1: öyle üslup ve tarzı tercih ediyor. Tabii ki hiçbir devlette özellikle Batı'ya yaptığı o tırnak içerisinde

0: ne yapmadığını ortaya koydu. Orada şu var, tabii ki sınır güvenliğini sağlaması gerekiyor. Orada uyuşturucu kaçakçı olabiliyor, silah kaçakçılıkları
1: Muhakkak.
0: olabiliyor.
1: Zaten hala devam ediyor
0: İşte
1: bu.
0: bunları engellemeye yönelik sınırda çeşitli mobilizasyonlar yaptı. Orada güvenliklerini sağladı. Ama çok yakından takip ediyorlar tabii. Çünkü İsrail'le eninde sonunda Suriye'de savaşacak. Orada konvansiyonel ve asimetrik güç üyeleriyle İsrail'e karşı nasıl savaşabileceği, Hizbullah ve İsrail savaşından ne tip deneyimler elde edilebileceği konusunda çok aktifler. O açıdan önemli bir saha, onları yakından takip ediyorlar ama mevcut şartlarda hiçbir şekilde İsrail lehine ya da Amerika'nın isteğiyle Lübnan'a girip Hizbullah'la Suriye'nin savaşmasını beklememek gerekir. Bu böyle bir şey, hata Suriye'nin de neredeyse sonunu getirir. Yani bu kabul edilebilir hiçbir şekilde değil. İçerideki düzeni nizamı da sağlayamazsınız. O kadar askeri kayıp verdikten sonra bölgede İsrail çok daha güçlü bir hale de gelir. Bu hiçbir şekilde
1: Bir de
0: mağduruna
1: anlamsız
0: alıyor.
1: yani
0: Evet.
1: sonucunda gerçekten
0: Senin ana
1: İsrail'i.
0: düşmanın İsrail zaten. İsrail için gidip Hizbullah'la Suriye'nin nasıl savaşabilir yani?
1: Ama bundan sonra şöyle bir denklem de oluşuyor hocam. Bence devrimin en başından beri Hizbullah özellikle Suriye yönetimine yönelik böyle çok daha olumlu açıklamalar yapıyor. Biliyorsunuz şimdi dinleyicilerimiz belki unutmuş olabilir. HTŞ zamanında Hizbullah'la
0: Evet.
1: ana düşman
0: Tabii.
1: odaklardı.
0: Yıllarca
1: Yıllarca
0: savaştılar karşılıklı olarak.
1: savaştılar. Aralarında böyle hani kan davası diyebileceğimiz pozisyon olmasına rağmen Ahmet Şara'da yine diyaloğa açık olduğunu ifade etti
0: Pragmatik
1: Hizbullah
0: yaklaştı. Şunu
1: konusunda
0: söyledi.
1: da.
0: Geçmiş geçmişte kaldı. Geleceğe
1: Evet.
0: bakacağız dedi. Bu çok değerli. Ya bu tabii olması gereken de bu. Yani sen şimdi Ruslarla yeni pencere açarken Hizbullah'la da açabilirsin. Hatta İran'la, Irak'la da açabilirsin. Önemli olan Suriye'nin burada geleceği, çıkarları. Dolayısıyla bu anlamda şu anda ben de aynı kanaatteyim. Yani ben Hizbullah'ı Suriye denklemini çok ciddi anlamda eleştiriyordum. Ama şimdi Lübnan bağlamında, Lübnan topraklarını İsrail'e karşı korurken eleştirmenin hiçbir anlamı, mantığı, rasyonelitesi yok. Sonuçta orada bir direniş yapısı olarak kendi topraklarını İsrail'e karşı koruyor. Bu anlamda takdir edilmesi gerekir sadece.
1: Evet, yani hocam gerçekten de çok yani 1,5-2 yıl önce bugün HTŞ ile Hizbullah'ın neredeyse aynı ortak düşman yönelik birleşeceğini söyleseydik biraz komik kaçabilirdi. Ancak Suriye devrimi bence bütün dengeleri değiştirmiş oldu. Bugün İran'la mesela çok ciddi manada kanlı bıçaklıydı ama bence İran yönetimi de giderek Suriye yönetimini kabullenmeye biraz daha başlıyor. Çünkü Ahmet Şara'nın 1,5-2 yıllık yönetim tecrübesi gerçekten büyük sınavlar verdi. Hem sahil bölgesinde hem de diğer yerlerde. Hizbullah'ın zaten bu yönde açıklamalar yapması da onların aslında irade beyanı. Onları belki de bu anlamda sınırlayan iki faktör var. Bir, İran'ın Suriye yönetimine karşı hala soru işaretleri olması ve hala ona zarar verebilecek yapılarla çalışıyor olmaya devam etmesi ilişkili. Bir de bence tabii ki Suriye yönetimi de Amerika Birleşik Devletleri karşısında Hizbullah da böyle işbirliği görüntüsü içerisinde olan bir aktör gibi konumlanmak istemiyor.
0: Evet,
1: Özellikle ilk yılları
0: tabii.
1: içerisinde. Hani bu sınırlı diyalog çağrıları da bu yönde okunabilir diye düşünüyorum hocam. Hocam teşekkür ediyorum. Bu haftayı böylelikle bitirmiş oluyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Haftaya NATO zirvesi var. Görüşmek üzere diyelim.
1: Haftaya NATO zirvesinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Küreselleşme biter.
2: Küresel analiz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinlediniz.
1: Günün özeti.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 30 Haziran 2026 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Fatih İnce var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 ve 0090 312 463 3421. TRT TSR Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Telefon hattımızda konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ olacak. Bir diğer telefon bağlantımızda TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan bizlerle birlikte olacak. Irak'ta yaşanan son gelişmeleri aktaracak bize. Son bölümde sporun gündemini konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz spor yorumcusu Hasan Ötgün olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Kabine bugün Beştepe'de toplandı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündem maddeleri olduğu toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alındı. Bakan Çiftçi, Suriyeli mevkidaşı Hattab'la Şam'da görüştü. Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'la başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Suriye arasında güvenlik, kamu düzeni ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik işbirliği konuları ele alındı. NATO parlamenter zirvesine katılan meclis başkanları Baykar'ı ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesine katılan meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti gerçekleştirdi. İran, Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğunda açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesine ilişkin Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğundadır. Bu konuya başkalarının müdahale etmesine gerek yok dedi. Katar, ABD temsilcileri Doha'da İranlılarla değil arabulucularla görüşecekler açıklamasını yaptı. Katar Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner'in Katar'da İranlı temsilcilerle değil, arabulucularla bir araya geleceğini bildirdi. Katil İsrail'in Gazze şeridi

0: Dine düzenlediği saldırılarda can kaybı 73.066'ya çıktı. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.066'ya ulaştı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola taşıyan yaklaşık 300 kişi kayıp. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola testi pozitif çıkan yaklaşık 300 kişinin nerede olduğunun bilinmemesi ve virüsün kamplara sıçraması Eylül ayına kadar binlerce can kaybının yaşanabileceği endişesini artırdı. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 73,27 dolardan işlem görüyor. Dün 74,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 73,91 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 9.13 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %0,9 azalarak 73,27 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
0: Şimdi gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızda konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Arzu Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Artık Ankara, Türkiye 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesine odaklanmış durumda. Bugün Hande Fırat yazısında 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinin aslında ilk bakışta rutin bir NATO zirvesi gibi görülebileceğini ama aslında masadaki asıl konunun önümüzdeki 10 yılın güvenlik mimarisinin nasıl şekilleneceği olacağı, dolayısıyla da NATO zirvesinin bir dönüm noktası olmaya aday olduğunu yazmış. Siz bu zirveyi nasıl değerlendirirsiniz? Ne tür sonuçlar çıkar?
2: Ben de sevgili Hande Fırat'a katılırım. Yani bu NATO zirvesi gerçekten NATO'nun belki tarihindeki en kritik zirvelerden biri. Ha, bunun sebebi nedir buna gelince? Esas üzerine durulması gereken hadise o. Şimdi NATO'nun yapmış olduğu o zirveler, hani geleneksel zirveler çok sayıda görüldü, çok sayıda işlendi. Ancak bu zirve diğerlerinden farklı. Bunun sebebine gelince, dünyada oluşan stratejik dengeler, bütün bunların hepsini yan yana koyduğunuzda, hani şu son günlerde dağılması konuşulan NATO'nun, belki tarihinden kritik günlerini yaşadığını net olarak bize gösteriyor. Hatta Trump'ın yakın zamana kadar NATO'dan daha gerekirse çekilebiliriz. NATO'da Amerika'nın olmasına gerek yok. Çünkü müttefikler üstüne düşeni yapmıyorlar. Dolayısıyla kalmamızın bir anlamı yok gibi söylemleri boşa söylenen söylemler değil. Bir şeylerin ayak sesi. Ki Amerika malum uzun süreden beri NATO ülkelerini savunma katkı paylarını artırma adına sürekli ikaz ettiği bir süreçti. Son yıllarda yaşadıklarımız. Şimdi bunda ne etken oldu? Amerika malum kendi kıtasını çekilmek üzere, hani Monroe doktrini, Donroe doktrini olarak değiştirdiği bir süreçten geçiyor. Ve bu süreçte Amerika silah satarak para kazanan, ekonomiyi bununla ayakta tutan bir ülke konumunda. Amerika küçülecekse, dünyanın jandarmalığından vazgeçecekse bunu nasıl temin edecek bu para gelirini? En çok tartışılan bu. İşte buna baktığınızda net olarak şunu görüyorsunuz. Amerika, yani Trump'ın zihninde böyle bir yapılanma var ama bu yapılanmadaki oluşacak ekonomik boşluğu Trump, NATO ülkelerinin ekonomik katkı paylarını artırmasında buluyor. Bu yönde baskı oluşturmaya çalışıyor. Fakat NATO ülkeleri de ne Amerika'nın dediklerini yapıyor, yani o katkı paylarını artırıyor, ne de Amerika'nın o talep ettiği yardımları Amerika'ya sağlıyor. Talep edilen yardımlar ne? İşte Ukrayna konusunda Amerika'nın talepleri, yine

0: esas İran ağırlıklı. Amerika'nın talepleri hep gündeme geliyor. Ve özellikle İran konusunda yalnız kalan Amerika son zamanlarda bu söylemleri artırdı ve NATO'yu dağılma noktasına getirdi. Avrupa'da da zaten oluşan bir hava var. Avrupa'nın uzun süreden beri kendi içinde tartıştığı başlık şu. Biz kendi ordumuzu oluşturmalıyız. Amerika'nın kontrolünden çıkmalıyız. Ve dolayısıyla Avrupa yeniden bir yapılanmaya gitmeli kıta olarak. Bu da çok tartışılıyor. Tam da böyle bir ortamda gerilimin arttığı, ilişkilerin gerildiği, hatta kopma noktasına geldiği bir süreçte acaba hani NATO dağılır mı noktasında soruların sorulduğu bir dönemde Türkiye'de yapılacak bu zirve başka bir anlam taşıyor. Ben burada hani oluşacak bu zirvede pek dillendirilmese de bu konunun esas ana konu olduğu kanaatindeyim. Zira normalde bu NATO zirvesi herhangi bir ülkede olaydı Trump buna katılmayacağını zaten çok net açıkladı. Yani Trump'ın Türkiye hariç ben NATO'daki zirveye herhangi bir ülkede katılacağını zaten asla ihtimal vermiyorum. Ve Trump da bunu zaten açıktan söyledi. Trump'ın söylemine Türkiye'nin yaptığı bu zirveye Erdoğan'ın daveti üzerine katılıyorum dedi. Kim dedi bunu? Trump dedi. Dolayısıyla bu NATO ülkeleri için gerilimi düşürme adına bir fırsat mı? Bence evet. Çünkü bu ziyarette bir anda ikili ilişkiler, burada oluşacak sıcak bir hava, gerilimin azaldığı, biraz daha ilişkilerin öne çıktığı bir süreç yaşandığı takdirde NATO bir nefes alır, bu kriz dönemini asarsatır. İş oraya gelir mi? Ben Türkiye'nin bunu hedeflediğini düşünüyorum. Çünkü hazırlıksız yakalanan bir böylesi bir yapılanma dengeleri alt üst edebilir. Bölgedeki birçok denge yerle bir olabilir. Türkiye bunun bilincinde ve farkında ve olgunluğunda olduğu için benim şahsi değerlendirmem Türkiye böyle bir dağılmaya sıcak bakmayacaktır. Dolayısıyla Türkiye ülkeler arası buzların eridiği, ilişkilerin biraz daha öne çıktığı olumlu anlamda ve NATO yönelik de olumlu mesajların verildiği bir toplantıyı ev sahibi yapmak isteyecektir. Peki Türkiye istese bile böyle bir ortamı yaratabilir mi? Ben bundan asla şüphe etmiyorum. Çünkü biz gerçekten bütün ülkelerin takdirini kazanmış, yani dost, müttefik, her ülkeye eşit mesafede yaklaşan ve anlaşmaların, birlikteliğin şartlarını tam anlamıyla yerine getiren, diğer ülkeleri de bu konuda teşvik eden bir ülke konumundayız. Şimdi böyle bir ortamda verilecek mesajlar, Türkiye'nin alacağı pozisyon çok önemli. Ve bana göre NATO için de çok büyük bir şans. Ben bunu Star Gazetesi'ndeki yazımda da köşede belirtmiştim. NATO için kritik eşik başlığıyla bir yazı kaleme almıştım. Aynen size aktardığım gibi de konulara değinerek yazıyı sonlandırdım. Orada yazının bütün özeti şu. NATO eğer Türkiye'de toplantıyı bir fırsata çevirirse bu badireyi atlatır. Ama eğer bu toplantıda da gene gerilimin tırmandığı, ilişkilerin daha da gerildiği bir süreç yaşanırsa Türkiye'ye rağmen işte o zaman NATO dağılma noktasına geldi diyebiliriz demiştim. Halen de aynı yerdeyim. Bu yapılacak zirvede ben açıklamaların, beyanların, ülkelerin kendi arasında yaptığı görüşmelerin çok büyük önem taşıdığını, taşıyacağını düşünüyorum. Türkiye bu bilinçle toplantıya ev sahipliği yapıyor. Ben zannederim Sayın Erdoğan'ın o yapıcı uslubuyla ve yine hani o tansiyonu düşüren babacan tavrıyla NATO ülkeleri arasında da bir bağlantı ya zemin hazırlayacağını ve bunu da anın nakıyla yapacağını düşünüyorum. İnşallah yanılmayız.
1: Evet.
0: Çünkü hani NATO'nun çok böyle zaman zaman eleştiren bir kişiliğe de sahibim. Şu an ben dağılmasına karşıyım. Çünkü bütün dengeler yerle bir olur. Çok da kritik eşiklerden, olaylardan geçiyoruz. Bütün bu olayların bizi getirdiği nokta bambaşka bir süreç olabilir. İşte böyle hazırlıksız yakalanmak bana göre çok olumsuz bir gelişme. O nedenle Türkiye'de NATO'nun devamından yana bir tavır ortaya koyacaktır. Bu yönde destek sağlayacaktır. Diğer ülkeler bize ayak uydurduğu takdirde ben sanki uydurulacak gibi bir hava seziniyorum. Zira katılım inanılmaz derecede yüksek.
1: Evet.
0: 32 ülkeyle birlikte gözlemci ülkeler var. Çok uzaktan gelen misafirler var. NATO'nun daha da büyüyemesine sebebiyet verecek bir takım ilişkiler var. Dolayısıyla NATO eğer bu fırsatı iyi değerlendirirse önümüzdeki en az 10 yıllık bir süreçle ilgili NATO'da bir vizyon ortaya çıkar. Ama ıskalarsa da bana göre yavaş yavaş artık NATO'nun sonlandığı

0: AKTAR'ın birlikteliklerinin oluşturduğu bir sürece doğru da hızla gideriz.
1: Son zamanlarda çok sık kullanılan bir kavram var. O da NATO 3.0. Ne anlama geliyor bu kavram ve Türkiye açısından ne ifade ediyor?
0: NATO 3.0'a çok anlam yükleniyor ama benim yüklediğim anlam şu. NATO hem savaş konsepti olarak hem de yani büyüyen, genişleyen NATO olarak yeni bir yapılanmanın eşiğinde. Şimdi savaş konseptinden kastım şu, insansız savaş araçlarının giderek dünyada bütün ordularda hakim ve hüküm sürdüğü, hakim olduğu ve aynı zamanda bu konuda da yeniden bütün o savaş doktrinlerinin değiştiği bir dönem yaşanıyor. NATO da bu anlamda kendine yeni bir yapılanma yolu seçecektir. Bu konuda üreten ülkeler ki Türkiye bu konuda çok şanslı, onu ifade etmekte fayda var. Ki bu Rutte'nin yaptığı Trump'ın kendi yaptığı toplantılarda hep dile getirilen bir konu. Yani Türkiye Amerika'yla neredeyse eşdeğer bir güce sahip olduğu gibi söylemler boşa değil. İşte bu anlamda NATO'nun bu yeni oluşacak işbirliğinde süreç içerisinde kimden nasıl bir silah temin edeceği, bu silahların NATO'da nasıl konuşlandırılacağı,

0: olarak katılıyorlar. Davetle geldiler, gelecekler ve önümüzdeki ülke adının daha çok anılacağını.
1: Evet. Evet, sesli bir problem oldu. Arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Tekrar bir bağlantı sağlayacağız. Coşkun Başbuğ'la sohbetimize devam edeceğiz.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti devam ediyor.

0: Tekrar bağlantımız sağlandı. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Baş bu telefon attığımızda konuğumuz. NATO zirvesini konuşuyoruz. NATO 3.0'ı sordum size. Nasıl bir kavram? Türkiye açısından ne ifade ediyor diye sözü tekrar size bırakayım.
1: NATO 3.0'da şimdi.
0: Evet, NATO 3.0'ı konuşuyoruz Coşkun Başbuğ'la ama bağlantımızda yine bir problem var. Tekrar bağlantı sağlayacak arkadaşlarımız.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Günün Özeti programını dinliyorsunuz.

0: Evet, Coşkun Baş, bu terör ve güvenlik uzmanı konuğumuz, kaldığımız yerden devam edelim. NATO 3.0'ı konuşmaya devam edelim.
1: Arzu Hanım, sesim geliyor herhalde.
0: Evet,
1: Şimdi
0: duyabiliyoruz.
1: NATO'da 3.0'ın iki tane konsept başlığı var bana göre. Biri silah yapılanması ile ilgili, yani insansız teknoloji bütün ülkelerde şu an ana gündem maddesi. NATO'nun da bu konuda yeniden bir yapılanmaya ihtiyacı var ki bunu zaten hem yapılarda hem de kendi ülkeler müferit olarak çok defa dillendiriyorlar. Dolayısıyla bahsetmiş olduğum teknolojinin hangi ülkeler tarafından NATO'ya katkı olarak sağlanacağı, ülkelerin bu teknolojiden ne kadarlık bir kısmını edineceği, tedarikçilerin kimlerin olacağı gibi birçok başlık var. Bu konuda Türkiye çok öne çıkıyor. Çünkü hem Rutte'nin yaptığı toplantıda hem de Trump'ın yaptığı toplantılarda Türkiye'nin bu konuda geldiği savunma sanayindeki güç hep dillendiriliyor. Gerçekten bu konuda Türkiye çığır açtı. Yani insansız teknolojiyi dünyaya tanıtan, ordularda yeniden bir konsept oluşmasına sebebiyet veren ana ülke Türkiye. Dolayısıyla ben NATO'nun bu toplantıda özellikle Türkiye'den hangi ülkelerin hangi silahları temin edeceği konusunda da önemli başlıklara ev sahipliği yapacağını düşünüyorum. 3.0'da yani birinci konu bu benim gördüğüm başlıklar içerisinde.
0: Evet.
1: Bir diğer konu da NATO ülkelerinin sayısı. Yani yeni yapılanmalar var, yeni dillendirmeler var. Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore, Avustralya gibi çok uzaklardan gelen ve hani alışık olmadığımız noktada işlerin ilerlediği bir süreç yaşanıyor, dönem yaşanıyor. Bu ülkelerde de NATO'ya karşı bir talep var. Japonya Başbakanı Kriş'te 2002 ve 2004 zirvelerine, Madrid ve New York zirvelerine bizzat katıldı gözlemci olarak. Orada da aynen söylediği şu: biz NATO'ya girmek istiyoruz. Artık Pasifik ve Kuzey Okyanusu güvenliğinin Atlantik'le eşit değerde olduğunu düşünüyoruz gibi açıklamalar aylar öncesinden dillendirildi. Benim öngördüğüm o, yani Amerika'nın da başı çekmesiyle sanki bu ülkelerin de NATO'ya katılma gibi bir stratejisinin olabileceğini ben değerlendiriyorum. Adı bu toplantıda konur. 3.0'dan kasıt bu mu olur? Tartışılır. Ama ben sanki bu konunun ana gündem maddelerinden biri olacağını, belki de bu zirve sonrası bu ülkelerin de NATO ile ilgili yeni yapılanmada rolünün ne olacağı konusunda da açıklamalar geleceğini düşünüyorum. Sanki 3.0 başlığı bu kapsamda verilmiş bir başlık gibi de geliyor. Yani baktığınızda hem askeri alandaki yapılanmayla hem de üye ülke sayısının, coğrafyasının genişlemesiyle NATO'da yeni bir döneme geçileceği aşikar, eğer her şey yolunda giderse.

0: Bunun da adını 3-0 olarak koymuşlar. Gerçekten de yeni bir evre, yeni bir yapılanma. Bu dediğim az önceki hava, NATO'da doğar. Ülkeler birbirine olan ilişkileri artırmaya kalkar. Veya işte hani kopma noktasından, gerilimden bir anda iş yeni birlikteliklere giderse bu tabloyu ben bekliyorum. 3-0 kapsamında dünyaya duyurulmasını veya işte yeni bir ortamın doğmasını. Bu niyetlendi, bu hedeflendi. Ama ümit ederim bu yani kağıtta kalmaz, sahada da gerçekleşir. Çünkü dediğim gibi çok gergin bir hava var. Çok böyle ilişkilerin kopma noktasına geldiği bir diplomatik süreç var. Türkiye bu havayı dağıtmak için elinden geleni yapacaktır. Bu olduğu takdirde 3-0'ın biz alt başlıklarını daha da detaylı konuştuğu hale geliriz. Arzu Hanım, aksi takdirde zaten yani 3-0'ın bir anlamı kalmıyor. İşlerin daha da gerildiği bir sürece gelirse bence artık yeni paktların neler olacağı üzerine konuşulması gerekiyor. Avrupa ordusu başta olmak üzere.
1: Peki. Çok az bir süremiz var. Bu sürede de bu zirve öncesi Avrupa Birliği'nden üst düzey bir heyetin Ankara ziyaretini sormak isterim size. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Genişleme Komiseri Marta Kos ve İçişleri Komiseri Magnus Brunner Türkiye'de. Bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi biz NATO'yu konuştuk, doğru. Yani yeni her şeyin iyi gittiği şekilde nasıl bir yol olacağını da konuştuk ama bu her şeyin iyi gittiği halde böylesi bir birliktelik ne kadar sürer? Ne kadar NATO'yu daha ileri götürür? Bu tartışılır. Ben şunu düşünüyorum, NATO bu krizi atlatsa da, Türkiye'nin katılımı sağlansa da ben NATO'nun önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda mutlaka bir bölünme eşiğine geleceğini ve Avrupa'nın Amerika'nın bu girdabından kurtularak kendi ordusunu kurma yönünde bir adım atacağını net olarak görebiliyorum. Zaten Avrupa bunu alenen dillendiriyor. Hatta bu konuda bize açıktan teklifler de geldi. Yani Türkiye'de bu yeni yapılanmanın içerisinde görmek isteriz gibi davetler var. Dolayısıyla şu an olmasa bile ben yakın zamanda bu davetlerin olacağını düşünüyorum ve bu ziyarette buna bağlıyorum. Yani Avrupa Birliği yeni Avrupa Siyasi Topluluğu adıyla sahneye çıkacak. Görünen o. Bu toplulukla Türkiye'yi mutlaka yanında görmek istiyor. Hem siyasi hem ekonomik olarak hem de askeri olarak. Ben bu ziyareti bu yapısı ve yani ilişkilerin devamı yönünde bir iyi niyet ziyaret olarak görüyorum. Çünkü hiç kimse durduk yerde kara kaşın kara gözün demiyor. Kapı boşuna çalınmıyor. Ben Avrupa Birliği'nin daha önce de bu dillendirdiği konunun yavaş yavaş artık lafta kalmayıp ilişkilerde de kendini gösterdiğini düşünüyorum. Bu ziyareti de buna...
1: Evet, bu ziyareti de buna bağlıyorum dedi terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbu. Sanıyorum bir kesinti daha oldu ama süremizi de sonlandırdık. Bugünün gündemini terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbu'la birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katkılarından dolayı.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantımız daha var sevgili dinleyicilerimiz. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
1: Merhaba, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Irak'ta gündemde hangi başlıklar var?
1: Tabii Irak'ta son bir haftanın en önemli başlığı Bağdat merkezli yolsuzluk operasyonu oldu malumunuz. Irak Dürüstlük Komisyonu güvenlik birimleri ve ilgili yargı makamlarının yürüttüğü süreçte başkentteki yeşil bölge dahil olmak üzere farklı noktalarda eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Resmi kaynaklara göre şu ana kadar yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Gayri resmi 47 kişiden bahsediliyor. Yüzden fazla kişinin de gözaltına alınması bekleniyor. Yani 3 milyar dolarlık bir 3 mi evet 3 milyar dolarlık bir yolsuzluktan bahsediliyor ve şu ana kadar da gayri resmi açıklamalara göre 1 milyar dolar civarında bir paranın şu an devlet yetkililerince el konulduğu ifade ediliyor.

0: gözaltında alınanlar arasında milletvekilleri, üst düzey yetkililer, danışmanlar, siyasi parti genel başkanları, bazı güvenlik görevlileri ve iş çevrelerinden isimlerin bulunduğu bildiriliyor. Dürüstlük komisyonu kaynakları en az 7 milletvekilinin de bu kapsamda işlem gördüğünü duyurdu en son yapılan açıklamada. Operasyonun merkezinde Petrol Bakanlığı ile bağlantılı yolsuzluk dosyalarının yer aldığı ifade ediliyor. Yine Irak Başbakanlığı'na bazı resmi açıklamalarda kamu malına ve devlet bütçesine uzanan hiçbir dosyanın kapatılmayacağı vurgulanıyor ki yolsuzluk kapsamında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında sıralanıyor Irak ve yeni başbakan Ali Zeydi'nin talimatıyla yolsuzluk operasyonuna artık iyice ağırlık verilmeye başlandı. Bu mücadele de geri adım atılmayacağı ifade ediliyor. Dış politika başlığındaysa Bağdat'ta yoğun bir diplomasi trafiği vardı geçtiğimiz günlerde. Irak Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre İran Dışişleri Bakanlığı'nın Bağdat ziyareti oldukça olumlu geçti. İkili ilişkiler, sınır güvenliği, bölgesel gelişmeler ve güvenlik dosyaları ele alındı. Özellikle Hürmüz Boğazı da ele alındı. Çünkü Basra'dan da petrol sevkiyatı gerçekleştiriliyor. İnsanat Irak'ı da Hürmüz Boğazı etkiliyor. Musul hattında da Türkiye-Irak ilişkileri açısından önemli dikkat çeken temaslar vardı geçtiğimiz hafta. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Bora İnan geçtiğimiz hafta Musul ve Teraferi kapsayan bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyarette ekonomik işbirliği ve Türkmenlerin durumu ele alınmıştı. Yine Türk iş insanlarının bölgedeki yatırım imkanları gündeme gelmişti. Aynı zamanda biz orada Türkmen liderlerle görüşmeler gerçekleştirirken yeni kabinede bir bakanlığın da mutlaka Türkmenlere verilmesi gerektiği ifade edildi ve bununla ilgili de müşteri bir haberin önümüzdeki günlerde verilebileceği ifade ediliyor. Ali Zeydi Başbakanlığında kurulan kabinede 23 bakanlık var aslında. Şu an 14, yanılmıyorsam 14-15'i kesinlikle kazandı ama halen diğer milletvekilleri diğer 8 bakanlık henüz netleşmedi. Onunla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Yine IKB'de gündemin ana başlıkları Bağdat Erbil ilişkileri, enerji dosyası ve iç siyasi denge oldu. Petrol ihracatı, bütçe payı ve kamu maaşları konularında Bağdat'la ilgili sorunlar var. Ve Ayskuda sistemi devreye girdi. Ayskuda sistemi yüzünden Türkiye'den ihraç edilen ürünlerin Bağdat'ın güney illerine inmesinde problem yaşanıyor şu an. Bununla ilgili çözüm bulabilmek adına da çalışmalar devam ediyor. Sistem kayıt dışı geliri sıfıra indirgemeyi amaçlıyor. Bağdat Merkezi Hükümeti de Habur sınır kapısından giriş yapan bütün kamyonların denetlenmesini istiyor ve buradan elde edilen gelirin de Bağdat Merkezi Hükümeti'ne aktarılmasını istiyor. Kabile Hükümeti de buna karşı çıkıyor. Yine Irak hava sahası ve bölgesel gerilimde öne çıkan konular çok önemli. Hava trafiğine ilişkin açıklamalarda bölgedeki askeri hareketlilik nedeniyle hava sahası ile ilgili tedbirlerin zaman zaman yeniden değerlendirildiği ifade ediliyor. Bildiğiniz gibi İsrail ile İran, Amerika ile İran arasındaki gerilim halen devam ediyor diyebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz biz de. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
2: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.

0: Sporun gündemini konuşacağız şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Spor yorumcusu Hasan Ötgün stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Evet tabii gündemin ilk sırasında Dünya Kupası var. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın organize ettiği Dünya Kupası. Artık son 32 turu maçları heyecanı sürüyor. Son 16'ya kalan ilk ülke de belli oldu.
1: Evet,
0: Kanada, öyle değil mi?
1: evet,
0: Nasıl
1: evet.
0: değerlendirirsiniz Dünya
1: Kanada'dan
0: Kupası'nı?
1: sonra

0: Arzu Hanım. 1, 2, 3 ülke daha bugün belirlendi. Çünkü saatler tabii tutmadığı için ona göre ilk ülke Kanada dediğiniz gibi ki organizatör ülkelerden bir tanesiydi. Güney Afrika karşısında 1-0'lık galibiyetle 16'lı tura yükseldi. Daha sonra dün Brezilya-Japonya maçı vardı. Gerçekten yani nefesler kesildi. Şimdiye kadar Dünya Kupası'nı tam 5 kez kazanmış, en fazla kazanmış Brezilya. Ki eğer ki A milli takımı Dünya Kupası'nda bizim kendi takımımız yoksa genelde hep Brezilya'ya tutarız biliyorsunuz. Nedense ve ona sempati duyuyoruz. Japonya ile karşılaştılar. Japonya doğrusu Brezilya'ya kök söktürdü. Hatta ilk golü atan da Japonya oldu. Daha sonra Brezilya beraberliği sağladı ve artık oyun uzatmalara doğru giderken son dakikalarda Brezilya bir gol daha kaydetti ve 2-1 galibiyetle Japonya'yı saf dışı bıraktı. 16'lı tura çıktı. Daha sonra Almanya-Paraguay maçı vardı ki gerçekten
1: Sürpriz.
0: sürpriz. Gerçekten sürpriz. Şöyle ki bizim grubumuzda yer alan Paraguay ki biz de yenmişti. Hani biz Paraguay karşısında galibiyeti düşünürken yenilmiştik Paraguay'a ama o Paraguay Almanya'yı kupadan dışarı attı. Ki Almanya Brezilya'dan sonra Dünya Kupası'nı 4 kez kazanan bir ülke. Normal süresi ve uzatmalar 1-1 sonuçlanmıştı. Ama penaltı atışları sonunda Paraguay Almanya'ya 4-3'lük bir üstünlük kurdu ve sürpriz bir şekilde 16'lı tura yükselirken Almanya evine dönmek zorunda kaldı. Ve sabah bu sabah yani Salı günü saat 4'te Hollanda Fas maçını izledik. Burada da çok
1: O da
0: büyük bir sürpriz
1: sürpriz.
0: oldu. Yani Hollanda maçın son çeyreğinde gol buldu ve tur atladın diye sevinirken Fas son dakikalarda oyun normal sürenin son dakikalarında eşitliği sağladı ve uzatmalara gitti karşılaşma. Normal süre 1-1 bitti Hollanda Fas maçının skoru. Daha sonra penaltı atışlarında Hollanda Fas'a 3-2 kaybetti ve turnuvadan elendi. Ki bu tam şeyi bilmiyorum, hatırlayamıyorum daha doğrusu ama bu Hollanda'nın penaltı atışlarında kaybettiği ikinci veya üçüncü maçlardan bir tanesi. Hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Şampiyonası. Onu da söyleyelim. Yani Hollanda takımının penaltılarda şansı tutmuyor. Öyle söyleyelim. Şimdi bu akşam saat 20'de Fil Dişi sahiliyle Norveç karşılaşacak. Daha sonraki karşılaşmalarda ki akşam artık bunu öyle söylüyorum. Çarşamba akşamı mı diye, çarşamba mı diyelim? Bu akşam 12'de Fransa-İsveç maçı var. 04'te sabaha karşı Meksika Ekvador'la oynuyor. Yarın 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve 23'te de Belçika ile Senegal karşılaşacak. Perşembe günü 32'li grubun 32'li turun son maçları ABD, Bosna Hersek, İspanya, Avustralya maçları var. Buradan da 16'lı tura çıkan takımlar belirlenecek ve Dünya Kupası'nda artık sona doğru gideceğiz. Onu da söyleyelim.
1: Peki, tabii A milli futbol takımı Dünya Kupası'na veda
0: Ama
1: edince.
0: özür dilerim, sözünüzü kestim. Tabii ki ben notlarımın diğer sayfasına geçince
1: Yeni notlar
0: 30
1: gördünüz.
0: 32'li turdaki diğer
1: Peki.
0: karşılaşmaları da söyleyelim. İspanya Avusturya ile oynayacak. Avustralya dedim, onu düzeltiyorum. Cuma günü Portekiz, Hırvatistan, İsviçre, Cezayir, Avustralya, Mısır var. Cumartesi günü Arjantin, Yeşilburun Adaları, Kolombiya, Gana maçları var. Burada şimdi Yeşilburun Adaları'nın da altını şöyle bir çizelim. Gerçekten çok büyük sürpriz yaptılar. Gruplarında bir üst tura çıkmayı başardılar ki orada Uruguay saf dışı kaldı. Ben gerçi futbol severler açıp bakmışlardır tabii ki. Yeşilburun Adaları neresi diye. Ben şöyle bir baktım Arzu Hanım. Resmi adıyla Kapo Verde diye geçiyor. Cumhuriyet Batı Afrika kıyılarının açıklarında Atlas Okyanusu'nun orta kesimini yer alıyor. Bağımsız bir takım adı. Portekiz'in sömürgeliğinden kurtulmuş. Coğrafi olarak da Afrika kıtasına bağlı.

0: 2024 verilerine göre de 500 ile 600 bin nüfusu olan bir yer. Ve bunlar şimdi bu ülke Dünya Kupası'nda 32'li tura yükseldi. Bence çok büyük bir başarı. Bu arada tabii Arjantin'de de Lionel Messi'den bir parantez açalım. 7 kez üst üste Dünya Kupası'na gol atarak bir rekor kıran oyuncu. Yani 7 kez Dünya Kupası'na katılıyor Messi ve her Dünya Kupası'nda da gol atma başarısını gösteriyor ve adını altın harflerle tarihe yazdırdı yani.
1: Peki, evet yine dönelim milli futbol takımımıza. O Dünya Kupası'na veda etti. Gözler takımların sezon öncesi
0: Tabii,
1: çalışmalarına
0: tabii
1: çevrildi. Artık
0: yani.
1: her takım kamp yapacak belli bir yerde.
0: Evet, şöyle tabii Fenerbahçe en erken sezon açan takım oldu. Topuk Yaylası'nda kamp yapıyorlar. 2 Temmuz'da bitecek Sarı Lacivertlilerin kampı. Avusturya'ya gidecekler 5 Temmuz'da. 14 Temmuz'a kadar burada çalışmalarını devam ettirecekler. Ancak Fenerbahçe'de dün istenmedik bir olay yaşandı antrenmanda. Futbolcuları yeni transfer ettikleri Vedat Muriç sakatlandı ve sahayı sekeyle terk etti. Yapılan kontroller sonunda 2-3 hafta dinlenmesi gerektiği söyleniyor. Tabii bir talihsizlik ama hazırlık kamplarında bu tip sakatlıklarda ne yazık ki oluyor. Fenerbahçe'nin Avusturya kampında da hazırlık maçları oynayacağını belirtelim. Daha sonra da Türkiye'ye dönecekler ve 21 Temmuz'da Gornik Zabrze ile Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçı için İstanbul'da karşılaşacaklar. Yeni direktör İsmail Kartal'la birlikte bakalım Fenerbahçe'nin bu sezon çizgisi nasıl olacak? Galatasaray'da Okan Buruk'un sözleşmesi yeniden imzaya açıldı. Öyle söyleyeyim. Opsiyonu varmış bir sene daha. Ama Galatasaray yeni bir basın toplantısı yaparak 4 sene üst üste takımı şampiyon yapan Okan Buruk'la ilgili onu övücü sözlerle sözleşmesini yenilemek amacında olduğu söyleniyor. Bu arada geçtiğimiz hafta olağanüstü yönetim kurulu yapıldı Galatasaray'da. Yönetim 11 madde için yetki almış genel kuruldan ve 7 Temmuz'da sezonu açacağı söyleniyor Galatasaray'ın. Onların da tercihinin Avusturya olacağı belirtiliyor. Beşiktaş da yine yurt dışını tercih etti. Siyah beyazlılar Slovakya'ya gidecekler. Nevzat Demir tesislerinde çalışıyorlar. Ve yarın büyük bir ihtimalle Slovakya'ya hareket edecekler. Burada da 6 tane hazırlık maçı oynayacaklarmış. Gerçi benim listesi var ama şimdi vaktimiz kısıtlı olduğu için bunları saymak istemiyorum. Biliyorsunuz yeni teknik direktör Beşiktaş'ın başına geldi. Vincenzo Italiano, İtalyan teknik direktör. Beşiktaş'ın çalışmaları da bu şekilde. Trabzonspor ise 6 Temmuz'da kendi tesislerinde bir araya gelecek ve 23 Temmuz'da 2 Ağustos arasında Avusturya'da onlar da sezon öncesi çalışmalarını devam ettirecekler Arzu Hanım. Takımların sezon öncesi gelişmeleri böyle. Bu arada Futbol Federasyonu bugün bir açıklama yaptı. Onu da hemen araya getirelim. 10 artı 4 yabancı kuralı vardı biliyorsunuz. Kulüpler buna itiraz ediyorlardı ama bugün yaptıkları açıklamada Futbol Federasyonu geri adım atmadı. Yani bu sezon dedi 10 artı 4 yabancı kuralı devam edecek. Hani 10 artı 4 nedir diye sorulduğunda şimdi A takım listesine 14 tane yabancı futbolcu yazabilecek takımlar. Ama 10 tanesinin yaş sınırı yok. Yani istediği yaşta olabilir. Ama onun dışında 10 futbolcunun dışında 4 futbolcu daha yabancı listeye alma hakkı var. Ama 1 olsun ama 4 olsun bunları tercih ederse yabancı olarak 01-01-2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması şartı aranıyor ki.
1: Bu şarta mı itiraz ediyor takımlar?
0: Evet, buna itiraz etti. Kulüplerin büyük bir çoğunu itiraz etti. Hatta bugün Fenerbahçe yönetiminde

0: Mahmut Uslu'nun kararla ilgili rezalet de diye bir ifadesi var. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, diğer kulüplerde bu kararın değişmesi konusunda Futbol Federasyonu'na sıkıştırdılar ama onlar geri adım atmadı Futbol Federasyonu. Bunu da belirtelim.
1: Peki, biraz da basketbola bakalım. Basketbol A milli erkek takımı Dünya Kupası elemeleri C grubunda. Bosna Hersek ve İsviçre maçı hazırlıkları devam ediyor.
0: Evet, Antalya'da kamptaydı A milli erkek milli takımı basketbol. Hatta orada bir hazırlık maçı oynadılar. Rusya'yı 86-78 yendiler. İstanbul'a döndüler. Herhalde bugün sona erecek hazırlıkları. Daha sonra 2027 Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacaklar. 2 Temmuz'da deplasmanda Bosna Hersek ile oynuyorlar. Oynuyoruz daha doğrusu. 6 Temmuz'da da pazartesi Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19'da İsviçre'yi ağırlayacağız. İsviçre ile oynayacağız. Grubumuzda daha önce oynadığımız maçları kazandık. Lider durumdayız şu anda. Teknik direktör Ergin Ataman Bosna Hersek maçı ile ilgili bir açıklama yaptı. Sert bir takım. Bosna basketbolu bir ekol. Ama bizim de tecrübeli oyuncularımız var. İki maçı da kazanarak, İsviçre maçını da kastederek, iki maçı da kazanarak ikinci tura yenilgisiz yükselmek istiyoruz. Sırbistan'a karşı aldığımız iki galibiyet bize ciddi bir avantaj sağladı diye açıklama yaptı. Biz de basketbol milli takımımıza 2027 senesinde yapılacak olan şampiyonada, Dünya Kupası şampiyonasında başarılar dileyelim şimdiden ve Bosna Hersek ve İsviçre maçlarında da umarız galibiyette
1: Peki,
0: kapatırlar.
1: başarılar dileyelim. Bir de
0: Bu arada
1: voleybola. Buyurun.
0: voleybola geçmeden müsaadenizle İstanbul'da şu anda U17 Dünya Şampiyonası basketbolda oynanıyor. 16 ülkenin ilerisi için umut vaat eden yetenekli oyuncuların yer aldığı bir turnuva bu Arzu Hanım. C grubunda Slovenya, Porto Rico ve Yeni Zelanda ile oynuyoruz. Yeni Zelanda'yı 112-100 mağlup ettik. Slovenya'yı 87-66 yendik. Bu akşam saat 20.15'te Basketbol Gelişim Merkezi'nde Porto Rico ile karşılaşacağız. Bunu da buradan belirtelim.
1: Peki, voleybolda erkek A milli takımımız Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçlarını Belçika'yı 3-0 yenerek tamamladı. Nasıl değerlendirirsiniz maçı? Önümüzdeki hafta, üçüncü hafta maçları
0: Evet,
1: neler
0: şimdi
1: olacak?
0: Milletler Ligi'nde hem bayanlarda hem erkeklerde biliyorsunuz mücadele ediyoruz. Erkek milli takımımız 3. hafta maçlarına 15 Temmuz'da başlayacak. 2. hafta maçlarının son maçında Belçika'yı 3-0 yendiler ve 5 galibiyetle tamamladılar 1. hafta ve 2. hafta maçlarını. Bu arada son yapılan İstatistiklerde dünyanın en iyi sıralamasında 9. sıraya 10 takım arasında 9. sıraya yükselmişiz. 3. haftada Sırbistan'la karşılaşacağız. Daha sonra Ukrayna ile oynayacağız. Slovenya karşısına çıktıktan sonra son maçımızı İran'la yapacağız. Filan nefeleri yani gerçekten bu sezon bayağı başarılı gidiyorlar. Öyle söyleyelim. Bakalım ilk 8 takım arasında 3. hafta maçları bittikten sonra yer alırlarsa finallere gidecekler. Final oynayacaklar. Onun için Sırbistan'da yapılacak olan 3. hafta maçları çok önemli.
1: Peki, başka notlar var mı elinizde spora dair, futbola dair?
0: Şöyle bakayım notlarıma. Şey vardı biliyorsunuz. Nereye koyduysam notlarım çok karışık çünkü.
1: Aslında çok kapsamlı güzel notlarınız var. Dinleyicilerimiz görebilseler
0: Evet.
1: muhakkak hayran olurlar notlarınıza ama sizin hazırlık maçları ile ilgili atladığınız hani süre dolayısıyla söylemeyeyim dediğiniz maçlar vardı. Onları sorabilirim size.
0: Şunu söyleyebiliriz. Şimdi Zeynep Sönmez'den de biraz bahsedelim, değil mi?
1: Tenisçimiz.
0: Teniste, İngiltere'de Wimbledon tenis turnuvası.

0: sineması devam ediyor. Bizim Zeynep Sönmez kızımız ABD'li Enli'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Yarın da yine ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaşacak ve ana tablodan müsabakalara katılıyor. Bu arada dünya sıralamasında 54. sırada olduğunu söyleyelim Zeynep'in. Erkeklerde dünya sıralamasında bir numaralı olan Jannik Sinner, Miomir Kecmanovic'i 3-2 ile geçerek üst tura yükseldi. Yine artık teniste bir efsane olan Novak Djokovic ise Vinik Viyuh'u 3-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Tenisteki notlarımızı böyle aktardıktan sonra filenin efelerini konuştuk. Sultanlarına da bir not da koyalım.
1: Peki.
0: Onlar da biliyorsunuz Japonya'da 3. haftada sahne alacaklar. 3. hafta maçları için sahne alacaklar. 8-12 Temmuz'da maçlar oynanacak. Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Tayland ile mücadele edeceğiz. Eğer 3. hafta sonunda puan cetvelinde erkeklerde olduğu gibi bayanlarda da ilk 8 takım arasına girme şansını elde edersek Çin'de 22-26 Temmuz'da Macao şehrinde yapılacak olan finallere katılacağız. Şu anda 362.35 puanla A milli kadın voleybol takımımızın dünya sıralamasında 3. sırada olduğunu da belirtelim yani.
1: Peki, evet, spor.
0: Ki Milletler Ligi'nde şampiyonluğu da almış, elde etmiş bir ülkeyiz, onu da belirtelim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: sporun
0: ederim.
1: Gündemini bugün sizinle değerlendirdik. Katkılarınız için tekrar teşekkür ederiz. Spor yorumcusu Hasan Ötgün konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

ekonomiye açılan pencere, Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas ile beraberindeki heyeti kabul etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şam'da resmi temaslarda bulundu. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanacak. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, içinden geçtiğimiz dönemi bir kriz değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz, dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde yarın uygulamaya geçecek. Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında katledilen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarına başkent Ankara'da devam ediyor. Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'la beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki saldırılarının ABD-İran müzakerelerini hedef aldığını söyledi. İsrail'in provokasyonlarına mahal verilmemesi en temel şarttır, dedi.
2: İsrail'in Amerika-İran arasındaki barış müzakerelerinden oldukça rahatsız olduğu aşikardır. İsrail'in provokasyonlarına mahal verilmemesi, meydan bırakılmaması bu sürecin sağlıklı yürümesinin en temel şartıdır. Bu çerçevede Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü saldırıları hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyor ve bölgemizin sükunete, huzura ihtiyacı olduğunu bir kez daha tekrarlıyoruz. İsrail'in bu saldırganlıklarını durdurması bölge barışının ilk şartıdır. Dolayısıyla uluslararası camia İsrail'in bu süreci berhava etmesine asla fırsat vermemelidir.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme gerektiğine işaret etti. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak, dedi. Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Garakani ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
2: Partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taşlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şam'da resmi temaslarda bulundu. Gündemde güvenli geri dönüş, belge eksikliklerinin giderilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi vardı. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünü hızlandıracak yeni adımlar masaya yatırıldı. Ziyarette Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği protokolü de imzalandı. Çekirit Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi. 22 Mayıs'ta askeri araç kazasında yaralanan ulaştırma uzman çavuş Abdurrahman Hilal şehit oldu. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Pençekilit Harekat Bölgesi'nde 22 Mayıs'ta meydana gelen araç kazasında yaralanan ulaştırma uzman çavuş Abdurrahman Hilal tedavi altına alınmıştı. Kahraman askerin bugün şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler mesajında kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim, dedi. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanacak. Toplantı Dışişleri Bakanı Fidan'la Kırgız mevkidaşı Jeenbek Kubilayev'in eş başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak. Toplantıda Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'yla ticaret ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Türkiye, küresel lojistik merkezi olma hedefi doğrultusunda ulaşım koridorlarını güçlendiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu koridoruyla orta koridorun Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacağını söyledi. Modern Hicaz Demiryolu koridorunun ise tüm körfez ülkelerini birbirine bağlayacağını belirtti. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Operasyon Turkuaz'la kent genelinde geniş

kapsamlı uygulama başlattı. Başkentte bazı noktalarda görev alacak atlı birlikler sahaya indi. Taksicilerde de NATO zirvesi için hummalı bir hazırlık var. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO zirvesi öncesi uluslararası bir haber ajansına verdiği mülakatta, içinden geçtiğimiz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz dedi. Türkiye'nin Avrupa'nın savunma alanındaki girişimlerine dahil olması gerektiğini vurguladı. Bakan Güler, Ankara'daki zirvede ittifak içi birlik, müttefiklerin artan savunma harcamaları ve savunma sanayinde işbirliğini güçlendirme konularının ele alınacağını da söyledi. Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliğine yeni bir boyut kazandırıldı. İki ülke arasında TürkSat'la Katar merkezli uydu şirketi Esayisat arasında yeni bir uydu anlaşması imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Katar finansmanıyla hayata geçirilecek proje sayesinde yüksek veri kapasiteli yeni bir uyduyu filomuza kazandıracağız dedi. Projenin Türkiye'nin sahip olduğu stratejik hakları koruyarak hayata geçirileceği vurgulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos'la bir araya geldi. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin hakkımız olan vize muafiyetinin sağlanması konusunda görüştük dedi. Avrupa Birliği'nin AB ürünü taslağındaki gerekli düzenlemeler için çalışıldığını da belirtti. Ankara'da yenilikçi teşhis ve tedavi ürünleri geliştirme merkezi açıldı. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, merkezin ileri teknolojide uzmanlaşmış 10 birimle hizmet vereceğini söyledi. Bilim ve teknolojinin buluştuğu stratejik bir yenilik platformu olacak dedi. Bakan Kacır, merkezin özellikle tanı ve tedaviye aynı hedefte buluşturan terenostik yaklaşımla kişiye özgü sağlık çözümleri sunacağını belirtti. Bakanlık olarak yerli biyoteknolojik ilaç üretimini kararlılıkla destekleyeceklerini sözlerine ekledi. Jandarma Genel Komutanlığı personelin güvenliğini ve verimliliğini en üst seviyeye çıkaracak yerli ve milli bir yapay zeka teknolojisini hayata geçirdi. Kısa adı ASAS olan araç ve sürücü analiz sistemi sayesinde jandarma araçlarındaki sürücü hataları en aza indiriliyor. Sistem ani manevradan emniyet kemerine, sürüş esnasında telefon kullanımından yorgunluğa kadar her ihlali anında tespit ediyor. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde yarın uygulamaya geçecek. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Bolu'da Nilüfer çiçeğini koparanlar 700 bin lira ceza ödeyecek. Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde açan endemik tür korumaya alındı. Bölgede denetimler sıklaştırıldı. Asrın felaketinde ağır hasar gören Gaziantep Arkeoloji Müzesi kapılarını tekrar ziyarete açacak. Temmuz ayı içerisinde açılacak müzede 327 eser ilk kez sergilenecek. Eserler arasında 1800 yıllık Mitras kabartması da yer alıyor. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası sürüyor. 6. duruşma yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşmada İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. Görevden alınan il başkanlarından 7'si hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin süreci başlatıldı, dedi. Sarı, 6 ilde yeni il başkanı atamalarının yapıldığını belirtti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır, dedi. Özel, yarınsa mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler yaz tatili için Türkiye'ye gelmeye başladı. Karayoluyla yurda gelecek gurbetçilerin sıla yolculuğunun kolay geçmesi için Edirne'deki sınır kapılarında önlemler alındı. Gurbetçi

gelişlerinin Temmuz ayının ikinci yarısında yoğunlaşması bekleniyor. Bilim insanları Ankara, İstanbul ve İzmir'de 100 yıllık meteorolojik kayıtları değerlendirdi. Türkiye'nin 3 metropolünün de sıcakların arttığı, soğuk hava dalgalarının da belirgin şekilde azaldığı belirlendi. Sıcaklıkların her 10 yılda düzenli olarak arttığı yerler İzmir'in Selçuk ve Ankara'nın Polatlı ilçeleri oldu. Soğuk hava dalgalarında en belirgin azalma ise İstanbul'da Kadıköy, Rıhtım ve Florya ile İzmir, Selçuk'ta görüldü. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak ediliyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Katar, ABD'nin özel temsilcisi ve Başkan Trump'ın damadının Doha'da Katar'la arabulucularla görüşeceğini duyurdu. İran'dan da arabulucu Katar'la yarın Doha'da görüşülmesi planlanıyor açıklaması geldi. Tahran, Washington'un Lübnan'a ilişkin taahhüdünün yerine getirmesini istiyor. Hürmüz Boğazı da bir diğer kritik başlık. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğundadır, başkalarının müdahale etmesine gerek yok, dedi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridini yine hedef aldı. Han Yunus kentinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlar ve birçok nokta vuruldu. 8 Filistinli daha katledildi. Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi. Lüks yaşamı ve sıkı güvenliği ile bilinen Monaco bombalı bir saldırıyla sarsıldı. Ukrayna doğumlu Güney Kıbrıs Rum yönetimi pasaportu taşıyan iş insanı Yermolayev ve ailesi saldırıda ağır yaralandı. Fransa'ya kaçtığı belirlenen saldırgansa aranıyor. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'la beraberindeki heyeti kabul etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çam'da resmi temaslarda bulundu. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanacak. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, içinden geçtiğimiz dönemi bir kriz değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz, dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde yarın uygulamaya geçecek. Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında katledilen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu 10 artı 4 yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekecek. Dünya Kupası'nda heyecan son 32 turu maçlarıyla sürüyor. Program şöyle: 20 fil dişi Norveç, 0-0 Fransa İsveç, 4 Meksika Ekvador. Tüm karşılaşmalar TRT1'den naklen yayınlanacak. Wimbledon'a dünya 28 numarası An Li'yi 2-1 mağlup ederek başlayan milli tenisçi Zeynep Sönmez yarın ikinci tur maçında bir diğer Birleşik Amerikalı raket Claire Liu ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Federasyon 10 artı 4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu orta saha katmak isteyen Sarı Kırmızıların en önemli hedefi Portekizli Bruno Fernandes. Galatasaray'ın Bruno Fernandes'le Dünya Kupası sonrası anlaşma zemini araması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, Topuk Yaylası kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için elimizden geleni yapacağız diyen tecrübeli oyuncu Vedat Muriç'in bu sezon 20'den fazla gol atacağına inandığını belirtti. Beşiktaş'ın Alexander Nübel ısrarı sürüyor. Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesiyle birlikte tecrübeli kaleci konusunda hareketlilik yaşanması bekleniyor. Siyah beyazlı yönetim transferin gerçekleşebilmesi için Bayern Münih'le ortak bir zeminde buluşmayı amaçlıyor. Trabzonsporlu Felipe Augusto Zenit'e transfer oldu.

0: Mavili ekibin açıklamasında sözleşme fesih bedeli olarak 15 milyon avro garanti bedel ve 5 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplamda 20 milyon avro bedelli anlaşma yapılmıştır denildi.
1: Hava durumu.
0: Türkiye yeni haftayla birlikte kavurucu sıcakların etkisi altına girdi. Meteorolojinin tahmini sıcaklığın daha da artacağı yönünde. Bazı illerde termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın daha da yüksek olacağı bölgelerde güneşin zararlı etkilerinden korunmak önem taşıyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Balıkesir, Afyonkarahisar, Kütahya, Aksaray, Karabük, Bartın, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Diyarbakır 18, İstanbul, Aydın, Adana ve Hatay 23, İzmir, Denizli, Şırnak ve Siirt 24, Sakarya, Edirne, Bilecik, Konya, Eskişehir, Samsun, Zonguldak, Ordu ve Batman 20, Artvin ve Sivas 12 ve Kars ve Ardahan 7 derece.
1: Yol durumu.
0: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ile 35. kilometreleri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Ülkemizin marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Ve bu bölümde teknik yönetmenimiz Tolga Kök'ten hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bugün Türkiye'nin değerlerinde sağlık alanında ulusal ve uluslararası ölçekte çok önemli faaliyetler yürüten bir insani yardım kuruluşu olan Yeryüzü Doktorları Derneği'ni sizlere kısaca tanıtacağız. Sağlık alanına odaklanmış bir insani yardım kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan Yeryüzü Doktorları, 550 binden fazla bağışçısının ve 50 bini aşkın gönüllüsünün desteğiyle bugüne kadar 80'den fazla ülkede yüzlerce proje gerçekleştirmiş, 20 milyondan fazla faydalanıcıya ulaşmıştır. Başlangıçta gönüllü sağlık ekipleriyle kısa süreli sağlık kampları organize ederek yola çıkan Yeryüzü Doktorları, zamanla daha uzun vadeli projelere imza atmıştır. 25 yılı aşkındır devam eden çalışmaları kapsamında gönüllü sağlık ekibi hizmetleri, katarakt kampları, su kuyusu ve gıda desteği çalışmaları, kurban operasyonları, acil müdahale, ekipman, ilaç destekleri ve sağlık eğitimi projeleri gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda Afganistan, Bangladeş, Çad, Somali,

0: Suriye, Yemen, Tanzanya ve Filistin olmak üzere 8 ülkede daimi olarak açtığı sağlık merkezleri bulunmakta. Bu merkezlerde ihtiyaç sahipleri için anne çocuk sağlığı, beslenme sağlığı ve birinci basamak sağlık hizmetleri vermektedir. Konuğumuzsa Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ömer Faruk Çalım. Kendisi İstanbul'dan katılıyor programımıza. Sayın Çalım, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: İzninizle dinleyicilerimize sizi kısaca tanıtmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Profesör Doktor Ömer Faruk Çalım, 1978 yılında Adıyaman'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2003 yılında mezun olmuş, kulak burun boğaz uzmanlık ihtisasını Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde 2011 yılında tamamlamıştır. Akademik kariyerine 2005 yılında araştırma görevlisi olarak Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde başlayan Profesör Doktor Ömer Faruk Çalım, 2021 yılında doçentlik, 2025 yılında ise profesörlük unvanını almıştır. 2023 yılından beri İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda görev yapmaktadır. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Avrupa Çocuk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Avrupa Foniyatri Uzmanları Birliği gibi çeşitli mesleki ve bilimsel kuruluşlarda aktif olarak yer almaktadır. İleri düzeyde İngilizce bilen Profesör Doktor Ömer Faruk Çalım, evli ve 3 çocuk babasıdır. Tekrar programımıza hoş geldiniz Sayın Çalım. İzninizle ilk sorumu yöneltmek istiyorum.
1: Hoş bulduk tabii.
0: Öncelikle Yeryüzü Doktorlarının bir üyesi olmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?
1: Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyken bu Sakarya'da deprem olmuştu. O zaman bu derneğimizin nüvesi atıldı. Çünkü orada sağlık alanında yapılan insani yardımların bir şekilde organize edilip ekipler halinde yardımın yani bağışçıların yaptığı yardımların yerine ve düzgün şekilde muhtaçlara ulaştırılması gerekiyordu. Daha öğrenciyken bu ihtiyacı görmüştüm ben. Yeryüzü Doktorlar Derneği de sizin de ifade ettiğiniz üzere 2000 yılında kuruldu. 2000 yılından beri 25 yıldır bu alanda hizmetler üretiyor. Ben de o zamandan beri üyesi olmaya elimden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyorum.
0: Bize yeryüzü doktorlarının kuruluş amacını ve misyonunu anlatabilir misiniz?
1: Doğal afetler, savaşlar, salgın hastalıklar, yoksulluk, açlık ve susuzluk gibi sorunlar dünyanın birçok yerinde insanların yaşamını zorlaştırıyor. Yeryüzü Doktorları Derneğimiz de bu zorluklara kayıtsız kalmayan ve mesleki etik değerleri benimseyen hekimler, eczacılar, hemşireler ve gönüllülerden oluşan bir sivil toplum kuruluşu. Derneğimizin temel amacı sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı olan topluluklara nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti ulaştırmak. Yeryüzü Doktorları Derneğimiz sağlık sisteminin yetersiz kaldığı bölgelerde insani yardım faaliyetleri yürütürken yalnızca acil sağlık hizmetleri sunmakla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda yerel sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi, sağlık çalışanlarını eğitmeyi ve koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedefler. Bu şekilde kalıcı ve sürdürülebilir bir sağlık etkisi oluşturmayı amaçlar.
0: İyi ki varsınız Sayın Çalım. Peki, sağlık krizlerinin yaşandığı coğrafyalarda sadece tedavi değil, aynı zamanda umudun da yeşermesi için çalışıyorsunuz. Sizce bir hekimin savaş ya da afet bölgesinde üstlendiği role ilişkin klasik hekimlik tanımının ötesinde neler söylenebilir?
1: Savaş ve afet bölgelerinde görev yapan bir hekimin rolü yalnızca hastalıkları tedavi etmekle sınırlı kalmıyor. Bu ortamlarda hekim aynı zamanda insanlara güven veren, umut aşılayan ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir figür haline geliyor. Sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu bu bölgelerde hekimler tedavi etmenin yanı sıra dinleyen, psikolojik destek sağlayan ve insan onurunu koruyan çok yönlü bir sorumluluk üstleniyor. Yeryüzü doktorların yaklaşımı da bu anlayışa dayanıyor. Dernek olarak yalnızca tıbbi müdahaleler gerçekleştirmekle kalmayıp ihtiyaç bölgelerinde insanların yeniden ayağa kalkmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu süreçte hekimlik mesleki yetkinin yanı sıra insani duyarlılıkla birleşerek toplumun yeniden güçlenmesine katkı sağlayan bir rol üstleniyor.
0: Sayın Çalım, kriz bölgelerinde sağlık hizmeti sunarken güvenlik ve lojistik açısından nasıl stratejiler izliyorsunuz?
1: Burada 25 yılı aşkın bir saha tecrübemiz mevcut. Burada savaşlar, doğal afetler ve insan krizlerinin yaşadığı bölgelerde hızlı ve etkili müdahale edebilmek için önceden hazırlık yapılıyor. Güvenlik ve lojistik planlama yapılıyor ve bu kriz bölgelerinde ilk adım olarak sahaya ulaşarak yerinde ihtiyaç analizleri yapmak ve sağlık hizmetlerini bu analizler doğrultusunda organize etmek oluyor bizim amacımız. Aynı zamanda yerel kurumlar ve işbirlikçilerle koordinasyon içinde çalışarak yardım faaliyetlerinin güvenli, etkili ve sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz. Özellikle Gazze ve Suriye gibi zorlu bölgelerde edindiğimiz deneyimler çerçevesinde sağlık hizmeti sunmanın yalnızca tıbbi müdahalelerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda güçlü bir lojistik ve stratejik planlama gerektiğini gösterdi. Bu bölgelerde zaman zaman geçici kliniklerde, çadırlarda ve mobil sağlık ekipleri aracılığıyla hizmet sunarken ilaç, tıbbi malzeme ve insan yardımının kesintisiz ulaşılması için güçlü bir tedarik ve dağıtım ağı kuruyoruz. Bunun yanında sağlık merkezleri açarak ve yerel sağlık çalışanlarıyla da işbirliği yaparak oradaki mevcut sağlık sisteminin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yerel doktorların yaklaşımı ihtiyaç duyulan her yerde insan hayatını merkeze alarak güvenli ve sürdürülebilir ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yalnızca acil müdahalelerle sınırlı kalmayıp insanların yeniden ayağa kalkabilmesi için sağlık hizmetleri, insani yardım ve psikososyal destek çalışmalarını birlikte yürütmeye devam ediyoruz.
0: Peki zorlu şartlarda görev yapan bu gönüllü sağlık çalışanlarının en güçlü yönü sizce nedir ve bu motivasyonu nasıl buluyorlar kendilerinde Sayın Çalım?
1: Özellikle hekimlik ve diğer sağlık çalışanlarının temelinde insan hayatına duydukları derin saygı, empati ve güçlü sorumluluk duygusu yatar. Yeryüzü doktorları çatısı altında görev yapan gönüllerimiz de derneğimizin bugün ulaştığı noktaya gelmesinde şüphesiz en büyük pay sahipleri. Onlar iyiliğin, insan ve insanlık değerlerinin sahadaki en somut temsilcileri olarak savaşın, afetlerin ve yoksulluğun ortasında büyük bir sabırla, çoğu zaman ise zamanla yarışarak görev yapıyorlar. Bu çaba yalnızca profesyonel bir sorumluluk değil, aynı zamanda güçlü bir vicdani bilinçten beslenen insani bir sorumluluğun ürünü oluyor. Tabii ki gönlümüzün motivasyonu herhangi bir karşılık beklemeden bir insanın hayatına dokunabilmek, bir çocuğun acısını dindirebilmek tatmininden doğuyor. Burada özellikle bir kez sahada görev alan gönüllerimiz, sizin büyük bir kısmı deneyimin ardından yeniden görev almak için de daha da güçlü bir istek duyuyorlar. Ben de yönetim kurulundan önce bir gönüllü olarak sahaya gitmiştim ve bu anlamda gerçekten tekrar gitmek için can atıyorum ve bu anlamda talep de ediyorum. Uygun bir operasyon olduğu zaman tabii ki ben de gitmek istiyorum. Bu anlamda gönüllerimizin özellikle gerçekten tekrardan gitme isteği doğuyor. Sahaya çıkmadan önce gönüllerimize kapsamlı bir oryantasyon süreçleri sunuyoruz. Gidecekleri bölgelerin şartları hakkında detaylı bilgilendirme yapıyor ve saha tecrübelerini güçlendirecek eğitimlerle onları destekliyoruz. Gönüllü kültürünü genç nesillere aktarmak amacıyla kurduğumuz genç yeryüzü doktorları toplulukları da yine bu anlayışın önemli bir parçasını oluşturuyor ve devamını sağlamak için özellikle önem veriyoruz. Sağlık alanında eğitim gören öğrenci gönüllerimizle birlikte üniversitelerde eğitim programları düzenliyor, ekip çalışmaları gerçekleştiriliyor ve her yıl düzenlenen kamplarda alanda uzman isimlerle buluşturarak onların kişisel ve mesleki gelişimlerini de destekliyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla biz gönüllük bir eylemden çok bir yaşam biçimi. Bu yaşam biçimini benimseyen her gönlümüz yalnızca bir sağlık çalışanı değil, aynı zamanda insanlığa umut taşıyan bir elçi. Biz de onların bu anlamlı yolculuğunda her adımda yanlarında olmaya, bilgi ve tecrübemizi paylaşmaya ve birlikte daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.
0: Türkiye'nin değerlerinde bu hafta konuğumuz Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ömer Faruk Çalım. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın Çalım, yeryüzü doktorları yalnızca fiziksel sağlık değil, insan onuruna yakışır bir yaşam da hedefliyor. Bunun için güçlü ilişkiler kurarak yerel sağlık sistemini kalkındırmak için eğitimler de düzenliyor bildiğimiz kadarıyla. Peki uluslararası projelerinizde yerel halk ve sağlık sistemleriyle nasıl bir işbirliği kuruyorsunuz ve kültürel uyumu sağlamak sizin için neden önemli?
1: Doktorlar için insani yardım yalnızca hastaları tedavi etmekten ibaret değil. Aynı zamanda insanların insan olmana yakışır bir yaşam sürebileceği, kendi ayakları üzerinde durabilen sürdürülebilir sağlık sistemlerinin oluşmasına katkı sağlamayı hedefler. Bunun temelinde ise tüm insanların yaşama, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel haklara eşit şekilde sahip olduğu inancı yer alır. Bu nedenle çalışmalarımızı yalnızca kısa vadeli yardım faaliyetleriyle sınırlamıyor. Orta ve uzun vadede bölgenin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye ulaşmasını sağlayacak sürdürülebilir sistemler kurmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz uluslararası projelerde yerel sağlık sistemlerini güçlendirmek en önemli hedeflerimizden biri. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde sağlık bakanlıkları, üniversiteler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası insani yardım ağlarıyla güçlü işbirlikleri kuruyoruz. Örneğin Gazze, Suriye, Somali ve Yemen gibi ülkelerde ilgili sağlık otoriteleriyle koordineli çalışarak projelerimizi onların belirlediği öncelikler doğrultusunda onların ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, ve Dünya Gıda Programı gibi uluslararası kuruluşlarla da entegre şekilde hareket ederek

0: önemli paydaşlarından biri olan TİKA, yani Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile pek çok projede birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de ise özellikle deprem dönemlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumu ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde faaliyetler yürütüyoruz. Bu da yerel halk ve sağlık çalışanlarıyla kurulan bu işbirlikleri çalışmalarımızın daha etkili ve sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Siz de takdir edersiniz ki bölgenin bir kültürel yapısı, sosyal dinamikleri ve gerçek ihtiyaçlarını yine o toplumun da yaşayan insanlar daha iyi bilirler. Bu dolayısıyla bu sahaya gittiğimiz zaman burada tıbbi bilgi ve tecrübemizle bir bu sahayı değerlendiriyoruz. Ancak o coğrafyanın değerlerini ve yaşam biçimini anlamaya yönelik güçlü bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Kültürel uyum bizim için büyük önem taşıyor. Çünkü sağlık hizmetinin yalnızca tıbbi müdahaleyle değil, güven, saygı ve doğru iletişimle de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu da her toplumun sağlık algısı, tedavi yaklaşımı, yardım alma biçimi farklı olduğu için yerel sağlık çalışanlarının sürece aktif olarak dahil ediyor ve onların bilgi ve deneyimlerine yararlanıyoruz. Aynı zamanda sağlık profesyonelleri yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenleyerek bilgi ve deneyim paylaşımına bulunuyoruz. Aynı zamanda sağlık sistemlerinin krizlerine karşı daha dirençli hale gelmesine katkı sağlamaktır. Bu da uzun vadeli hedefimiz de yine dış yardıma bağımlılığı azaltmak ve yerel uzman kapasitesini arttırmaktır. Biz bu sayede bu sahadan ayrılırken sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Özetle yerel doktorları gittiğimiz her yerde yalnızca sağlık hizmeti sunmayı değil, güvene, saygıya ve ortak sorumluluğa dayanan kalıcı ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Çünkü gelecek iyileşmenin yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşümle mümkün olduğuna inanıyoruz.
1: Çok önemli bir husus daha var konuşmamız gereken, o da açlıkla mücadele Sayın Çalım. Yeryüzü doktorlarının beslenme, anne çocuk sağlığı projelerini yıllardır devam ettirdiğini, dünyanın farklı yerlerinde klinikleriyle açlıkla mücadele ettiklerini biliyoruz. Peki bize en son yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz?
0: Tabii yerli doktorları dünyanın farklı bölgelerinde açlık ve yetersiz beslenmeyle, yani malnütrisyonla mücadele kapsamında uzun yıllardır beslenme sağlığı, anne çocuk sağlığı ve temel sağlık hizmetlerine erişim alanında çalışmalar yürütüyor. Özellikle 5 yaş altı çocuklar ile hamile ve emziren anneler en yüksek risk grubunu oluşturuyor. Bu kapsamda 2012 yılından bu yana yürütülen beslenme sağlığı projeleriyle akut yetersiz beslenme yaşayan çocuklara tıbbi beslenme tedavisi uygulanıyor. Annelere de sağlık takibi ve beslenme eğitimleri veriliyor. Somali, Yemen ve Afganistan ve Çad başta olmak üzere malnütrisyonun yaygın görüldüğü ülkelerde kurulan beslenme sağlığı klinikleri aracılığıyla çocukların büyüme gelişimleri izleniyor, gerekli durumlarda özel beslenme programları uygulanıyor ve yerel sağlık çalışanlarının eğitimine destek vererek sürdürülebilir sağlık altyapısına katkı sağlanıyor. Bunun yanında kriz ve afet bölgelerinde mobil sağlık hizmetleriyle hizmet sunulurken gıda kolisi dağıtımları ve insan yardım kampanyalarıyla aşının etkileri azaltılmaya çalışılıyor. Özellikle Gazze'de yaşanan ağır insani krize karşı da sağlık hizmetlerinin yanı sıra yardım sevkiyatları, psikososyal destek çalışmaları ve çocuklara yönelik sosyal faaliyetlerle bölge halkının yanında olunmaya devam ediliyor. Böylece hem acil insani ihtiyaçlara müdahale ediliyor hem de uzun vadede toplumların daha sağlıklı bir geleceğe ulaşması hedefleniyor. Biz yerli doktorlar olarak beslenme sağlığı projelerinin yanı sıra Ramazan ayı boyunca 3 kıtada 30 ülkede kumanya ve iftar desteğimiz devam etti. Amacımız Asya'dan Avrupa'ya ulaşabildiğimiz her ihtiyaç noktasında açlıkla mücadele edip oluşabilecek hasarları en aza indirebilmek. Burada özellikle 3 tane bu merkezlerde yani hem çocuklara hem anne özellikle hamile anne ve emziren annelere yönelik beslenme desteği projelerimiz devam ediyor.
1: Sayın Çalım, yeryüzü doktorlarının daha fazla sosyal farkındalık yaratma hedeflerine ulaşmak için planları ve projeleri nelerdir?
0: Biz yerli doktor olarak yalnızca sahada sağlık hizmeti sunmayı değil, aynı zamanda toplumda insani krizler ve küresel sağlık sorunları konusunda güçlü bir farkındalık oluşturmayı da amaçlıyoruz. Dernek olarak gelecekte özellikle toplumsal bilinç ve günlük kültürünü güçlendirmeye odaklanarak bireylerin krizlere karşı daha duyarlı ve sistemli hareket edebilen bir toplumun parçası olmasını hedefliyor. Bu doğrultuda kamuoyu farkındalığını arttıracak kampanyalar, eğitim çalışmaları ve gönüllülük programlarıyla daha geniş kitlelere ulaşılmasını planlıyoruz. Toplum olarak geçmişten bugüne her zaman her konuya duyarlıyız. Ancak sistematik hareket etmekte sorun yaşıyoruz. Yerli doktorlar kamuoyunda vicdanları harekete geçirecek farkındalık çalışmalarıyla sorunların üstesinden sistematik bir şekilde gelmeyi amaçlıyoruz. Gönüllü ekiplerimiz sayesinde dünyanın birçok noktasında sağlığı erişilebilir ve sürdürülebilir kılmak, iyiliği sağlığa dönüştürmek için projelerimize

0: mücadelemize devam edeceğiz. Yeriz doktorlar olarak yüzlerce kamp, milyonlarca seans muayene gerçekleştirirken dönem dönem başlattığımız kampanyalarımızda farkındalığı yaşatmak istiyoruz.
1: Peki dinleyicilerimize farkındalık anlamında son sözleriniz neler olabilir?
0: Özellikle insanların yaşadığı krizlere karşı empati ile yaklaşarak insani duyarlılığımızı, sorumluluğumuzun da farkında olarak sahip olduğumuz sorumluluk bilincini gelecek nesillere aktarmak amacıyla daha eğitimin başından itibaren üniversite düzeyine kadar ve çalışma hayatına yansıyacak şekilde projeler üreterek bu kampanyalarımızın da desteklenmesini sağlayarak hem bağışlarımızın hem gönüllerimizle ilişkilerimizi de diri tutarak yani organik tutarak bu şekilde toplumsal bir bilinçlendirme ve sağlık yani toplumsal sağlığımızı desteklemeyi amaçlıyoruz.
1: Bugün Türkiye'nin değerlerinde, sağlık alanında ulusal ve uluslararası ölçekte çok önemli faaliyetler yürüten bir insani yardım kuruluşu olan Yeryüzü Doktorları Derneği'ni sizlere tanıttık. Konuğumuzsa Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ömer Faruk Çalım'dı. Teşekkür ederiz kıymetli vaktini ayırıp programımıza katıldığı ve verdiği önemli bilgiler için.
0: Ben de teşekkür ederim davetiniz için ve bu farkındalığı arttırmaya yönelik olan çalışmanız için.
1: Yeryüzü doktorlarının özveriyle yaptıkları faaliyetlerinde başarılar diliyoruz. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Kural hazırladı. Bu hafta teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın.

varsa çadır kubbesi altında da aile mahremiyeti bulunurdu. Göktürk ve Uygur hakanların çadırları renklerine göre isimler ve vazifeler alırlar, sahibinin devlet içindeki mertebesini de belirtirlerdi. Ak otağı, boz otağı, kızıl otağı, kara otağı. Bunlardan beyaz otağı da sadece Hakan'ın haremi kalırdı. Oğuz Kağan otağının her direği altın varakla kaplıydı ve üzerleri yakut, safir, zümrüt ve firuze ile süslenmişti. Zemini ip

0: ve kalı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulunurdu. Osmanlı padişahlarının otağına otağı Hümayun, sadrazamınkine otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden üç kubbeli bir görünüşü vardı. Bu üç kubbenin biri padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, üçüncü kubbenin altı ise Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otağlar, sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarza dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor. Oğuz Kağan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır otağı.
1: Turkuaz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belliğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, sedef kakma sanatı ahşap üzerinde çeşitli formlarda açılan yuvalara sedef parçalarının kakılmasıyla yapılan bir ahşap bezeme sanatı olarak tanımlanıyor. Ustasına da sedefkar deniyor. 2023 yılında Türkiye ve Azerbaycan adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmiş. Konuğumuz sedef kalkma sanatçısı ve geleneksel sanatlar kültürel miras taşıyıcısı Ahmet Taner Kılıç. Bu programımızda onun yıllar içinde sabırla, emekle yoğrulmuş ustalık hikayesine yer veriyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ahmet Taner Kılıç'ı dinleyicilerimize kısa olarak nasıl tanıtabilirsiniz?
1: 1964, Sivas doğumluyum. Babamın memuriyeti sebebiyle Anadolu'da değişik illerde İlk ortaokul ve üniversite hayatına atıldım. Daha sonra Ankara'ya geldiğimde Gazi Üniversitesi Teknoloji bölümünde, ahşap bölümünde akşam da gece derslerini aldım. Hem de Gaziantep'e giderek sedef kalkma kursları aldım. Yani hem eğitimli hem alaylı iki dalda olarak çalıştım. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaat ederek somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı unvanını aldım. Sedef kalkma ve ahşap oyma üzerine. Aslında o kadar Anadolu'nun şehrini gezdikten sonra bu sanata başladığımda bana böyle bir katkı sunacağım hiç aklıma gelmezdi. Daha sonraları gördüm ki birçok ili görmem, oranın kültürlerini

0: kültürlerini almam, oranın gelenek göreneğini görmem bana bu sanatta çok şey kattı. Oradaki motifleri, desenleri, o yörenin nasıl bir şey yapılacağını, o desenler ve motifler üzerinde ve bu sanat üzerinde bana çok şey kattığına inanıyorum. Daha sonra birçok halk eğitimlerde, belediyelerde özel dersler verdim oralarda. En sonunda şu anda da Ayrancı'da kendi atölyemi açarak kursiyerlerimle beraber atölyemde çalışıyorum.
1: Sedef kalkma sanatıyla hikayeniz nasıl başladı peki? Ankara Kalesi'nde yürürken duyduğunuz o ahşap kokusu hayatınızın rotasını değiştirmiş. Ya, o seneler seneler evveline gidelim mi acaba?
0: Tabii. Çok eskiye gitmemiz gerekecek. Bir gün bir marangozhaneye girmiştim. Bir koku geldi. Daha çocuktum ama da. Tahmin ediyorum Samsun'daydım o zamanlar. O koku hiç burnumdan gitmedi. Yıllar sonra işte Ankara'ya tayin olduktan sonra yıllar sonra Ankara'ya geldiğimizde işte Ankara'da nereye gidilir? İşte Anıtkabir, kale gibi bir kaleye gittim. O aynı kokuyu aldım. O kokuyu alınca direkt beni o koku o atölyeye götürdü. Atölye de beni bu işe başlamama vesile oldu. Bu işte beni ta bu zamanlara kadar getirdi. Yani o unutulmaz bir şeydi. Anı benim için çok güzel bir şeydi o. Onun kokusu hala burnumdadır. Bizde öyledir. Yani en güzel koku ahşabın kokusudur diyebiliriz yani.
1: 20 yıl aşkındır ahşap ve sedef kalkma hayatınızda diyebiliriz. Ve hobiyle başlayan bu uğraş hayatınızın merkezine de oturmuş durumda. Başlangıçta bu sanat ne ifade ediyordu? Gün geçtikçe ne ifade etmeye başladı sizin için? Şimdiki siz için ne ifade ediyor? Dinlemek isteriz sizden.
0: İlk başta hiçbir şey ifade etmiyordu. Şöyle ki hani bir ağaç parçasını alıyorsunuz, işte yapıştırıyorsunuz, ediyorsunuz. Ama zaman geçtikçe o bana bir sabrı öğretti, nasıl yapılması gerektiğini öğretti. Hayatımı çok değiştirdi. Bir de ahşap bize hükmetti. Biz de ahşaba hükmedeceğimize o ahşaptan aldığımız diyelim enerji bizi hükmetmeye başladı. Bu çok inanılmaz bir hükmedişti. Onun karşısında boynumuzu eğmekten başka bir şey yoktu. Ve bu sayede ona doğru yönelmeye başladım. Başladıkça içine girdik, başladıkça içine girdik. Derya Deniz'de derken bugünlere kadar geldik. İyi ki girmişim diyorum.
1: Sayın Kılıç, röportajlarınızdan birinde sık sık bu sanatın özeti sabır, sabır, sabır diyorsunuz. Hatta moraliniz bozuksa desenleriniz kötü çıkar. O anki ruh halinizi yaptığınız işler yansıtır diyorsunuz. Peki atölyenizin kapısını kapattığınızda dünya ile ilişkiniz nasıl kesiliyor? Testere ve sedef arasında geçen o saatlerde zihninizde neler oluyor? Bu süreç sizin için neden bir terapi acaba?
0: Şimdi ahşabı yapacağımız objeyle öyle bir bağ kuruyoruz ki bütün dünya ile ilişkimiz bizim kesiliyor. Yani öyle bir şey yapıyoruz. Bazen kısa bir anekdot düşeyim hemen buraya. Bazen şu bile oluyor. Yaptığımız ürünü satamıyoruz. Yani öyle bir bağ kuruyoruz ki onunla bir hani evlat, anne, baba yani öyle bir bağ kuruyoruz, satamıyoruz. Onun için bütün dünya ile ilişkimizin kesilmesi de buradan geliyor. Bizdeki en önemli şeylerden bir tanesi zaten sabır. Sabır olmazsa bu işi yapmak çok zor. Burada sabır aslında bir olgunlaşmış bir şeydir. Yani bir olgunlaşma halidir sanatta sabır.
1: Yani sabrı öğretiyor size değil
0: kesinlikle
1: mi?
0: Kesinlikle yani onun şeyi yok.
1: Mesleğe ve şimdiki halinizle
0: çok farklı, çok farklı. Önceden şu vardı. Bir an önce objeyi yapayım da işte onu sanata sunayım gibi. Hı-hı. Hani hemen onu piyasaya süreyim işte mal yetiştirelim veya işte hemen yapalım edelim. Şimdi ise öyle bir duygu yok. Kesinlikle ona yöneliyorsun. Yavaş yavaş yavaş ilmik ilmik döşeyi yaparak yapıyoruz. Ve o anki ruh haliniz iyi değilse o ahşapta kesinlikle bir zarar verirsiniz. Yani ya bir tarafı patlar ya bir tarafında kırılır ya bir şey olur bir şeylik olur. O bizim çok önemlidir. Yani moralimiz bozuksa ben kesinlikle ahşabı elime almam. Çünkü iyi bir sonuç çıkmaz. Bazen öyle olur ki öyle bir bağ kurarız ki ahşapla yemek yemeyi bir unuturuz. Yani bize 12 saat 24 saat yemek verirse hiç şeyimiz olmaz. Yanımızda çayımız durur. Hiç aklımıza bile gelmez bu. Yani bizim bağımız çok kuvvetli olur.
1: İşin başlangıcı ve bitişi aslında sizde belirli değil diyebiliriz.
0: Yok,
1: değil mi?
0: Kesinlikle belirli değil. Zaten bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri odur. Mesela bir şey alırsınız derler ki işte bir hafta içinde yetiştir. Ya bu bir hafta da olur, 10 gün de olur. Yani biz özellikle hani o ürünün bize ait olacağı için, kendi yorumumuzda olduğu için o ürünün güzel çıkmasını isteriz biz. Bizde şu var, para ikinci sırada kalır. Yani para ikinci sırada, çünkü o sanatı yaptığımız, icra ettiğimiz için onu ne kadar güzel çıkartırsak bizim için o bize ömürlüktür. Zaten onun karşısına geç, o zaman çayını da iç. Yeterli bir şey yani.
1: Yani ayrılmak istemediğinizi de söylediniz ya. Yani satarken yok, hayır, bile belki zorlanıyorsunuz.
0: Ya çok satarken zorlanıyoruz, çok. Hatta bir öyle bir ürünüm var, satamıyorum yani, onu saklıyorum. Halbuki ufak bir kolye. Ama o kolyede yaşanmışlıklar var. O ağacın, ne bileyim işte, o ağaç rüzgardan etkilenmiş, yanmış bir ağaçtan aldım ben o parçayı tesadüfen. Yani o, onu yaşatmak istiyorum. Onu da kendi ellerimde yaşatmak için satmıyorum. Onu öyle kullanıyorum yani. Bir tane Sedef aynam vardı. Onu çok emek verdim ona. Çok da güzeldi. Onu yaparken ondan sonra büyük oğlum işte dünyaya gelmişti. Hem o bir taraftan, o bir taraftan, o derken onunla bir organik bağ kurdum. Ama tabii bu iş böyle, satmak zorundasınız bir şekilde devam ettirebilmeniz için. Onu sattım ama geldi. Çok zorluk oldu. Ama sonradan gördüm o ayna. Bana tekrar geri geldi. Bakımını yaptım. Tekrar iade ettim. Yani bir bakımını da elden geçirip onu vermiştim.
1: Sizi en çok zorlayan anlar, haller neler oluyor? Örneğin günlerce uğraştığınız bir parça zarar gördüğünde ne hissediyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Sabrı bu kadar yüksek tutmanın sırrı ne acaba bir de?
0: Tabii şöyle hemen onu da şey yapalım. Beni en çok zorlayan şey motif çalışmasıdır. Yapım aşaması değil, ilk aşama beni en çok zorlayan. Onu yerleştirdiğim zaman motifleri kafama göre, yani kendi şeyimi, aha tamam bu oldu dediğim an işin %60'ı bitmiş demektir.
1: Motifi oluşturma aşaması mı?
0: Tabii. Yani o objeye, işte birisi size geliyor, şunu yapar mısınız diyor. O kişinin işte ruh halini, kendisinin işte şeyini, kimi diyor ki ben şu burcum diyor, şöyle olsun böyle olsun. O motifi oraya tutturmam lazım benim. Ki beğenmem lazım. Yani ilk önce benim beğenmem lazım, sonra kendisinin beğenmesi lazım. Onun için bende en zor ki aşama motif oturtturmadır. Motif oturtturduktan sonra zaten işin dediğim gibi %60'ı bitmiş demektir. Ondan sonrası kolaydır. Yani ondan sonrası zanaatkarın zaten el becerisine bağlı olan bir süreç odur.
1: Peki mesela bir parça zarar gördü, kırıldı. O zaman ne yapıyorsunuz?
0: İçimiz gidiyor. Onun için
1: geriye dönüp tekrar
0: onu şöyle yapıyoruz. Eğer tamir etme şansımız yoksa bırakıyoruz onu. Ama ufak bir parçaysa oraya bir motif yerleştirmeyi seçiyoruz. Hani oradan kurtarabilir miyiz diye oraya bir motif gibi bir şey yerleştirmeyi düşünüyoruz. Ama büyük bir parçaysa onu bırakıyoruz, yeni bir şeye başlıyoruz. Onun için biraz önce dedim ya, kendimizi iyi hissetmediğimiz anda, moralimiz bozuksa yapmayalım dediğim işte olay tam da bu. Çünkü kesinlikle moraliniz bozuk yaparsanız bir yerden bir şey çıkacaktır.
1: Saatlerce hiçbir şey yemeden, içmeden sedefle haşır neşir olabildiğinizi söylediniz biraz önce. Bu kadar uzun süreli bir odaklanma ve sabır hali günlük hayatınıza peki nasıl yansıyor? Sabırlı bir insanın hayatı bambaşka bir yola giriyor diyorsunuz. Bunu biraz açabilir miyiz bir de?
0: Tabii. Yani şöyle diyebilirim. Sabır çaresizlik değil, aksine bir direniş. Sabır küçük şeylere takılmamak, aslında büyük resmi görmektir. Biz o büyük resmi görmeye çalışıyoruz. Yaşanan zorlukların ardından aslında böyle bir hayır, bir hikmet olduğunu bilmektir. Sakin kalmak, işin sonuna kadar gidip sebat göstermektir. Biz bunu gördük, öğrendik. Bu sanat bize bunları böyle güzelce, huzurla, telassız bir şekilde sürdürmeye gayret ediyoruz. Zaten sabırla beraber ortaya inanılmaz bir eser çıktığında bizim bütün yorgunluklarımız gidiyor.
1: Eseri İstanbul, Viyana, Şam ve Kudüs işi olarak tanımlıyorsunuz. Dört farklı teknikten bahsediyorsunuz. Bu teknikler arasında size en çok hitap eden hangisi peki?
0: Ya İstanbul'la Şam işi.
1: Şam bizim, daha çok
0: Antep işi
1: demiştiniz. Evet.
0: Evet, Şam daha çok Antep işi. Bir de İstanbul işi var. Orada da geometrik desenlerle yapılan, orada da işte kaplumbağa bağı kullanılan, filota dediğimiz ahşabın yine bir parçası var. O parçaların kullanıldığı bir tekniktir.
1: Sadece kutular ve rahleler yapmıyorsunuz.
0: Hayır hocam, şöyle tabii,
1: geniş bir yelpazeniz var. Bunu biraz açalım istiyorum. Sanatınızı nasıl tanımlıyorsunuz? Gelenekçi misiniz, modern misiniz? Ne dersiniz?
0: Aslında şöyle, hem gelenekçiyim hem de modern. İkisini bir sentez olarak görüyorum. Çünkü o zamanki ustalar, o zamanki devirde bunu yaptıklarına göre Biz de bu devirde kendimiz

0: Bize öz bir şeyler katmamız lazım ki bu sanatta ileride gene diyecekler bize eski ustalara, yıllar geçtikten sonra biz de ona bir şey katacağız. Yani illa eskiye değil, geleneğe değil, biraz da bu gelecekten birkaç motif almak. Mesela benim şöyle bir şeyim de vardır. Artık bizim gözlerimiz öyle ki hani bu sanatla ilgili olunca bir yere girdiğimiz zaman hani mesela bir lokantaya gidiyorsunuz. Diyelim ki ben hemen tavanlara bakarım, sağa sola bakarım. Niye? Bir desen yakalamaya çalışırım. Yani yemek sonra gelir bende. Veya bir camiye gittiğiniz hemen camiye bir tararım şöyle. Hangi desen var, hangi parçayı alabilirim gibilerinden. Yani bunlar kafamda o kadar çok desen oluşur. Onları gelir ki aktarırım kağıda. Ki o desenleri kullanmaya gayret ederim. Yani burada dediğim gibi hem geçmişten hem gelecekten bir şeyler katmak istiyorum ki onu yapan usta ben olayım diye. Yani bir başkasının direkt aldığımız zaman onun şeyini, motifini ben gelmişim kutuya, rahleye veya işte bir herhangi bir aynaya işlemiş olurum. Ama ben katarsam o benim eserim olması için ona çok büyük gayret sarf ediyorum.
1: Peki gelenekçi ve moderni tanımlamak için belirli ölçütler var mı?
0: Ya tabii biraz önceki desenlerden bahsetmiştik. Mesela geçmişte işte geometrik desenler, yaprak, hatayi motifler, bunun gibi desenler. Mesela biz motiflerin yanına ne katabiliriz diye düşünüyoruz. Mesela bizim eski kilimlerimizde olan eli belinde birçok, o kadar çok motifimiz var ki. Ya bu coğrafya o kadar çok güzel bir desen şeyi var ki siz yeter ki görmesini bilmeniz lazım. Yani onu oradan çıkarmanız lazım. Onun için biraz önce de dediğim gibi bir yere gittiğim zaman hep ben tararım. Yani bir kilimdeki başka bir motifi direkt oraya işleyebilirsiniz.
1: Dokumalardaki değil
0: Tabii
1: mi?
0: tabii hocam, yani o kadar çok ki inanılmaz desen var. Yani doğa bir de o kadar çok veriyor ki. Şimdi ben mesela buraya gelirken ağaçlara bakıyorum. Hani başkası bir yere bakar. Ben o ağaçlardaki desenleri yakalıyorum mesela.
1: Ceviz, gül, abanoz, her ağacın bir karakteri olduğunu da söylüyorsunuz. Sedefle buluşacak ağacı neye göre belirliyorsunuz peki?
0: Hocam şöyle, her ağacın bir karakteri vardır. Her insanın bir karakteri olduğuna göre evet, ağacın da bir karakteri vardır. Ağaç topraktan beslenir, havadan beslenir, sudan beslenir, onu yetiştiren insandan da beslenir. Ağacın yaşanmışlıkları nedir bunlar? O sene gördüğü işte fırtınayı mı, kuraklık mı, yangın mı? Bunlar aslında bütün ahşabın yaşanmışlıkları, onun karakterini belirler. Biz böyle işte genellikle hani direkt ağaç almayız, böyle bir süzeriz ederiz. Onları az buçuk anladığımız için o tür ağaçları seçmeye çalışırız. O ağacın karakterini bizim için çok önemlidir. Aynı insanın karakteri olduğu gibi de her ağacın bir karakteri vardır. Bir yaşanmışlığı vardır yani onların da.
1: Sayın Kılıçer, girdiğim ortamda desenleri ararım demiştiniz. Sedef kalkmada kullandığınız motifler genelde Selçuklu Osmanlı motifleri, geometrik desenler ve barok tarz diyorsunuz.
0: Evet.
1: Bir de seni seçerken peki nelere dikkat ediyorsunuz?
0: Ya desenleri seçerken öncelikle yapacağımız objeye göre seçiyorum. Yani bir rahle yapacaksam rahleye ne gider onu ayarlamaya çalışıyorum. Veya bir ayna yapacaksam, ayna güzellik bir şeyidir. O aynaya göre bir motif bulmam lazım. Yani rahledeki motifi ben gidip aynaya koyamam. Veya bir baston yaparken bastondaki motifler ayrı olmalı. Yani onu gidip bir aynaya veya bir cep aynası, büyük aynaya veya masadaki bir kullandığım motifte kullanamam. Onun için desenleri seçerken yapacağım objeye göre o desenlerin hepsi değişiyor. Bazen öyle oluyor ki mesela rahlede sedefin yanına ne gider diyorsun? Ahşap oyma da katıyorsun oraya mesela. İç kısmına güzelce sedef yerleştirirken dış kısmını da ahşap oymayla tamamlamaya çalışıyorsun. Bir bütünlük elde ediyorsun. Onun için desenleri objeye göre seçiyorum hocam.
1: Peki hiç beklenmedik bir anda gördüğünüz bir şeyi desene aktardığınız oldu mu?
0: Tabii biraz önce dedim size buraya gelirken ağaçlara baktım diye. Yolda bir tane kuru yaprak gördüm. O kuru yaprağı aldım ve ahşaba aktardım. Ve ikisi aynı yerde, hem o kuru halde ve hem de canlısı, yani kendi yaptığım obje olarak çerçelenmiş olarak duruyor. Ben atölyeye her girdiğimde onlara bakarım. Bir hafif bir gülümserim ve işime bakarım. O benim aynamdır. Çok seviyorum. Yani öyle
1: hem doğalı hem de sizin
0: tabii
1: yaptığınız
0: hocam, mesela doğaya gidiyorsun.
1: kadarıyla.
0: Tabii doğaya gidiyorum ben, yürüyüşlere falan da giderim. Orada mesela hep onları yakalamaya çalışırım. Ağaçlara bakarım, yerlere bakarım. Yani onu bir şekilde mesela hocam öyle bir şey ki biraz önce de dedim ya, doğa her şeyi veriyor. O kadar güzel her şeyi veriyor ki inanılmaz. Yani biz mesela dedik ya biraz önce ahşap seçiminde işte cevizi seç.

0: içeriz. Biz mesela hata ararız cevizlerde. Hani bir budaktı, bir bilmem neydi. Mesela bir obje yaparken o budak kısmını göze getiririz mesela. Kaşa getiririz. Yani onu yakalamaya çalışırız. Onun için ilk önemli şey deseni yakalamak.
1: Görmeyi bilmek gerekir değil mi?
0: Kesinlikle hocam, kesinlikle. Ya işte bu meslek bize hem hani sabırı getirdi, sabırla beraber de bu bakmayı, görmeyi getirdi. Şimdi işte bazen soruyorum, burada ne var? Ağaç var işte. Halbuki o ağaçta neler var?
1: Evet. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sedef Kalkma Sanatçısı ve Kültürel Miras Taşıyıcılığı unvanına layık görüldünüz. Atölyenizde sadece eser üretmiyorsunuz, aynı zamanda geleceğin ustalarını da yetiştiriyorsunuz. Öğrencilerinizin profili nasıl, yaş, cinsiyet desek neler söyler?

0: yetiştirebilirsem benden iyisi yok. Bir tanesini yetiştirdim. Şu an Ankara'da o. Hamam önünde çalışıyor. Ondan sonra orada atölye açtık ona. Yani ben bunları ne kadar çoğaltırsam benim için o kadar iyi. Çünkü bunlar hep bizde o da onu o da onu derken bu döngü devam etmesi gerekiyor bir şekilde. Onun için bütün öğrencilerimde, kursiyerlerimde hep arkasında olmuşumdur.
1: Öğrencilerinizden peki çok zormuş bırakıyorum diyenler oluyor mu?
0: Oldu tabii. Şöyle ki Sedefin tozu biraz şeydir, baş ağrısı yapar. Evet, onun için şimdi maskeyle çalışılması lazım. Ama maskeyle de çalışılmıyor yani, çalışmıyorlar. Onu da şey yapamıyoruz. Bırakan oldu tabii. Yani bizimki...
1: Sağlığa zararlı mı peki o toz?
0: Zararlı. O sağlığa zararlıdır. Şimdi öyle bir şey istiyor ki gelen kişilerde, hani hemen bunu ticarete dökeyim, yapayım, satayım, edeyim öyle. Yani öyle hemen bu işler öyle bir şey olacak bir şey değil. Yani bizimki biraz zanaatkarlık kısmı, yani ticaret kısmı değil bizde. Onun için gönül veren kişilerin de bu şekilde gelmesi gerekiyor. Baştan söylüyoruz zaten, sabrım varsa ona göre. Zaten bu bir süreç, epey bir devam edip gidiyor yani. Ben neredeyse 5 yıldır işte o ilk öğrencim dediğimi 5 yıl yanımdaydı. Ondan sonra kendisini benden icazet aldı, işine döndü. Gelenler çok oluyor. Biz de onları kaybetmemek adına yavaş yavaş bir şeyler yaptırmaya çalışıyoruz yani.
1: Peki onlara ne anlatıyorsunuz öğretirken? En çok neyi anlatmaya çalışıyorsunuz?
0: Bu sanatın yok olmaya yüz tuttuğunu, onlarla beraber gelişeceğini ve yok olmayacağını vermeye çalışıyorum. Özellikle sabrı nasıl olacağını, sabrın anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde onlara ilk başta bu derslerle, zaten bu derslerle gidiyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş işin içine ağacın tanımı, ağaç nedir, karakteri nedir. Ondan sonra işte sedeflerdi, şu teldi, çakmaydı, tekniklere geçiyoruz. Yani ilk başta öncelikle bunları anlatmak zorundayız. Yani dışarıdan gözükülüyor, evet çok ışıltılı bir dünya ama bir de bunları yaşaması lazım, görmesi lazım. Bu ışıltılı dünyaya kolay elde edilmiyor.
1: Bu sanatın yavaş yavaş ölmeye başladığını ve insanların bu sanatla uğraşmak istemediğini söylüyorsunuz. Sizce bunun en büyük sebebi ne? Yani sabır gerektirmesi mi yoksa başka sebepler?
0: Hocam gençler tabii şöyle, hem ekonomik şartlar diyelim, hem de gençler sabırsız. Kimse de bir çocuğunu getirip hani bu bir sedefkar olsun demiyor. Herkes hani kendi çocuğu, ama bunlara ihtiyacımız var bizim. Yani bunlara da ihtiyacımız var bizim. Herkes işte doktor, mühendis olsun diye çabalıyor ama yani sanatkara da ihtiyacımız var bizim. Zanaatkara ihtiyacımız var. Ki bunlar yok olmaya başladığı için bunlar zaten yarın bir gün elle tutulacak. Yani onun için aileler ilk başta bu konularda biraz daha hani yapıcı mı olmalı, nasıl olmalı onu tam bilemiyorum ama böyle bir sıkıntımız mevcut var.
1: Herkesin mutlaka bir hobisi olmalı. İlla sedef olacak değil diyorsunuz aynı zamanda. Bu mesajı neden bu kadar önemsiyorsunuz?
0: Hocam peki? Bu yaşam koşulları içinde şu şekilde, herkesin bir dingilliğe, kafasını rahatlatmaya bir terapiye ihtiyacı var. Bugün psikologlardan bile bana öğrenci geliyor.
1: Yani, terapi.
0: Terapi. İşte onu anlatmak istiyorum. Yani nasıl bir terapi? Ahşapla uğraştığınız zaman kafanız boşalıyor. Başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Sadece önünüzdeki işin nasıl güzel yaparım. Bir de şu var hocam, ben yaptım duygusu. Hani bir obje yapıyorsunuz ama bunu ben yaptım. O size bir haz veriyor. Birisi de evinize geldiği zaman, ya bunu kim yaptı dediği zaman, siz ben yaptım dediğiniz zaman o mutluluk hiçbir şeyle değişilmiyor. Bizde böyle bir şey var. Onu da vermeye çalışıyorum. Onun için demek istediğim illa ahşap olarak değil, herkesin bir sanat dalına, bir hobiye ihtiyacı var. İşte kimi çini yapar, kimi resim yapar, kimi seramik yapar ama kesinlikle herkesin ihtiyacı var. Çünkü bu bir terapidir.
1: Sedef kalkma sanatının UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alması. Bu sanatın geleceği için sizce umut veriyor mu?
0: Umut veriyor ve daha çok çalışılması lazım. Kesinlikle umut verici bir şey. Dünyaya tanıtmamız lazım bunu. Çünkü birçok yörede, birçok yerde bilinmiyor. Geçen ben mesela Macaristan'a yolladım. İşte Sedef ayna istediler. Oraya yolladım. Oradakiler hayret etti. Bu var mıydı? Bu nasıl bir şey? Neden yapılıyor? Bu plastik mi? Nedir? Halbuki onun işin özetini anlattığın zaman hayran kalıyorlar. Biz bu tanıtımlarda biraz zayıf kalıyoruz diye düşünüyorum. Halbuki tanıtılması lazım. Burada da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çok iş düşüyor. Yani kesinlikle tanıtılması lazım bu sanatın. Çünkü kaybolmaya yüz tutmuş sanatlarımızdan biri.

0: kaybolmasın.
1: Programımızın sonunda Sedef Kalkma sanatını henüz tanımayan bir dinleyiciye bu sanatla ilgili en çok bilinmesini istediğiniz şey ne olur?
0: Ya şöyle diyebilirim, Sedef Kalkma yalnızca bir süsleme sanatı değildir. Zamanın yavaşladığı, emeğin değer kazandığı bir zanaattır. Doğadan alınan sade bir malzemenin insan eliyle göz alıcı bir zerafete dönüşmesidir bu sanatın asıl amacı. Bunu oluşturur. Her eserde geçmişten günümüzde arasında kurulan sessiz ama etkileyici bir köprüdür. Yani doğadan aldığınız herhangi bir malzemeyi etsiz, güzellik böyle etkileyici bir hale getiriyorsunuz ve onu insanların şeyine sunuyorsunuz böyle. Onun için kesinlikle yapılması gereken bir sanattır yani. Şimdi biz ustalar hancıyızdır. Ömürlerimiz vefa ettikçe yolculara hizmet ederiz. Yolcular handa talep ettikleri kadar kalırlar. Talep eden talebe olur. İsteyen öğrenir. Aslında bu işi yaparken, dışımız ahşaba şekil verirken, aslında kendi içimizi de şekillendiriyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, Ahmet Taner Kılıç bize sadece Sedef Kalkmayı değil, aynı zamanda sabrı, odaklanmayı ve bir işe gönül vermenin ne demek olduğunu anlattı. İnsan gerçekten sevdiği bir işle uğraştığında zaman başka akıyormuş. Kendisine teşekkür ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik.

kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Film Müzik Nota'dan selamlıyoruz sizleri. Bugün yaklaşık 30 dakika boyunca suç konulu filmlerdeki öne çıkan tarihi filmleri ve müzikleri konuşacağız. Konuğumuz Özkan Pekesen. Özkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Siz
0: İyi,
1: nasılsınız?
0: sağ ol, iyi görünüyorsun. Suç filmleri diye bir başlık açmışız. İstersen birinci filmden başlayalım. Bu yaklaşık 30 dakika boyunca 6 ayrı filmden söz edeceğiz. Ve onlardaki müzikleri
1: Evet.
0: değerlendireceğiz, yayınlayacağız. Söz sende.
1: Şeyle başlayalım dilerseniz. Goodfellas yani Sıkı Dostlar adlı bir film. Biliyorsunuz sinema tarihinde bu suç filmleriyle ilgili işte The Godfather gibi çok büyük örnekler var. Daha sayısız
0: Ki
1: örnekler var
0: onlara
1: ama.
0: da hep atıf yapmıştık geçtiğimiz programlarda.
1: Evet, bu filmin çok ayrı bir yeri var çünkü yaşanmış bir hikaye bu. Ve filmi alıp senaryo haline getiren ya da filmi sinema dünyasına kazandıran kişi de Martin Scorsese. Martin Scorsese şu günlerde de son derece popüler. Öylesine bir etki yarattı ki filmle birlikte, filmin geçtiği dönemle birlikte müzikler tamamen şeyde kullanıldı. Senaryonun farklı bölümlerinde, farklı sekanslarda. Bir taraftan bir suç filmi izliyorsunuz, bir taraftan olayın enteresanlığına şaşırıyorsunuz, bir taraftan da sanki dönemin bütün müziklerini dinliyorsunuz. Dolayısıyla çok büyük ilgi çekti. Altı Dalda Oscar'a aday gösterildi.
0: 90 yılının filmi, değil mi?
1: Evet ve Joe Pesci en iyi erkek yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını kazandı ki inanılmaz bir performanstır. Dolayısıyla bu tür filmleri seyrederken belki de ilk üç sırada olan filmlerden biri Sıkı Dostlar. Herkese buradan öneriyorum. Filmde kullanılan bir Frank Sinatra vari bir şey vardır sanatçı Tony Bennett. Wreck the Riches adlı şarkıyla başlayalım ki film başladığı an kısa bir sekans vardır. Ve bu parçayla filme çok güzel bir giriş yapılır.
0: O zaman dinletiyoruz Tony Bennett'tan Godfellas, Sıkı Dostlar filminin müziğini.

0: Dinlettik Özkan'cığım. İkinci film.
1: Şimdi sıra geldi de Epris File, yani Epris dosyası. Dolayısıyla bu filmde çok enteresan bir bölümü var. Şimdi bir James Bond efsanesi var. Hep bildiğimiz bir James Bond efsanesi. Fakat farklı bir alternatif ürünler ortaya koyma çabası var sinemada. Tamam, bir James Bond olsun ama farklı bir varyasyonla da aynı etkiyi yaratabilir miyiz? Bu arada şey ön plana çıkıyor. Aktör kim olacak? Hani James Bond'ları tek tek seçiyorlardı. Michael Caine. İnanılmaz bir aktördür. Yani o kadar çok filmde oynadı ki hangi birini sayayım. Dolayısıyla burada ilk tam da aktörlük deneyimlerinin başı. Çünkü sene 1965.
0: Yani biz yaşlıyız. Film bizden de yaşlı. 65'te.
1: Fazlasıyla. Dolayısıyla bu film vizyona girdiği andan itibaren her şey bir kenara bırakıldı. Filmin müziği konuşuldu. Dolayısıyla yine filmle aynı adı taşıyor. The Epris File. John Barry orkestrası seslendiriyor. Bir filmin müziği, bir atmosferi ne kadar yani gösterebilir,
0: Dolu dolu aktarabilir diyorsun.
1: aktarabilir. Yani çok önemli örneklerinden bir tanesidir.
0: Dinletelim o zaman. John Barry Orkestrası'ndan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda film müzik notadasınız sevgili dinleyiciler.

0: İkinci çalışmamızı da dinlettik sevgili dinleyiciler. Bugün film müzik notada programın başında da vurguladığım gibi suç odaklı filmlerin tarihteki öne çıkan müziklerini Özkan'ın rehberliğinde konuşuyoruz. Üçüncü örnekteyiz. Üçüncü örnek Özkan detayları versin bize.
1: Üçüncü örneğimiz yine iki büyük aktörün ikinci defa yan yana geldiği ki kolay kolay yan yana gelecek isimler değildir. Bir tanesi Robert Redford, diğeri Paul Newman. 1973 yapımı Sting adlı yapım. 1930'da geçen iki profesyonel böyle yeraltı dünyasındaki kişinin karmaşık ilişkileri incelenir. Burada filmde o bildiğimiz hani vurdu kırdıdan çok bürokratik işlemlerle nasıl bir takım şeyler ortaya koyulur. Farklı bir hani deyim yerindeyse dolandırıcılık veyahut da işte bir o suç dünyasında yer alınır ya da ön plana çıkılır. İki arkadaşın yan yana gelip
0: yani suç biliminde nitelikli suç diye tabir edilen daha çok evrak üzerinden
1: tabii
0: yapılan
1: kriminal
0: diyorsun.
1: işlerin çok çeşidi var. Bu çok farklı bir örneği. Bu filmde şeyi gördük. Hem iki aktör yan yana geldiler. Hem de dönemi 30'ları yansıtan kostümler o kadar başarılıydı ki. Mekanlar, arabalar, kostümler özellikle dikkat çekti. Ama yine işte bütün programlarda söylediğimiz gibi bir filmde müzik olmazsa olmaz. Müzik de gerçekten çok akılda kalıcı bir müzik eşlik etti. Ona Entertainer adı altında Marvin Hamlisch'in bir bestesi. Piyano ağırlıklıdır. İnsanlar dinlediği andan itibaren ilk başta parçayı yakalayamayacaklar ama biraz ilerleyince hep birlikte radyodan diyecekler ki evet biz bu filmi izledik.
0: Hemen dinletiyoruz onu da sevgili dinleyiciler.

0: Özkan'cığım yavaş yavaş aslında programın yarısına geldik. Üç örnek verdik şu ana kadar. Sıkı Dostlardan, Alpris dosyasından ve az önce dinlettiğimiz Belalılar filminin müziklerinden örnekler verdik. Sanıyorum dördüncü sırada Irishman, İrlandalı.
1: Evet, geçen yılın
0: Nispeten daha yakın tarihte
1: geçen
0: bir
1: yılın çok konuşulan filmi, çünkü bir dönem filmi. Bende de
0: film.
1: şu var mesela, bir yani kendime has bir şey bu. Dönem filmlerini çok önemsiyorum. Çünkü hep merak ettiğimiz yakın geçmiş çok merak eden bir kişiyim, işte o dönemin olayları vesaire. Irishman'de tam da işte böyle Amerika'nın 60'larda 60'tan işte 70'e kadar olan bölümündeki iç siyasi olayları, sendika vesaire, o dönemin böyle çalkantılı döneminde bir Hoffa efsanesi var. Hoffa bir sendika başkanı. Dolayısıyla fakat o seçim çalışmaları vesaire sürerken bir taraftan da yani kimsenin haberdar olmadığı bir takım durumları şey yapan, yani bir şekilde kendince düzeltmeye çalışan diyeyim. Birdenbire Hoffa'nın ölüşü ve Amerikan siyasi tarihinde gerçekten yani olay o kadar çok tartışılmış ki, Scorsese yine yönetmen Martin Scorsese.
0: Robert
1: Bütün
0: De Niro, Al Pacino, Joe Pesci
1: işte
0: oynuyor.
1: yani
0: Ağır toplar, değil mi?
1: hepsini yan yana getirmeleri çok zordu. Filmde bir de başka bir şey yapıldı. Bilgisayar efektleriyle kişilerin gençlik hallerini yaratmaya çalıştılar. Ama çok büyük bir eleştiri aldı. Ne kadar işte Al Pacino'nun ya da Robert De Niro'nun gençlik halini bilgisayarlarla beyaz perdeye yansıtmaya kalksalar da çok sırıttığı söylendi. Fakat film olağanüstü. Yani Amerikan yakın tarihini, dünya yakın tarihini öğrenmek isteyenler için çok büyük ipuçları sunan bir başyapıt, inanılmaz müzikleriyle. İşte o filmden bir şarkı dinleyelim yine. Tabii yine Scorsese her zaman yaptığı gibi dönem şarkılarını filmlerinde kullanıyor. Aldi ile Jerry Vale söylüyor. Dinlediği andan itibaren insanlar hakikaten çok hoş bir şarkı dinlediklerine emin olabilirler.
0: Hemen o zaman yayına verelim o müziği de.

0: Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Film Müzik Nota'da suç odaklı filmler ve müziklerini konuşuyoruz. 2000 tarihli bir filmde sıra Snatch, Türkçe'ye kapışma olarak
1: Evet.
0: çevrilmiş. Yönetmen Guy Ritchie, senarist yine aynı isim. Oyuncular Jason Statham, Brad Pitt, Vinnie Jones. Kapışma, suç ve aksiyon türünün son dönemdeki en dikkat çeken örneklerinden biri diye tanımlamış Özkan çıkardığı notlarda. Film, Londra'nın suçla örülü yeraltı dünyasında vuku bulan iki farklı hikayeyi ele alıyor. Bir tarafta çalınan bir elmasın peşinden gidenler, diğer yanda ise boks dünyasının arka sokaklarında dönen illegal işler. Bu boks birçok Amerikan filmde de hep gündeme gelmiştir, değil mi? O profesyonel boks, yeraltı boksu, iddia üzerine oyuncuların işte maçlar yaptıkları.
1: Şimdi boks biliyorsun 70'li yıllarda inanılmaz bir dönemi var. Çok
0: Popüler
1: önemli
0: olduğu bir dönem,
1: isimler var.
0: evet.
1: Tabii ki son derece popüler oluyor. Bu sefer bunun alt kültürleri çıkıyor. Yani farklı yerlerde farklı işte ne bileyim bahislere konu oluyor.
0: Tabii bahisler.
1: Amerika'nın gündemindeki belki de o dönemdeki hatta dünyanın gündemindeki en önemli spor bokstu. Burada filmde yine çok ilginç bir şey var. Seçilen isimler Jason Statham mesela son dönemin işte Uzak Doğu vari filmlerinde oynayan bir aktör ve şu an çok ünlü. Brad Pitt'i zaten biliyoruz ve filmde asıl hikaye ve herkesin odak noktası Vinnie Jones. Neden Vinnie Jones? Vinnie Jones çünkü bir İngiltere Premier Lig oyuncusu. Ve çok sert olduğu için bütün kariyeri boyunca aşırı sert bir oyuncu olduğu için işte Guy Ritchie böyle bir karakteri birdenbire yani kesinlikle kendisinin aktörlükle ilgisi yok ama sinema dünyasına kazandırdı. Bu filmle girdi ve peşi sıra birçok filmde oynadı. Dolayısıyla film tabii ki Britanya'da daha fazla
0: İzlendi,
1: izlendi.
0: sahiplenildi.
1: Dünyada da izleyicisi vardı ve yine seçilen müzikler biraz Tarantino gibidir Guy Ritchie'de. Index on the Hernando's Hideaway adlı çok ünlü bir şarkı vardır. Onu bu filmde kullandı. The Johnston Brothers'tan birlikte dinleyelim.
2: I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face, a glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes.

0: does knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Highway.
1: Geldik son örneğimize sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Film Müzik Nota'da müziğe de daha fazla zaman ayıralım diye Özkan'cığım çok hızlıca konuşalım. Kara Düzen Black Mass 2015 yapımı bir film. Boston bölgesinin en azılı suçlarından biri ve aynı zamanda eyalet senatörünün erkek kardeşi olan İrlandalı bir mafya babasına dönüşüyor. Güney Boston sokaklarında birlikte büyüdüğü John Connolly başarılı bir FBI ajanı oluyor ve ofisin en önemli aktörlerinden ikilinin yolları yıllar sonra ortak düşmanları olan İtalyan mafyasını ortadan kaldırmak için tekrar kesiştiğinde John mafya liderini kendisiyle işbirliği yapmaya ikna ediyor. Böyle özetlemiştir.
2: Son dönemin ilgi çekmeyen ama bence olağanüstü filmlerinden bir başkası tabii ki Johnny Depp'i görüyoruz gene. Hı hı. O Karayip Korsanları'ndaki o sempatik adamın nasıl bir karaktere büründüğünü ve nasıl büyük bir aktör olduğunu görüyoruz. Filmde de yine şeyin 70'lere özellikle bu da bir gerçek bir hikaye. Bütün anlatılanların hepsi gerçek. Çok ciddi bir kovalamaca ve bir bürokratik işlemler serisinde çözülmeye çalışan dosyalar serisi var. Film hakikaten müthiş bir film ve The Animals'ın yani bence müzik dünyasının en önemli gruplarından bir tanesi Don't Bring Me Down adlı şarkısını kullandılar tam da gerektiği yerde.
1: Biz de veda ediyoruz sevgili dinleyiciler. Özkan Pekesen ve program yapımcınız prodüktör ben Murat Örem haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle müziği de verdi yayına arkadaşlarımız.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi, geçmişte yaşanan acıların mimarı ana muhalefet kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz, tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı barbarlıkları örtmek için Türkiye'ye iftira attığını vurguladı. Avrupa Komisyonu'nun üst düzey isimleri Ankara'da temaslarda bulundu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'la beraberindeki heyet, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kabul edildi. Gündemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve vize serbestisi vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. Kurtulmuş ayrıca İsrail'in bölgedeki saldırılarının ABD-İran müzakerelerine hedef aldığını da söyledi. Uluslararası camiaya İsrail'in süreci sabote etmesine izin verilmemesi çağrısı yaptı. Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 37. aya taşınmış oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uygulanan program ve istihdam politikaları sayesinde işsizliğin tek haneli seyrini sürdürdüğünü belirtti. İstihdamın genel seviyesini artıracak politikalarımız kararlılıkla devam edecek dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin NATO'nun yeni dönemini şekillendirecek ülke olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'nun bütün hayati başlıklarının tam kalbinde durmaktadır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin hedefinde İsrail de vardı. İsrail emperyalist bir sömürge düzeniidir ifadelerini kullandı.

0: CHP sözcüsü Müslüm Sarı düzenlediği basın toplantısında 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. Görevden alınan il başkanlarından 7'si hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin süreci başlatıldı dedi. Sarı, 6 ilde yeni il başkanı atamalarının yapıldığını belirtti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özel, yarınsa mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Şam'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. Gündemde güvenli geri dönüş, belge eksikliklerinin giderilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi vardı. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünü hızlandıracak yeni adımlar masaya yatırıldı. Ziyarette Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği protokolü de imzalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos'la bir araya geldi. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin hakkımız olan vize muafiyetinin sağlanması konusunda görüştük dedi. Avrupa Birliği'nin AB ürünü taslağındaki gerekli düzenlemeler için çalışıldığını da belirtti. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı hususunda gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Katar, ABD'nin özel temsilcisi ve Başkan Trump'ın damadının Doha'da Katar'la arabulucularla görüşeceğini duyurdu. İran'dan da arabulucu Katar'la yarın Doha'da görüşülmesi planlanıyor açıklaması geldi. Lübnan, İsrail ve ABD arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasının gizli maddeleri basına sızdı. Buna göre taraflar Litani Nehri'nin güneyinde pilot bir bölge oluşturacak. Devlet dışı silahlı tüm unsurlar hakkında yasal işlem yapılacak. Lübnan, Hizbullah'ı ise anlaşmaya tepkili. İstanbul Valiliği yarın öğle saatlerinden itibaren hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye yükseleceğini bildirerek vatandaşları uyardı. Yarın yılın en sıcak gününün yaşanacağı belirtilen açıklamada sıcak çarpmasına dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçilmesi için dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: ...17. yüzyılın en sıra dışı gezginlerinden biriyle yola çıkıyoruz bugün. Çok renkli bir kişiliğe sahip olan Jean-Baptiste Tavernier... ...bir mücevher tüccarı olmanın ötesinde... ...Doğu ile Batı arasında köprü kuran... ...ve modern kültürel antropolojinin öncülerinden biri olarak kabul edilen bir macera adamı. Haritacı bir babanın oğlu olarak 1605 yılında Paris'te doğar Tavernier. Evlerinde yapılan coğrafya sohbetleri, küçük yaşlarda ona bitip tükenmeyen bir yolculuk tutkusu aşılar. Henüz 20'li yaşlarının başında Avrupa'nın büyük bölümünü dolaşmış, birçok dil öğrenmiştir. Ancak onu tarihe geçiren şey, 1631 ile 1668 yılları arasında gerçekleştirdiği 6 büyük doğu seyahati olur. Tavernier için Osmanlı İmparatorluğu sadece geçilmesi gereken bir ülke olmaz. İlk büyük yolculuğuna 1631 yılının başlarında çıkar ve ilk durağı da İstanbul olur. İran'a gitmek için yola çıkmıştır ama bir kervan bulabilmek için tam 11 ay beklemek zorunda kalır. Bu uzun bekleyiş onun için bir fırsattır. Bu süre boyunca şehri adım adım gezer, insanlarla tanışır ve Topkapı Sarayı'nın iç dünyasına ilişkin bilgiler toplar. İstanbul'un büyüklüğü ve hareketi

0: özelliği onu çok etkilemiştir. Limanlarda yük boşaltan gemiler, hamlarda konaklayan tüccarlar, farklı diller konuşan insanlar ve dünyanın dört bir yanından gelen mallar, ona göre İstanbul'u sıradan bir başkent olmaktan çıkarıp küresel bir ticaret merkezine dönüştürmektedir. Osmanlı Sarayı'nın iç dünyasını, hiyerarşisini ve günlük işleyişini bizzat sarayda görev yapmış kişilerle kurduğu ilişkiler sayesinde öğrenir. Bu kişilerin paha biçilmez bilgiler içeren anılarını para ödeyerek satın alan Tavenye, Topkapı Sarayı'nda Yaşam adıyla kitap yazar ve 1675'te Paris'te yayınlar. Ancak Tavenye'nin asıl ilgisini çeken şey İstanbul değil, İstanbul'dan sonra başlayan uzun Anadolu yollarıdır. Çünkü Doğu seyahatinin amacı ticarettir ve bu yüzden Osmanlı toprakları üzerindeki kervan yolları çok ilgisini çeker. Gittiği her yerde önce ticareti, ulaşımı, güvenliği ve insanların günlük yaşamını inceler. Onun gözünde bir şehrin büyüklüğü saraylarından çok pazarlarıyla, bir devletin gücü ise ordusundan çok yollarının güvenliğiyle ölçülür. Kervanlar günlerce süren yolculuklar yapıyor. Malları şehirden şehire taşıyor. Bunlar küçük birer toplum gibi. Her kervanda farklı milletlerden insanlar bulunuyor. Kervanların başında kervanbaşı bulunuyor. Ama bu adam ne kadar dürüst olursa olsun insanda bir şüphe uyandırıyor. Kervanda Türkler çoğunluktaysa kervanbaşı Türk, çoğunluk Ermeni ise kervanbaşı Ermeni oluyor. Kervanbaşı yalnızca bir rehber değil, aynı zamanda yönetici ve güvenlik sorumlusu. Kervandaki fakir Türk ve Ermeniler de güvenliği sağlamak için kervanbaşının emrinde koruyucu çavuş olarak çalışıyorlar. Yolda kaldığımız kervansaraylar pis ve hiç rahat değil. Ama elbette yolcu için rahat bir yataktan çok güvenli bir duvar önemli. Hem bu kervansaraylar köylerde bedava, şehirlerde ise çok ucuz.
1: Tavenye'nin Anadolu rotası genellikle İstanbul, Tokat ve Erzurum üzerinden kervanlarla İran'a uzanır. İstanbul'dan sonra Tokat hakkında da ayrıntılı bilgiler verir. Şehir, o dönemde İran'a giden büyük ticaret yolunun önemli duraklarından biridir. Anadolu'nun içlerine doğru ilerledikçe, yolların ve manzaranın nasıl değiştiğini ilgiyle izleyen Tavenye, Tokat'a yaklaştıklarında bereketli vadiler ve meyve bahçeleri fark eder. Şehrin merkezi de oldukça hareketlidir.
0: Burada dolaştığım hanlar ve çarşılar Anadolu ticaretinin canlılığını daha iyi anlamamı sağladı. Çarşılarda dolaşırken insanların üretkenliğine hayran kalmamak mümkün değil. Bakır işçiliği ve zanaatkarlık inanılmaz. Burada yaşayan insanlar yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamıyor, çevre bölgelere de çeşitli mallar gönderiyorlar. İran'a giden ya da İran'dan gelen tüccarların hemen hepsi Tokat'ta konaklıyor, mallarını değiştiriyor ve yeni kervanlar oluşturuyorlar. Akşamları hanlarda farklı milletlerden insanlarla aynı sofraya oturuyoruz. Türkler, Ermeniler ve İranlı tüccarlar aynı avluda dinleniyor, ertesi gün çıkacakları yolculuğun hazırlıklarını yapıyorlar. Bana göre Tokat, Anadolu'nun doğusuyla batısı arasında kurulmuş büyük bir köprü gibi.
1: Tavenye, Erzurum'a ulaştığında Anadolu'nun başka bir yüzüyle karşılaşır. Burada iklim serttir. Bu yüksek şehirde esen keskin rüzgar, gece olduğunda insanın iliklerine kadar işler. Seyyahımız, şehrin surlarını ve askeri düzenini dikkatle inceler. Osmanlı Devleti'nin doğu sınırlarını korumak için buraya büyük önem verdiğini görür. Kervanlar burada son hazırlıklarını yaparak güvenlik durumunu öğrenmekte, daha sonra İran'a doğru yollarına devam etmektedirler.
0: Erzurum, İran'a giden yolların kavşağında bulunuyor. Bu yüzden yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda bir sınır karakolu gibi. Askerler, tüccarlar ve yolcular burada sürekli bir hareket halindeler. Erzurum'da yaşayan herkes yolculuğun, ticaretin ve savaşın

0: Başın ne anlama geldiğini biliyor. Bu yüzden buranın halkı bana göre Anadolu'nun başka yerlerindekilerden çok daha güçlü ve dayanıklı insanlar. Ama Erzurum'da uzun süre kalmayı tavsiye etmem. Havasının ve suyunun bazı rahatsızlıklara yol açtığı söyleniyor. Göz hastalıklarının burada yaygın olduğuna dair birçok hikaye dinledim. Bu nedenle tüccarların işlerini bitirir bitirmez yola devam etmeleri iyi olur.
1: Tarengi, heybesinde elmaslar taşıyan bir tüccardan çok, geçtiği toprakların nabzını tutan keskin bir siyasi analist gibi notlar alır. Anadolu'nun doğusuna ulaştığında bölgedeki karmaşık güç dengeleri dikkatini çeker. Seyahatnamelerinde merkezi otoriteyi temsil eden Osmanlı Sultanı, onun deyimiyle Büyük Efendi ve yerel otoriteler arasındaki hassas dengeyi ustalıkla anlatır. Örneğin Bitlis Bey'inin hem Osmanlı Sultanı hem de İran Şahı arasında yürüttüğü denge politikasına şahit olur. Tavenya'ya göre ticaret sadece alışverişten ibaret değildir. Savaş ve ekonomi arasındaki o amansız bağı bizzat yerinde görmüştür.
0: Bu geniş coğrafyada bir tüccarın başarılı olabilmesi için sadece mücevherden anlaması yetmez. Aynı zamanda hangi beyin hangi sultana ne kadar sadık olduğunu da bilmek gerekiyor.
1: Tavenye, 1664'teki 6. ve son büyük yolculuğunda geniş bir maiyetle İzmir'e de uğrar ve burada birkaç ay kalır. Anadolu'daki bu durağı onun için hem bir dinlenme hem de Batı Anadolu'nun ticari potansiyelini gözlemleme fırsatı olur. O dönemde İzmir, Akdeniz'in yükselen ticaret merkezlerinden biridir. Liman sürekli hareket halindedir. Avrupa'dan gelen gemiler yüklerini burada boşaltır. İran'dan gelen mallar buradan Avrupa'ya gönderilir. Kent nüfusunun çeşitliliğine hayran kalır. İzmir yalnızca ticaret merkezi değildir. Aynı zamanda kültürlerin buluştuğu bir limandır. İzmir'de yaşayan insanların Türkiye'nin başka yerinde olmadığı kadar özgür yaşadıklarını vurgular seyyahımız. Ona göre bu bölgede yetişen sebze ve meyvelerin lezzeti de başka bölgelerdekinden üstündür. Şehrin zenginliğinin sebebi yalnızca ticaret değil, aynı zamanda toprağın cömertliğidir. Tarenye'nin o dönemin Türkiye'sine ilişkin yaptığı ilginç bir tespit de var. Seyyahımız İzmir'e dolaşırken şehirde veba salgını olduğunu duyar. Bu korkutucu salgından korunmak için İzmir'de yaşayan Frankler ve Levantenler evlerine kapanırken Türklerin kaderci bir anlayışla hiçbir şeyi umursamadan hareket ettiklerini söyler. Bu kaderci yaklaşımın topraklarımızda yüzyıllardır değişmediğini söyleyebiliriz. İzmir'de kaldığı süre içinde Efes ve Kuşadası'nı da gezme imkanı bulur Tavenye. Dünyanın yedi harikası arasında kabul edilen Selçuk'taki Artemis Tapınağı'nın tamamen tahrip olmadan önceki halini son gören gezginlerden biri olur. Anadolu'daki seyahatlerinin en ilginç olaylarından birini de Kuşadası yakınlarında yaşar. Yol arkadaşlarıyla birlikte bir caminin yakınında mola verip yemeklerini yerler.
0: Güzel yolculuğumuz tatsız bir olayla gölgelendi. Bir caminin yakınında mola verdiğimiz sırada hakkımızda şikayette bulunulmuş. Ramazan ayında hem de cami yanında şarap içtiğimiz söylenmiş. Türkçe bildiğim için konuşmak bana düştü. Kadı huzurunda uzun açıklamalar yapmak zorunda kaldım. O gün anladım ki Osmanlı ülkesinde ticaret yapmak için yerel gelenekleri bilmek de önemlidir. Bir tüccar yalnızca para saymayı değil, insanların inançlarını ve alışkanlıklarını da öğrenmelidir.
1: Kuşadası'nda devletin başka ilginç uygulamalarını da görür.
0: Efes'e 2 mil uzaklıkta Skalanove denen yere geldik. Burası iyi ve korunaklı bir limana sahip olduğu için ticaret gemileri yüklerini bu limana yanaşarak boşaltıyorlarmış. Ancak Türkler artık buna izin vermiyorlar. Çünkü padişah İzmir bölgesinin gelirini

0: ömrü boyunca annesine bırakmış. Bu limana gemi yanaşması İzmir Limanı'nın gümrük gelirlerini azaltacağı için buraya gemilerin boşaltma yapması padişah tarafından yasaklanmış.
1: Padişahın annesinden söz etmişken, Tavenye'nin Anadolu'daki hatıraları içinde en görkemli anın Valide Sultan'la ilgili olduğunu söyleyelim. Bu, 2 Temmuz 1668'de İstanbul'da bulunduğu sırada Valide Sultan'ın şehre giriş törenidir. Tavenye, bu tür diplomatik ve saltanat törenlerini, Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönemdeki zenginliğini ve protokole verdiği önemi büyük bir hayranlıkla anlatır. ...17. yüzyıl Anadolu'sunu merak edenler için Jean-Baptiste Tavenye'nin seyahatnamesi eşsiz kaynaklardan biridir. Çünkü Tavenye Anadolu'ya ne bir elçi ne de bir asker olarak gelmiştir. Anadolu gözlemlerinde günlük yaşam ve ekonomi her zaman ön plandadır. Osmanlı dünyasını saraylardan çok yollar üzerinde görmüştür. Bu yüzden hükümdarlardan çok tüccarları, askerlerden çok yolcuları anlatır. Onun satırlarında Anadolu, deve kervanlarının çan sesleriyle yankılanan yollar, tüccarlarla dolu hanlar, farklı dillerin birbirine karıştığı pazarlar, limanlarda bekleyen gemiler ve birbirinden farklı toplulukların ortak yaşam alanı olarak karşımıza çıkar. Ancak kitaplarında belirgin bir önyargı da dikkat çeker. Zaman zaman Müslümanlar hakkında sert ifadeler kullanmıştır. Bununla beraber farklı dinlerden insanların birlikte yaşayabildiğini, ticaret yapabildiğini ve Osmanlı şehirlerinin canlılığını da anlatırken hayranlığını gizleyemez. Aradan yüzyıllar geçmiş olsa da Tavenya'nın anlattığı bu dünya, Anadolu'nun geçmişine açılan en canlı pencerelerden biri olmayı sürdürmektedir.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız.

Kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili radyo dostları. Sizlerin sağlığını düşünen, sizin hayatınıza ufacık da olsa olumlu bir katkı yapmak için her hafta başka bir sağlık konusunu ele aldığımız programımız Mikrofonda Doktor Var işte bu haftada başlıyor. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Gülşah Turgut Rahmanoviç. Hepinize güzel bir gün diliyoruz ve tabii ki programı sizler için hazırlayacağız. Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, gözler kalbin aynasıdır derler ama o aynanın önündeki camlar bazen görüşü kısıtlayabiliyor. Hatta yaşamdan aldığımız zevki bile azaltabiliyor. Bana sorarsanız, peki o çerçevelerden kurtulmak mümkün mü? Eğer kurtulabiliyorsak nasıl kurtulacağız? Evet, doğru tahmin ettiniz bu bölümde. Hangi ameliyatlarla gözlüklerden kurtulabiliriz? Hangi yaşta hangi ameliyat olunabilir? Bunları konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu. Uzman konuğumuz var. Profesör Doktor Emrah Altıparmak tekrar stüdyomuzda. Kendisi göz hastalıkları uzmanı ve Uluslararası Miyopi Enstitüsü Gönüllü Büyükelçisi. Programımıza hoş geldiniz Sayın Altıparmak.
2: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk tekrar.
0: Sayın dinleyenlerimiz, her hafta olduğu gibi İbrahim hocamıza soruyoruz. Hocam, son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir?
1: Şimdi kaslarımızı aslında bizi sadece hareket ettiren şey gibi düşünüyoruz. Hatta genellikle de 40 yaşından sonra ihmal ediyoruz kaslarla ilgili. Geçen bir makale okumuştum. Kasların aslında bir endokrin organ, yani hormonlarla ilgili bir organ da olduğu söylenmişti. Bu çalışmada da aslında beyin sağlığını destekleyen organ olarak bir şey sunulmuş. Çünkü kas dokusunun artık sadece hareket sağlayan bir yapı olmadığı net. Endokrin organ veya başka organ. Çünkü kaslardan salgılanan bazı maddelerin beynin çalışmasını etkilediği gözlemlenmiş. Yani kas kütlesi düşük olan kişilerde hafıza problemleri ve bilişsel performans düşüşleri gözlenmiş. Yani buna yönelik endokrin organla ilgili de zaten mesela insülini diyabet hastalarında veya diğer hastalıklarda, kalp hastalıkları da dahil olmak üzere zaten biliyoruz. Mesela özellikle erkeklerde büyük baldır kasının neredeyse kalp kası, yani kalp sağlığını gösteren birinci etken gibi görüldüğü de son araştırmalarda konuluyor. Yani kalbi de gösteriyor, beyni de gösteriyor ya ve birçok endokrin organ görevi görüyor. Kaslar, o yüzden kas gelişimi nasıl sağlanır? Biraz daha genç yaşta

0: kardiyo egzersizleriyle, biraz daha benim gibi yaşlılarda da biraz daha direnç egzersizleriyle kas gelişimini yapmak lazım.
1: Estağfurullah hocam. Yaşlı demeyelim de orta yaşlı diyelim.
0: Evet, bazen yaşlandığımı hissediyorum. Şimdi bir de yeni nesil güneş koruyucular. Şimdi normalde güneş koruyucular, evet, ultraviyoleden korunmak için her zaman öneriyoruz. Çünkü özellikle önümüzdeki yaz döneminde biz danışanlara, ben diyorum ki hastalarıma, mutlaka güneş koruyucuyu, hatta bir takım işlemler yaptıysak 2-3 saatte bir mutlaka sürün. Çünkü geçtiğimiz 1-2 yıl önce bir araştırma vardı. Bu araştırmada da malign melanom denilen hastalığın özellikle erkeklerde, çünkü erkekler biraz güneş kremi konusunda biraz daha tembeller, %200'e yakın bir artış sağlanacağı. 2050'de hangi kanserler artacak diye bir projeksiyon çiziyorlar. Malign melanom da bunlardan bir tanesi ve güneş kremiyle de ilgili olduğu, artık yani bilim dünyası artık bunu tartışmıyor. Birileri tartışıyor olabilir de yine ekstradan söyleyeyim. Güneş kremi D vitamini üretimini engellemez. Sürekli sosyal medyada engeller diye görüyor olabilirsiniz. Yani birkaç tane araştırma var. %2-3 oranında engellediği gösterilmiş. Ama işte lekeler veya kanserle ilgili olduğu için onu zaten fark etmiyoruz. Bu yeni nesil güneş kremleri mavi ışık, kızılötesi ışınlar ve hava kirliliği, bir araştırma da mikroplastikler olarak cildin bunlardan çok etkilendiğine dair bir görüş var demeyeyim, artık netleşti. Yani hava kirliliği de güneşteki ultraviyole gibi cildinizi yaşlandırıcı etkiler gösteriyor. O yüzden muhtemelen, daha çıktı mı bilmiyorum ama muhtemelen çıkacaktır belki bu yaz. Yani antioksidanlı hibrit güneş kremleri çıkacak. Yani cildinizi hava kirliliğinden de veya diğer ışınlardan da koruyan. Bu arada ben hocam, yazılımcılar mesela bana lekeyle geliyorlar. Hocam hiç dışarıya çıkmıyoruz ama leke oluyoruz. Diyorum kaç saat ekran süren var? Onlar da zaten 10-12 saat gayet normal. Onların da ciltte leke oluşturduğu, melanin artırdığı tespit ediliyor zaten. Ben diyorum ki hiç güneş görmeseniz bile siz zaten, o yazılımcılar, bilgisayarda ekran süresi çok olanlar mutlaka sürsünler güneş kremini. Ama burada da yüksek enerjili görünür ışığın bazı kişilerde leke oluştuğu tespit ediliyor. Ve özellikle bu arada mesela meyve, sebze, Allah'tan yazın biraz daha sık tüketiyoruz. Onların da antioksidan etkileriyle beraber bu ciltteki hava kirliliğinin, cilt anti-aging, cilt yaşlanmasını azaltması öngörülüyor. Çünkü güneşteki o ultraviyolenin birinci etkeni DNA hasarı vererek cilt yaşlanmasını artırması, ikincisi de DNA hasarı vererek yine kanser oluşturmasıdır. En azından yeni nesil güneş kremi belki çıkacaktır piyasaya birkaç ay sonra, onlardan olabilir. Hibrit antioksidanlı güneş kremleri diye geçebilir.
1: Hocam gelelim asıl konumuza. Evet, gözlüklerden kurtulabilir miyiz bu bölümde? Bunu irdeleyeceğiz. Tahmin ediyorum çoğu insana bence yakışmıyor gözlük. Yakışan insan sayısı azdır, özellikle kadınlarda. Sonuçta bir protez vücudunuza takıyorsunuz. Temizliği var, bakımı var, ayarı var. Düşürmeyeceksiniz, dikkat edeceksiniz. Vidaları bozuluyor, uğraştırıyor. Değil mi hocam? Ve
0: Şu
1: ben de
0: anda
1: takamıyorum. Burnumun kenarında kırmızılık yapıyor. Güzelliğimi bozuyor, güzelliğimi gölgeliyor diye düşünüyorum. Katılıyor musunuz?
0: stüdyoda iki gözlüklü, bir gözlüksüz var. İki doktor gözlüklü, siz gözlüksüz. Şimdi bu konuda benim bir tane referans aldığım bir sınıf arkadaşım var. O da göz doktoru. Dedim ki sen ne zaman gözlüğü bırakırsan, o da çünkü ben beraber işte sınıf arkadaşım birinci sınıftan beri. Sen ne zaman gözlüğü bırakırsan ben de sana gelir gözlüğü bırakırım dedim. Erkeklerde biraz daha mesela hocam işte karizmatik duruyor. Ama bakımı
2: Estağfurullah.
0: zor. Biraz daha işte 40 yaşından sonra işte ben yakına işlem yapıyorum. İşte estetik işlemlerde yakına odaklanmak zorundasın. Sürekli gözlük burada. Kızım gözlüğümü al. Bir zahmet oluşturuyor. Onlardan kurtulabilir miyiz? Program sonrası hocamla da onu konuşacağız. Ama gözlük bazı kişilere yakışıyor. Onu söyleyeyim. Size de yakışabilir. Ya uygun gözlükler de var bu arada. Yani gözlükle devam edelim anlamında söylemiyorum. Doğalı gözlüksüz olmaktır. Net, güzeldir.
1: Tabii ki. O zaman soralım, gözlüklerden tamamen kurtulmak gerçekten mümkün olabilir mi Emrah Bey?
2: Çok geniş bir soru. Yani her yaşın getirdiği ihtiyacı farklı. Her yaşta tedavi farklı. Dolayısıyla belki bunu yaşlara bölerek konuşmamız lazım. Çünkü bir 20 yaşındaki bir gencin ihtiyacıyla işte biz yaşlardaki, hocamın yaşındaki, biz yaşlarımız zaten aynı. Bizlerin ihtiyaçları farklı. Dolayısıyla bunu yaşa göre düşünmek lazım. Tedaviler değişiyor çünkü. Şimdi insanın gözü nasıl değişiyor? Aslında ondan ilerleyelim. 18, 19, 20 yaşlarımıza kadar eğer gözümüz bozuluyorsa ilerliyor ve bir yerde duruyor zaten. 20 yaştan 40-45 yaşına kadar çok büyük değişiklikler olmuyor. Numaralarımız böyle kalıyor. 40-45 yaşından sonra, o aralıktan sonra hepimizde bir yakını görmekte zorlanma başlıyor. Ve bu yakın görmekteki zorlanmayı biz presbiyopi diyoruz. Bu 55-60-65 yaşlarına kadar ilerliyor. Ta ki bir gün katarak gelişiyor. O noktada artık görmemiz bozuluyor. Yani gözümüzün doğan seyri bu şekilde. Şimdi 20 yaşımıza geldik. Gözlerimiz bozuk. Miyopuz veya hipermetropuz. Numaramız da durdu. Bu noktada lazer tedavileri var. Bu tedaviler düşünülebilir. Oldukça da etkili tedaviler. Ne zamana kadar? 40-45 yaşlarına kadar. 45 yaşından sonra yakını görme problemi işin içine katılıyor. Yani artık bir problemimiz vardı, ikinci bir problemimiz oldu. 45 yaşından sonra uzak görme problemimizin yanına yakın problemimiz de eklendiği zaman lazer artık çok tercih ettiğimiz bir tedavi olmaktan çıkıyor. Çünkü lazer tedavisi yakını iyi görebilen bir kişinin uzak problemini düzeltiyor. Ama siz 45-50 yaşındasınız, o aralıktasınız ve uzak probleminizin yanına bir de yakın problem eklendi. Lazer olabilirsiniz eğer gözünüz buna müsaitse ama yakın probleminiz değişmeyecektir. Yakın problemimiz için yine gözlük kullanmanız gerekecektir. O yaşlardan sonra bu sefer göze mercek koyma seçenekleri işin içine giriyor. Şimdi bunları yavaş yavaş isterseniz ben açayım sizler için. Bu 20 ve 45 yaş arasında uygulanan lazer tedavilerinin aslında mazisi oldukça eski artık. Yani ben sizle gelmeden önce bir baktım. PRK dediğimiz bizim en eski yöntemimiz var. İlk kez bir insana 1983 yılında yapılmış. Yani artık 43 yılı olmuş. Bu iyi bir şey aslında. Yani 43 yıl sonra biz bu yöntemi hala kullanıyoruz. Bu aslında rüştünü ispatlamış bir yöntem. Yani olumlu, olumsuz, bütün yollardan geçilmiş, bütün deneyimler elde edilmiş, kimlere uygun, kimlere uygun olmadığı konusunda inanılmaz bir bilgi birikimi olmuş. Hatta dünya üzerinde şu anda 50 milyondan fazla insanın bu lazer tedavilerinin olduğu bahsedilir. Yani kesin rakamı bilmek mümkün değil. Fakat hani lazer tedavisi aslında oldukça iyi bir tedavi. Yani mucize gibi bir tedavi. Çünkü bir insanın görüşünü alıyorsunuz, ertesi gün bambaşka bir noktaya getiriyorsunuz. Çok iyi, çok etkili bir tedavi ve rüştünü ispatlamış bir tedavi. Burada gerçekten önemli olan şey lazer tedavisinde de, birazdan konuşacağımız mercek tedavisinde de kişinin göz sağlığı, gözünün durumu, numarası ve gözünün bu ameliyata uygun olup olmaması diye başlayabiliriz aslında konuya.
1: Kaç numara olmalıdır en az lazer tedavisi olması için?
2: Şimdi bir gencin ya da 20 ile 45 yaş arasında lazer ameliyatı düşünen bir kişinin lazer olma sınırı diye bir şey aslında çok yok. Gözünün uygunluğu var aslında burada. Şimdi bu tedavilerin hepsini, lazer tedavileri, biz gözün en öndeki şeffaf tabakaya, kornea dediğimiz şeffaf tabakaya uyguluyoruz. Ve parmak izi gibidir korneamızın şekli ve kalınlığı. Herkesin farklıdır. Sizin numaranız 5'tir. Korneanız yeterince kalındır. Hatta çok kalındır. Bir değil, bir, iki ameliyat bile olabilirsiniz. Ama numaranız 2'dir. Fakat korneanız çok incedir. Lazer ameliyatına uygun değilsinizdir. Bu da olabilir. Burada kişinin korneasının şekli ve ameliyata uygunluğu önem kazanıyor. Bu ameliyatlar, lazer ameliyatları nihayetinde bizim korneamızın şeklini yeniden şekillendiriyor. İncelterek yapıyor bunu. Veya bir kısmını inceltiyor, bir kısmının dikleşmesini sağlıyor. Korneamız yeterince sağlıklı ve uygunsa 6, 7, 8 numaralara kadar rahatlıkla lazer ameliyatı olabilirsiniz. Ama yeterince kalın bir korneanız yoktur ya da uygun bir kornea şekliniz yoktur, hiç olmayabilirsiniz. Bu kişiden kişiye çok değişir.
1: Peki merak ediyorum, lazer ameliyatı olduk diyelim 45-50 yaş arası, kendimi düşünüyorum hemen ileride olabilir miyim diye, miyopiyi tedavi etti. Hı hı. Yakını az buçuk görüyoruz. Peki ileride katarakt oluşma riski var mı lazer ameliyatından sonra?
2: Lazer ameliyatı olmak kataraktı hızlandırmıyor. Yani bu çok net. Dolayısıyla lazer ameliyatı oldum, ileride katarak bende daha hızlı mı gelişir? Öyle bir sorun yok. Yani lazer ameliyatıyla katarak arasında bir ilişki yok. Rahat rahat lazer olabilirsiniz aslında.
1: Ama ileride olabiliriz de katarakt.
2: Şöyle bir şey efsanesi var. Çok söylenir, sorulur. Sen lazer ameliyatı olursun ama ileride katarakt ameliyatı olamazsın diye. Bu da böyle bir şey de yok.
0: Yani, bu göz çizdirme denilen o ameliyatla ilgili o yanlışları bir, yani bir söyler misiniz hocam? Ne tür efsaneler var?
2: En sık sorulan soru bu. Yani gözünü çizdirirsen ileride katarakt ameliyatı, katarakt gelişir sende. belli bir yaşı gören herkes de katarak olacak zaten. Yani göz çizdirme ameliyatı bunu hızlandırmıyor. Bu yanlış. İkinci düzeltmek istediğim şey, gözünü çizdirdin ama ileride katarakt ameliyatı olamazsın. Bu da yanlış. Bakın 43 yıldır yapılmakta olan bir ameliyattan bahsediyoruz. Bir ameliyat grubundan. Bu 43 yıl önce olanların birçoğunda zaman içinde katarakt da gelişti ve oldular da. Ya ben kendi bile hatırlamıyorum geçmişte kaç kişi lazer olmuş ve sonra katarakt gelişmiş ve ben onu ameliyat ettim. Bir sürü hasta benim bile var. Dolayısıyla o da bir şehir efsanesi. Yani siz lazer ameliyatı olursanız ileride kataraktınız daha erken gelişmeyecek veya ileride kataraktınız geliştiği zaman ameliyat rahat rahat olabilirsiniz. Bunları düzelterek başlayalım isterseniz.
0: Peki genel anlamda size de soruluyordur muhtemelen. Siz veya diğer birçok göz doktoru niye hala gözlük kullanıyorsunuz?
2: Bu da çok güzel bir soru hakikaten. Çünkü lazer önerdiğimiz hastalar hep sorarlar. Hocam ben olayım da sen de bak gözlük takıyorsun. Doğru. Şimdi mesela ben kendimi anlatayım isterseniz. Ben uzağa 42 yaşına kadar mükemmel gören bir insandım. Ben hipermetroptum. Yani uzağa ötesini görürdüm hipermetrop olduğum için. Ta ki 42 yaşıma kadar o zaman yakınım bozuldu. Yakın görmem bozuldu. Ve presbiyopi diyoruz buna 42, 43, 44 yaşlarında yakın bozulmasının. Ve yakın gözlük kullanmaya başladım. Ama tek bir yakın gözlük kullanayım, bunu uzakta çıkartayım, yakına tekrar takayım uğraşmak yerine hem uzağı hem yakını beraber gösteren multifokal ya da progresif ya da Türkçe çok odaklanan gözlüklerle başladım. Ve benim hipermetrop oluşum yakınımın sürekli bozulmasına sebep oluyor. Yani yakınım gitgide bozuluyor. Bir süre sonra uzağım da bozuldu. Dolayısıyla ben gözlük kullanıyorum. Lazer için hiç uygun bir aday değilim. Çünkü benim esas problemim yakını görememek. Uzak problemi sonradan sonra oldu.
0: Çünkü bunu şunun için de soruyorum. Yani insanların da aklında şöyle bir şüphe kalıyor. Eskiden daha vardı ama şimdi o kadar uzun oldu ki. Ya zaten bu ameliyatın uzun dönem riskleri belli değildi. O yüzden göz doktorları olmuyor gibi bir kanı da en azından ben duymuştum.
2: Çok haklısınız. Bir faktör de odur. Yani bu sanki daha deneniyor. Deneysel bir tedavi de biz olmuyormuşuz kendimiz gibi bir algı var ama bu 43 yılda bir sürü göz doktoru da ameliyat oldu. Emin olun. Yani hani sadece gözü uygunsa oldu veya lazer ameliyatını sık yapan ve çocuklarına yapan arkadaşlarım var. Yani sakıncalı bir tedavi olsa çocuğuna yapmaz. Hani göz bebeği olan çocuğuna yapmaz hekim arkadaşlar gibi.
1: Riskleri var mıdır peki? Riskleri de vardır diye düşünüyoruz değil mi? Duyuyoruz çünkü.
2: Tabii her ameliyatın olduğu gibi lazer ameliyatlarının da riskleri var. Bunlar hesaplanabilir, ölçülebilir, öngörülebilir riskler çoğu zaman. Tabii öngörülemeyen olumsuz tarafları da var. Farklı farklı metotlar var. Farklı metotların kendine göre farklı riskleri var. Fakat bunların çoğu yara iyileşmesiyle ilgili. İşte yaranın sağlıklı ve iyi iyileşmesi halinde bu ihtimaller çok düşük. Her zaman mikrop kapma ile ilgili ameliyatların riskleri vardır. Bu da ameliyat sonrası bakımla ilgili hastaların kendilerine birazcık dikkat etmeleri gerekiyor. Mesela lazer ameliyatından çıkar çıkmaz hastaların hanımlar mesela makyaja tekrar başlamak isterler. Durdururuz onları yani lütfen bir ay yapmayın yani gözünüze iyi bakın iyi olmanız daha lazım deriz. Havuza denize girmelerini ilk haftalarda çok istemeyiz. Hani temiz olduğundan emin olamayız çünkü oradan bir mikrop kapmalarını istemeyiz. Gözlerine çok dokunmalarını istemeyiz ilk bir ay özellikle. Bir de farklı metotlarda mesela bu ilk anlattığımız metot PRK yöntemi bu sonradan no touch lazer olarak güncellendi. Bir nüans oldu. Aslında özünde aynı metottur. Bu yöntemden sonra güneşe çıkmak sakıncalıdır biraz. Yani güneşten kendimizi özellikle korumamız gereklidir ultraviyoleden. Yaz aylarında pek önermeyiz mesela veya güneşe hiç çıkmayın deriz. Güneş gözlüğü kullanın deriz. Daha sonradan çıkan LASIK, bunun yeni adı Femto LASIK veya SMILE gibi yöntemlerde böyle bir sıkıntı yok. Yani yazın da olabilirsiniz, kışın da olabilirsiniz. Bu kadar sakınmanıza gerek yok.
0: Araya bir kamu spotu gireyim. Makyaj demişken. Çünkü ben de çok rastlıyorum. Hocam aknesi var. Akne bakterisi anaerob ortamda daha aktif hale gelir. Anaerob yani oksijensiz ortamda. Akneleri kapatmak için makyajı daha da fazla abartıyorlar ve bu akneyi daha da artırıyor. Yani akneli kişiler ne olur makyaj yapmasınlar. Hele o kapatıcıları oranın nefes almasını engellemesinler diye ekstra bir kamu spotu ben de gireyim.
1: Biraz da mercekleri konuşalım. Lazer ameliyatından sonra da yerleştirilebiliyor diyebiliyorum. Katarakt ameliyatından sonra da. Sabit merceklerden bahsediyoruz değil mi Emrah
2: doğru,
1: Bey?
2: Doğru. Şimdi hani lazer ameliyatlarını konuştuk. Bunun dedik yani 40-45 yaşlarına kadar yakın probleminiz ortaya çıkana kadar olabilirsiniz dedik. Bir de 45 yaşından daha yaşa büyük benim gibi yakın problemi olan kişiler için seçenek ne? Burada

işte işin içine mercek ameliyatları giriyor. Şimdi mercek ameliyatları deyince hani akıllı mercek ismi çok oturdu ülkemizde. Akıllı mercek deyince hem uzağı hem yakını işte hem ara mesafe gösteren mercekler konusu işin içine giriyor. Bu aslında bildiğiniz katarakt ameliyatı. Yani açık konuşalım bu katarakt ameliyatı. Bunun başka bir adı yok aslında. Katarakt ameliyatını gözlük takmamak için daha erken yaşta olabilirsiniz. Bu bir seçenek. Sizin tercihiniz. Bu ameliyatların riskleri var mı? Var ama katarakt ameliyatı bugün dünyada açık ara en çok yapılan ameliyat. Çünkü belli yaşa ulaşan herkesin kataraktı oluyor ve herkesin iki gözü var. Dolayısıyla iki kat bir kere her ameliyattan fazla oluyor ve çok fazla yapılan bir ameliyat. Çok başarılı bir ameliyattır katarakt ameliyatı da. Yani çok rafine bir hale geldi. İyileşme hızı çok küçük deliklerden yaptığımız için çok çabuk iyileşiyor hastalar. Dolayısıyla katarakt ameliyatlarındaki bu başarıdan ötürü biz de katarakt ameliyatını gözlük takmak istemeyen hastalarda biraz daha erken yapabiliyoruz. Yakın gözlük takmak istemeyen hastalarda veya hem uzağı bozuk hem yakını bozuk ikisini de çok tercih etmek istemeyen hastalarda bir seçenek olarak ortaya çıktı. Burada da mercek seçenekleri var aslında. Belki de konuşmamız gereken. Bu çok teknik bir konu ama hani dinleyicilerin ve sizlerin hani gözünün önüne şöyle getirmek isterim. Katarakt ameliyatının özü sizin kendi merceğinizin bulunduğu bir yuva vardır. Bu yuva boşaltılır, yine yapay bir mercek konur. Katarakt ameliyatlarında tarihçesine 1945'lerden beri hatırladığım kadarıyla mercek konuyor. Yani 80 yıldır göze mercek bir şekilde konuyor. Yeni bir teknoloji zaten değil. Ama katarakt ameliyatına koyduğumuz mercekler bir 50-60 yıl boyunca tek odaklıydılar. Tek odaklı mercek koyduğumuz zaman ameliyattan sonra hastaların uzağı iyi görmelerini amaçlıyorduk. Ama yakın gözlüklerini takıyordular hastalar gene. 20-25 yıldır önce iki odaklı mercekler çıktılar. İki odaklı mercekler uzağı ve yakını gösteriyordular. Bu bir devrim oldu. Çünkü ilk defa hastalar katarakt ameliyatından sonra yakın gözlüğe ihtiyaç duymadılar. Fakat bir süre sonra bakıldı ki insanlar ara mesafeye ihtiyaç duyuyor. Mesela ara mesafe şu anda sizle benim aramızdaki mesafe gibi veya benle bilgisayar arası mesafe gibi. Böyle bir talep doğunca bu göze konan iki odaklı merceklerin üzerindeki işlemi değiştirdiler. Halkaları çoğalttılar, üç odaklı hale getirdiler. Trifokal denen mercekler oldu bunlar. Dolayısıyla uzak görüşle beraber ara mesafeyi ve yakını da gösteren merceklere dönüştüler. Şimdi böylece hayatta insanların gözlük kullanma ihtiyacı azalmış oldu. Fakat optik bazı prensipler var. Bunlar yani çok kemikleşmiş. Dünyanın neresine giderseniz gidin, uzaya da giderseniz geçerli prensipler. Şimdi göze koyduğumuz merceklerin optik kısımları belli bir çapta, genelde 6 milimetre çapında. Çünkü göz bebeğimizin arkasına geliyor ve göz bebeğimizin çapı da değişiyor, büyüyor, küçülüyor ama 6 milimetre nadiren geçer. Ne yapıyorsak bu 6 milimetre içinde yapmak zorundayız. Yani tek odaklı bir merceğin üzerine ara mesafe ve yakını da göstersin diye daha çok bölge eklediğimiz zaman şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Bu mercekler ışığı biraz dağıtmaya başlıyorlar. Nasıl diyeyim size? Mesela sisli bir havada gece arabanın farların etrafında bir hale görmek gibi veya ışıklarda bir yıldız patlaması gibi. Hani böyle sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu mercekler çok kullanılıyoruz, yaygın olarak kullanıyoruz ama ışıkların dağılmasına hassasiyet olan kişiler veya bu tür şeylere çok tolere edemeyecek kişilerde üç odaklı mercekler yerine birazdan anlatacağım yeni bir grup mercek var. Onları tercih etmek daha mantıklı olabilir. Dolayısıyla hani her iyi şeyin bir de olumsuz tarafları var gibi düşünmek lazım. Yani mucize bir çözüm yok gibi düşünebilirsiniz. Son olarak da üç odaklı merceklerden yıllar yıllar sonra herhalde bir 5 yıl oldu bu mercekler. Odak derinliği artmış mercekler olarak bir grup mercek çıktı. Çıkış sebepleri de aslında bu üç odaklı merceklerin bazılarında gece ışıkların çok dağılması, çok saçılması. Evet yakını çok iyi görüyorsunuz ama gece ışıklar dağılıyor ve bu sizi rahatsız edebilir. Odak derinliği artmış mercekler aslında özünde tek odaklı mercekler. Fakat ortalarına işlenmiş bir alan oluyor bunların. Ortalarına işlenmiş alan sizin

0: Genelde hiçbir sorun yaratmıyor. Işıklar dağılmıyor. Kontrastlı görüşünüz hala iyi. Fakat yakınını görürken de ortamın biraz aydınlık olmasına ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani kitap okurken loş bir ışıkta zorlanabilirsiniz. Işığın biraz daha iyi olmasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Dolayısıyla elimizdeki seçenekler artık bunlar. Yani üç odaklı mercekler var. Yakında iyi bir görüş veriyor. Uzak fena değil, ara mesafe fena değil. Fakat kontrast biraz azalıyor ve gece görüş problemleriniz biraz olabilir. Son olarak çıkan odak derinliği artmış. İngilizce EDOF diye kısaltılıyor. Bu gruptaki lenslerde de uzak görüşünüz çok iyi, gece görüşünüz iyi, kontrast iyi, ara mesafe iyi. Fakat yakın görüşünüz biraz ortamın aydınlığına bağlı. Yani ortam aydınlıksa yakını güzel görüyorsunuz. Ama ortam biraz loş olduğunda yakındaki performansı azalıyor.
1: Ben de şimdi kendimi düşünmeye başladım. Yani benim miyopum 3, 3,5 gibi miyopum var. Astigmatizmim yok. Yakın, ben daha çok yakını, yani uzağı görmesem de olur gibi geliyor bana şimdi. Çünkü hemen gözlüğü şu anda bile hep böyle
0: Kaldırınız.
1: tutmak zorunda kalıyorum. Bana ne önerirsiniz hocam? 50 yaşına gelmiş bir adama.
0: Hocam şimdi miyopların keskin görüşü sevdiklerini biliyoruz. Yani net görmeyi seviyorlar. Onun için siz mesela yakına bakarken gözlüklerinizi kaldırıyorsunuz. Çünkü 3,5 olan uzak görüşünüz, uzaktaki bozukluğunuz size yakına çok iyi bir görüş veriyor aslında. Değil mi? Yakını net görüyorsunuz gözlüklerinizi kaldırarak. Astigmatınız yoksa hele daha da iyi görüyorsunuz. Şimdi miyop bir kişide uzaktaki o kaliteli net görüşünün çok bozulmasını istemiyoruz. Yani kontrastlarını azaltmak istemeyiz. Çünkü onu ararlar miyoplar. Dolayısıyla bu üç odaklı dediğimiz akıllı mercekler, trifokal merceklerde miyoplar bazen mutsuz olabiliyorlar. Kontrastlarını kaybettikleri için. Dolayısıyla sizin için aslında bu son bahsettiğim odak derinliği arttırılmış EDOF olarak kısaltılan lensler daha mantıklı gibi. Orada da yakın görüşünüzü şu anki gözlüksüz halinizle karşılaştırırsanız o kadar iyi olmayabilir. Yani
1: O benim için çok önemli olduğu için hiç değiştirmeyeceğim o zaman hocam. Yakın görüş benim için en önemli şey.
0: şu anda yakını gözlüksüz çok mutlu gördüğünüz için, uzakta da gözlük taktığınız için yani bu mercek ameliyatı belki şu anda şu yaşınız için çok uygun olmayabilir size aslında. Şimdi aslında hastaları ele alırken bu konuşmaları hep yapmamız lazım. Yani bu konuşmaları
1: Ne
0: yaptığımız
1: iş
0: zaman
1: yaptığı da önemli daha çünkü.
0: ne iş yaptığı, hangi mesafede çalıştığı, öncelikleri, mesela gece çok seyahat eden bir şofördür. Yakını illa iyi görmek istiyordur. Trifokal mercekte çok mutsuz olabilir. Gece görüşü bozulacak çünkü. Ama EDOF mercekte çok mutlu olabilir. Ama sizin durumunuzda mesela siz yakını gözlüksüz çok iyi görüyorsunuz. Uzağı da gözlükle iyi görüyorsunuz. Mutlusunuz bu halinizden. Elimizdeki seçenekler çok uygun olmayabilir size. Şimdi lens teknolojisinde bir mucize yok. Yani size bir şeyler sunan mercekler bazen de bazı şeylerinizi azaltıyor. Yani burada terazinin boş ve dolu kefelerine bakıp bunun size uygun olup olmadığını düşünmek lazım. Hani şey yok, böyle bir sihirli bir çözüm var. Herkes uyuyor. Öyle bir şey yok. Bunu herkesin tek tek özel olarak hastalarımızın hikayesini alarak, hayatını alarak, hobilerine bakarak, önceliklerine bakarak düşünmek lazım.
2: Emrah Bey, son olarak lensleri de konuşmak isterim. Ben de 30 yaşıma kadar kullandım, bırakmak zorunda kaldım. Dediğiniz gibi miyop olunca insan yakına odaklanmak lenste bir anda rahatsız ediyor. Çünkü kitap okurken, bilgisayara bakarken bunu biraz dengelemek gerekiyordu. Biraz da kuruluk yapıyor diye biliyorum. Uzun yıllar kullanılınca ben de 1,75 ile idare ediyorum dedim. Bıraktım, yakını da çok iyi görüyorum. Güneşli havada da çok iyi görüyorum ama örneğin metroda indiğimiz zaman karanlık bir ortamda uzağa bakarken kör gibi hissediyorum kendimi. 0,5 astigmat da var, onun da etkisi olabilir diye düşünüyorum. Uzun süreli lens kullanımını da öneriyor musunuz?
0: Burada da yine kişisel faktörler ortaya çıkıyor. Şimdi biz kontakt lens kullanımını aslında seviyoruz. Yani kontakt lens bizim düşmanımız değil, dostumuz. Ama kuralları var. Yani çünkü bu sonuçta tıbbi bir gereç. Bir kere süresine uymak lazım. Eğer günlük kullanat lensi kullanıyorsanız bunu 2 gün, 3 gün kullanmamalısınız. Veya aylık bir lensi bir ayın sonunda çöpe atmalısınız. Lensle gece uyumamak lazım. Çünkü gece uyursak eğer mikrop kapma ihtimalimiz %800 artıyor. Yani 8 kat artıyor. Çok ciddi bir oran bu. Her aparat gibi ya da kullandığımız her gereç gibi bunun da günlük kullanım süresi var. Yani ayakkabılarımızı sabahtan yatana kadar giyersek ayaklarımız bir yerden sonra rahatsız olur, öyle değil mi? Kontakt lens de öyle. Yani günlük süresi 8-10 saat geçtiği zaman kuruluk illaki yapıyor ya da rahatsızlıklar başlıyor. Bu süreyi geçmemek lazım. Suyla temas etmemesi lazım. Havuza, denize girmemek lazım. Şimdi bu temel kurallar çok basit aslında. Hani elimizi temizken takacağız, çıkaracağız. Bu kurallara uyarsak uzun yıllar lens kullanabiliriz. Yani eğer ekstra bir kuruluk ortaya çıkmadıysa, 40'lı yaşlardan sonra hani yakında görememeye başladıysak, hem uzak hem yakını gösteren kontakt lensler de var. Multifokal kontakt lensler çok da başarılılar. Çok hastamız rahatlıkla kullanıyor. Ama göz kuruluğu belli bir yaştan sonra

0: sonra hepimizde artıyor maalesef. Yani buna çevresel faktörler, işte ekran süresi de sebep oluyor, uykusuzluk da arttırıyor. Kadınlarda hormonlar arttırıyor. Mesela menopozdan sonra kuruluk çok ciddi artar. Kadınların böyle bir dezavantajı vardır. Bir süre sonra kontakt lens kullanmakta zorlanabiliyorlar. Ama hani kontakt lens kullanımının bir ömrü yok. Yani 20 yıl sonra, 10 yıl sonra artık kontakt lens kullanamaz hale geleceksiniz diye bir kural yok. Bu eski kontakt lenslerin zamanına ait bir önyargı aslında. Bundan 20 yıl önceki kontakt lenslerle şu an kullandıkları arasında çok büyük fark var. Hem oksijen geçirgenliği olarak hem nemlendirme özelliği olarak şimdikiler gerçekten çok daha iyi. Ama kurallar değişmedi.
1: Gerçekten hem çocuklarda hem erişkinlerde bu tür kafa karışıklıkları çok önemli. Benim anladığım kadarıyla herkes kendine özel bir şekilde değerlendirilmesi lazım.
0: Bravo.
1: Ameliyat mı olacak, gözlük mü? Kimisinin gözlük kullanması lazım. Mesela hocam ben merak ediyordum. Sorduğumda gözlük kullanması gerekiyormuş zaten. Sosyal medyada da genel çok fazla yanlışların olduğunu da tespit
0: Kesinlikle.
1: ediyorsun. Göz doktoruna gitsinler. Belki de mesela ben şu anda bu programda sadece bu gözlükle kalmam gerektiğini anladım. Yani kafamda o yerleşti. Ücretsiz muayenede olmuş olduk hocama. Yani böylece en azından onlar da gitsinler yine muayene olsunlar derim.
2: Eklemek istediğiniz bir şey var mı Emrah Bey?
0: Gerçekten hocamın özetlediği gibi yani kişiden kişiye o kadar çok şey değişiyor ki yani lazer ameliyatı kararında da öyle, akıllı mercek ameliyatında da öyle, kişisel faktörler çok fazla. Hem gözün anatomisi ve yapısıyla ilgili hem de o kişinin hayatıyla, mesleğiyle, alışkanlıklarıyla ilgili. Bunları gözeterek karar verdiğimiz zaman aslında hiçbir zaman yanlış yapmayız. Ama bir formül var ve herkese uygulanabilir değil. Böyle de olmadığını tekrar bir altını çizmek isterim.
2: Mikrofonda Doktor Var programında bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik sayın dinleyenlerimiz. Bugün göz cerrahisindeki son trendleri ve gözlükten kurtulmanın yollarını konuştuk. Göz hastalıkları uzmanı ve Uluslararası Miyopi Enstitüsü Gönüllü Büyükelçisi Profesör Doktor Emrah Altıparmak konuk doktorumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Ve her hafta olduğu gibi Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraberdi. Sağ olsun, var olsun. Sayın dinleyenlerimiz bir başka programda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama

0: Gel ben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik.
1: Arjantin'den Hugo Longhi Rosario'dan mektup. Arjantin eski cumhurbaşkanlarından Carlos Menem'in vefatı ile ilgili haber yapmanızı hiç şaşırmamıştım. Çünkü TSR, Latin Amerika'daki tüm gelişmelerden son derece haberdar. Bunun için size teşekkür ederim. Benim dikkatimi çeken asıl husus, Menem'den bahsederken El Turco olarak anıldığını belirtmiş olmanız. Bizler Arjantin'de Arap ülkelerinden göç eden ve genel anlamda Orta Doğu kökenli kişilerden bahsederken yanlış bir şekilde El Turco diyoruz. Güzel bir habercilik araştırması yapmışsınız ve yabancı ajanslara da başvurmuşsunuz. Oldukça önemli diğer bir konu da İslam dininin en önemli simgesi yani camiler. Birisine sorduğunuzda İstanbul'daki Sultanahmet ve Ankara'daki Kocatepe camilerini söyleyecektir. Ayasofya'yı da unutmamak lazım. Son dönemde tekrar cami niteliğine kavuştu. Genellikle yayınlarınıza bahsettiğiniz daha birçok cami de var. Bana gelince dünyada sadece 2 adet camiyi ziyaret ettim. Bir tanesi Sofya'da, Bulgaristan'da, diğeri de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te. Her ikisinde de içimde doğan huzur barizdi. Günün birinde Türk ibadethanelerini görmek istiyorum. Selam ve sevgiler. Sizlerle iletişimde kalmaya devam edeceğime söz veriyorum.
0: İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyo Stüdyolarından, canlı yayından, akşam adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 30 Haziran 2026 ve günlerden salı, duyguların sesle buluştuğu, anıların canlandığı akşam adresi başladı. Yayın kumanda masasında Fatih İnce ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Yaklaşık bir saat, saat 23'e kadar buradayız dostlar, hoş geldiniz.

Dostlar, bugün Facebook'ta da programı hatırlatırken yazdığım gibi bazı şarkılar sadece nota değil, apaçık birer hatıradır. Sizi alıp o en güzel anılara, geçmişin en kıymetli sayfalarına götürmek için bu akşam sizlerden gelen istekleri bekliyorum. Halihazırda yazanlar var. TRT Akşamın Adresi Facebook sayfamız. Evet, bu akşam rotamızı geçmişe çevirdik. Gönül tellerinizi titreten ezgilerle yanınızdayız. Bizimle bu yolculuğa çıkmaya hazırsanız bekliyorum efendim isteklerinizi. İşte anılarda kalan güzel bir şarkı daha, rahmetli Barış Manço'dan dinleyelim.

Barış Manço mikrofondaydı sevgili dostlar ve Ahmet Can yazmış Facebook sayfamıza ilk olarak bu akşam merhaba Burak Bey kolay gelsin diyor. Bugünkü isteğim Seda Gökkadar sormayın demiş. Onu bulamadım ama Seda Gökkadar'dan bir başka çalışma dinleteceğim size. Veysel Şahin Antalya'dan seslenmiş her zamanki dostlarına Musa Eroğlu'ndan Mihriban türküsünü armağan ediyor. Güzel eserlerin radyosu diyor sıradaki eseri Ceyhan'dan. İsteyen Abdülkadir Yentur'a armağan edelim. İsmet Köklü Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler gönderiyor. Özhan Eren'den Turnalara Tutun da Gel eseri dostlarına armağan etmiş. İlkay Karabiber merhabalar Burak Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün sizin listeden sanat müziği dinleyelim efendim demiş. Elbette efendim dinleriz. Benim listemde de birkaç güzel sanat müziği eseri vardı. Ve Zehra Kayan Fırıncı Möhlin'den sesleniyor. Hayırlı akşamlar, akşam adresi. Hüzünlü bir şarkı lütfen çalar mısınız değerli sunucumuz Teknik Masa diyor. Sizin için de hüzünlü bir şarkı dinleteceğim elbette. Ve İlyas Aydın Tokat Ormanbeyli Köyü'nden her zamanki gibi trafik kuralları ve orman yangınları ile ilgili kamu spotlarını paylaşmış. Ormanbeyli Köyü Tokat'tan selamlar gönderiyor. Selamlar sevgili İlyas Aydın. Evet dostlar şöyle dönelim. İlk isteğimiz Ankara'dan Ahmet Can içindi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanları ve dinleyicilerine armağan ediyordu. Seda Gökkadar'ı dinliyoruz.

Teşekkür ederim Burak Bey demiş. Eksik olmayın, eksik olmayın değerli radyo dostumuz. Ve sıradaki isteğimiz Antalya'dan Veysel Şahin'den geliyordu. Mehtap ve Fikret Kahleyla Çubuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üspal, Türkan Tanrıverler için Musa Eroğlu'ndan Mihriban'ı dinliyoruz efendim. Size de iyi akşamlar olsun, buyurun.

Antalya'dan Veysel Şahin içinde efendim Musa Eroğlu'nu dinledik bu güzel türküde. İlkay Karabiber yazmıştı. Merhabalar Burak Bey, hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün sizin listeden sanat müziği dinleyelim efendim. Teknik masaya ve dostlara sevgiler, selamlar, saygılarımla diyor. Avdan Köyü Akü.

Konya Kören Avdam Köyü'nden İlkay Karabiber'in isteğiydi sevgili dostlar. Mediha Şensancakoğlu'nu dinledik bu güzel şarkıda. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler gönderiyordu İsmet Köklü. Sıradaki türküyü Özhan Eren'den dinleyeceğimiz türküyü Kapadokya'dan Vedat Karaaslan'a, eşine, çocuklarına, İrfan Köklü ve eşi Emine Hanım'a, TRT Türkü dinleyen bütün dostlarına armağan ediyor. İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler İsmet Köklü. Buyurun efendim, dinliyoruz.

Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü'nün dostlarına ve TRT Türk'ü dinleyen bütün dinleyicilerimize armağanıydı. Özhan Eren'den dinledik. Turnalara tutun da gel. Efendim şöyle bir bakıyorum. İsviçre Möhlin'den Zehra Kayan Fıruncu. Hayırlı akşamlar, akşamlar dizi demişti Bordo Mavi Kalplerle. Hüzünlü bir şarkı lütfen çalar mısınız değerli sunucumuz? Teknik masa atıyor. Hüzünlü bir türkü var sırada. Artık onu dinleyelim şarkıyı. Dikkat etmemişim. Buyurun efendim, İsmail Altunsaray mikrofonda.

Mehri'nden Zehra Kayhan Fırıncı için dinlettim efendim. İsmail Altunsaray mikrofondaydı. İlkay Karabiber Burak Bey, çok sağolunuz. Teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Şarkıyla yine 40 yıl öncesine, çocukluk yıllarına gittim. İnanın dostlara, teknik masaya, Ankara'ya sevgiler, selamlar diyor. Akören Konya'dan selamlar bizden size efendim. Eskişehir'den İbrahim Kaçar da iyi yayınlar diliyorum, selamlar demişti. Selamlar Eskişehir'ime de. Evet, görebildiğim kadarıyla istekler tamamlandı ama hüzünlü bir şarkı demişti. Artık benim listemde bir şarkı vardı. Hüzünlü sayılabilecek bir şarkı. Yine Zehra Kayhan Fırıncı, Kayhan ailesine armağan edelim ve devam edelim benim listemden müziklerle.

Zehra Kayhan Fırıncı, çok teşekkür ederim sevgili sunucumuz. Teknik Masa diyor kalplerle. Biz teşekkür ederiz efendim. Selamlar olsun Mühlin'e bir kez daha. Evet, İbrahim Can ve Nilüfer'i arda arda dinleyelim.

Möhrin'den sevgiler, selamlar göndermişti az önce Zehra Kayan Fırıncı. Saat 21.44 itibariyle Türkiye'de saat 1 saat ileri görünüyor anladığım kadarıyla. Çok da güzel bir fotoğraf paylaşmış. Selamlar olsun efendim bir kez daha. Ruhi suyla devam edelim.

Sevgili dostlar, bu akşam da programımızın yavaş yavaş sonu yaklaşıyor. Akşamın adresinde bir salı gecesini daha geride bırakıyoruz. Bizleri yine yalnız bırakmadığınız için her birinize sonsuz teşekkürler. İsviçre Möhlin'den bizlere seslenen ve gecemizi güzelleştiren Zehra Kaya Fırıncı, bizi dinlerken 40 yıl öncesine çocukluk yıllarına uzanan Konya Kören'den İlkay Karabiber dostumuza çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu bize ki anıları birlikte tazeleyebiliyoruz. Kayseri Karakimse'den Kapadokya'da sevdiklerine şarkılar gönderen İsmet Köklü'ye, Tokat Orman Beyliköyü'nden İlyas Aydın'ın o can kulağıyla dinlenmesi gereken trafik ve orman yangını uyarılarına, Eskişehir'den İbrahim Kaçar'a, Ceyhan'dan Abdülkadir Yentür'e, Antalya'dan Veysel Şahin'e ve Ahmet Can dostumuza gönül dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Unutmayın, zaman geçer, ses, yaşananlar ve duygular baki kalır dostlar. Yarın akşam saat yine tam 22'yi gösterdiğinde, hafta ortasında o can cana yan yana olduğumuz aynı yerde akşamın adresinde ben Burak Pekcan ve teknik masadaki arkadaşım Fatih İnce sizleri hasretle bekliyor olacağız. Geceniz hayırlı, uykunuz huzurlu, yarınınız bugününüzden güzel olsun. Sevgiyle kalın dostlar.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 23 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Katil Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik skandal açıklamaları.

0: yaptıklarına sert tepki gösterdi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yapılacak yasal düzenleme için çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, ateşkese uymayan İsrail için Siyonist soykırım şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip büküyor dedi. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreçte 26 il başkanı ve bazı illerin disiplin kurulu başkanları görevden alındı. 6 ilde yeni il başkanı atamaları yapıldı. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik müzakereler için gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Kavurucu sıcağın etkisini sürdürdü. Avrupa'da sıcak hava dalgası kıtanın doğusuna ilerlediği için aşırı sıcaklar kapıda. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu. İsrail Başbakanı Katil Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi.
1: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir.
0: Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti.
1: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa, kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Hele hele istismara tevessül etmemelidir. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz.
0: Avrupa Komisyonu'nun üst düzey isimleri Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'la, İçişleri ve Göç'ten sorumlu üye Magnus Brunner'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Heyet, daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından da kabul edildi. Gündemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve vize serbestisi vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki saldırılarının ABD-İran müzakerelerine hedef aldığını söyledi. Kurtulmuş, uluslararası camiaya da İsrail'in süreci sabote etmesine izin verilmemesi çağrısı yaptı.
2: İsrail'in Amerika-İran arasındaki barış müzakerelerinden oldukça rahatsız olduğu aşikardır. İsrail'in provokasyonlarına mahal verilmemesi meydan bırakılmaması bu sürecin sağlıklı yürümesinin en temel şartıdır. Bu çerçevede Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü saldırıları hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyor ve bölge bizim sükunete, huzura ihtiyacı olduğunu bir kez daha tekrarlıyoruz. İsrail'in bu saldırganlıklarını durdurması bölge barışının ilk şartıdır. Dolayısıyla uluslararası camia İsrail'in bu süreci berhava etmesine asla fırsat vermemelidir.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu belirtti. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi.
2: Partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taşlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in ABD ve İran arasında sağlanan ateşkese uymadığını söyleyerek, Siyonist soykırım şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip büküyor, dedi.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere kapılarının aralanması, Hürmüz'de güvenli geçiş ve sahada ateşin susturulması arayışları, daha önce de belirttiğimiz üzere dikkatle takip ettiğimiz gelişmelerdir. Ancak Siyonist vahşetin mutabakatı tanımayan bombaları sahada hunharca konuşmaya devam etmiştir. Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dair fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanıyla semiren emperyalist bir sömürge düzeneğidir. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
0: Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi ittifakın önemli bir eşikte olduğunu da belirtti.
3: Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarınını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da bu zirvede krizleri okuyan, tehditleri gören, fırsatları tartan ve Türkiye'nin haklı tezlerini dünyaya haykıran, stratejik iradesiyle bir kez daha kendisini gösterecektir. Türk ordusu NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır.
0: Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 37. aya taşınmış oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uygulanan program ve istihdam politikaları sayesinde işsizliğin tek haneli seyrini sürdürdüğünü belirtti. İstihdamın genel seviyesini artıracak politikalarımız kararlılıkla devam edecek dedi.

0: CHP'de Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreçte liste genişliyor. 26 il başkanı ve bazı illerin disiplin kurulu başkanları görevden alındı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı basın toplantısında o illeri açıkladı.
1: Ağrı ili, Aksaray ili, aynı şekilde Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, aynı zamanda Akçakoca ilçesiyle beraber Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve Merkez ilçesiyle beraber Nevşehir, yine Osmaniye ve Merkez ilçesiyle beraber Samsun, Sivas ve Tunceli. Aynı zamanda Sinop ilinde de il başkanının görevden alınmasına ilişkin bir tasarrufta bulunulmuş oldu. Böylece 26 ilimizde böyle bir değerlendirme yapılmış oldu. 7 tane il başkanımız hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin uygulamasının disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir. 6 ilimizde de il başkanımıza görev verdik, yeni görevler verdik.
0: CHP sözcüsü Sarı, olağanüstü kurultay için Özgür Özel tarafının genel merkeze teslim ettiği imzalarla ilgili yetkili parti kurullarının usul ve esas bakımından çalışma yaptığını belirtti. Parti tüzüğü kapsamında 15 ve 45 günlük yasal sürenin yürürlükte olduğunu hatırlattı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Gayretliyiz, gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özel yarınsa mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. Toplantıda olağanüstü kurultay süreci de masada olacak. Özgür Özel tarafının imzalar işleme konulmazsa olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıması bekleniyor. Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, partisinin meclis grup başkan vekilliği görevine iade edildi. Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli sevk edildiği için görevi düşen Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasının ardından meclisin resmi internet sitesindeki unvanı CHP Grup Başkan Vekili olarak güncellendi. İstinaf Mahkemesi'nce yok hükmünde sayılan CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası devam ediyor. Gözler yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak 6. duruşmaya çevrildi. Mahkeme, 2023 yılında yapılan 38. olağan kurultayda oylamaya hile karıştırıldığı iddialarını inceliyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 kişinin yargılandığı davada sanıklar dinlendi. Tarafların tanıklarının beyanları da alındı. Duruşmada İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanıklık yapması bekleniyor. Davada 12 sanık hakkında delegelere menfaat karşılığı oy kullandırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor, Lütfi Savaş ise müşteki sıfatını taşıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şam'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. Gündemde güvenli geri dönüş, belge eksikliklerinin giderilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi vardı. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünü hızlandıracak yeni adımlar masaya yatırıldı. Ziyarette Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği protokolü de imzalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ayrıca Şam'da Emevi Camii'ni de ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Bakan Çiftçi ayrıca Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin türbesinde ve Türk Hava Şehitliği'nde dua etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 59. oturum yapılıyor.

oturum, eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla başladı. İddianamede adı örgüt yöneticisi olarak geçen Murat Ongun'un 53 kez ihaleye fesat karıştırma, 33 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarını işlediği öne sürüldü. İddianamede Ongun için kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, suç gelirlerini aklama ve rüşvet suçlarını işlediği iddiası da var. Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşı için rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi birçok suçlama yöneltiliyor. Murat Ongun'un savunmasının ardından mahkemenin çapraz sorgu yapması bekleniyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak ediliyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Katar, ABD'nin özel temsilcisi ve Başkan Trump'ın damadının Doha'da Katarlı arabulucularla görüşeceğini duyurdu. İran'dan da arabulucu Katar'la yarın Doha'da görüşülmesi planlanıyor açıklaması geldi. Avrupa'da kavurucu sıcak etkisini sürdürüyor. Aşırı sıcaklara bağlı can kaybı 1300'ü aştı. İtalya'da kavurucu sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm uygulaması günlerdir yürürlükte. Turistler şemsiye, yelpaze ve el fanlarıyla sıcaktan korunmaya çalışıyor. Almanya'nın bazı bölgelerinde sıcaklık 41 derecenin üzerine çıktı. Ulaşım ve sağlık hizmetleri olumsuz etkilendi. Ren Nehri'nde su seviyesi mevsim normallerinin altına düştü. Sıcak hava dalgası Avrupa'nın doğusuna ilerliyor, aşırı sıcaklar kapıda. Türkiye'yi de etkisi altına alacak olan sıcak hava dalgası için İstanbul Valiliği de vatandaşları uyardı. Yarın öğle saatlerinden itibaren hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye yükseleceğini bildiren açıklamada sıcak çarpmasına dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçilmesi için dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Katil Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yapılacak yasal düzenleme için çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, ateşkese uymayan İsrail için Siyonist soykırım şebekesi mutabakatları kendi hapis çıkarlarına göre eğip büküyor dedi. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreçte 26 il başkanı ve bazı illerin disiplin kurulu başkanları görevden alındı. 6 ilde yeni il başkanı atamaları yapıldı. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik müzakereler için gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Kavurucu sıcağın etkisini sürdürdüğü Avrupa'da sıcak hava dalgası kıtanın doğusuna ilerlediği için aşırı sıcaklar kapıda.

Dünya Kupası'nda heyecan son 32 turu maçlarıyla sürüyor. Günün ilk maçında Norveç, Fildişi sahillerini 2-1 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Kupada iki maç daha oynanacak. 0-0'da Fransa-İsveç, 4'te Meksika-Ekvador karşılaşmalar TRT1'den naklen yayımlanacak. Wimbledon'a dünya 28 numarası Ann Lee'yi 2-1 mağlup ederek başlayan milli tenisçi Zeynep Sönmez, yarın ikinci tur maçında bir diğer Birleşik Amerikalı raket Claire Liu ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Federasyon 10+4 kuralına devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna orta saha katmak isteyen Sarı Kırmızıların en önemli hedefi Portekizli Bruno Fernandes. Galatasaray'ın Bruno Fernandes'le Dünya Kupası sonrası anlaşma zemini araması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, Topuk Yaylası kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için elimizden geleni yapacağız diyen tecrübeli oyuncu, Vedat Muriç'in bu sezon 20'den fazla gol atacağına inandığını belirtti. Beşiktaş'ın Alexander Nübel ısrarı sürüyor. Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesiyle birlikte tecrübeli kaleci konusunda hareketlilik yaşanması bekleniyor. Siyah beyazlı yönetim transferin gerçekleşebilmesi için Bayern Münih'le ortak bir zeminde buluşmayı amaçlıyor. Trabzonsporlu Felipe Augusto Zenit'e transfer oldu. Bordo Mavili ekibin açıklamasında sözleşme fesih bedeli olarak 15 milyon avro garanti bedel ve 5 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplamda 20 milyon avro bedelle anlaşma yapılmıştır denildi.

0: durumu.
1: Yurdun kuzeyi ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyiyle Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 18, İstanbul ve Adana 23, İzmir ve Antalya 25, Bursa, Gaziantep ve Trabzon 22, Kayseri 14, Bolu 17, Muğla ve Samsun 20, Diyarbakır ve Malatya 18, Şanlıurfa 27, Erzurum 10 ve Kars 7 derece.

0: İstanbul Otoyolu Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapıldığı için tam otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Arkası yarın. Yapım Ankara.

kapkara bir gezegen düşünün. Gökyüzünde kanat seslerinin tek tük duyulduğu, üzerine insan ve hayvan gölgelerinin pek az vurduğu, uçsuz bucaksız kömürleşmiş topraklar. Burası başka bir dünya. Adı Triadon. Öykümüz bu yoksul coğrafyanın denize bakan bir köşesinde, topraklarını bir avuç insanın büyük çabalarla yeşertebildiği Meta kasabasında geçiyor. Çocuklarını yeşil topraklar efsanesiyle büyüten Metalıların, genç bir ferdi olan Rada, yeşil toprakların aranıp bulunamadığı bir deniz seferinden daha dönmüş, efsanenin anlamını daha bir düşünür olmuştu. Kasabayı çevreleyen o surlar niçin yapılmıştı? Sonradan bulunan, sayfaları renkli fotoğraflarla dolu o kitapları kimler ne zaman yazmıştı? Sefer sırasında demirledikleri bir koyda gördükleri, yarı yarıya toprağa gömülü o taş yapı gerçekten de eski Meta denizcileri tarafından mı yapılmıştı? Yanında iki denizci ve boş bir sandıkla karaya çıkarak o binaya giden kaptan, sandıkta toprak örnekleri var derken doğruyu mu söylüyordu? Bunları düşünen Rada, babasından meclis binasında kilitli tutulan gizli odaya bir göz atmasını ister. Kasabayla ilgili tüm bu sırların yanıtı belki de yaşlı Dijan'dadır. Ama o da konuşma yetisini yitirmiştir. Rada'nın nişanlısı Ela, arkadaşları Ades'in Dijan'la bir takım işaretlerle konuştuğunu söyleyince, Rada, Ades'in yardımıyla Dijan'la konuşmaya karar verir.

0: İşte Dijan'ın evi burası.
1: Ha, Hades de bahçede. Hades! Hey Hades! Rada! Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Nasılsın?
3: İyiyim. Sen?
1: Fena değil. Akıp gidiyoruz işte.
2: Hı, seni görmek güzel.
1: Seni de. Sağ ol.
2: Gelin girelim.
1: Ziyaretimizin sebebini Eyla ile konuşmuşsunuzdur. Dijan'ın haberi var mı?
2: Yok, söylemedim ona. Ama uğrayanı çok sayılmaz. Birileri sohbete gelir de o sevinmez mi hiç? Gelin. Dijan. Dijan bak, ziyaretçilerin var. Ela'yı hatırlarsın. Bu da Rada. Hatırlar mısın onu?
4: Merhaba Dijan. Seni görmek çok güzel. Nasılsın?
2: Hmm, şükrediyorum diyor. Ela nasıl diye soruyor.
0: İyiyim Dijan. Sağ ol. Sana sormak istediğimiz bazı şeyler vardı Rada'yla. Rahatsız etmiyoruz değil mi?
2: Hiç olur muyum diyor.
0: Sen surların yapımında çalışanlardan kalan tek kişisin kasabada. Surlarla ilgili konuşmak istemiştik seninle.
2: Öğrenmek istediğiniz nedir diye soruyor.
4: Niçin yaptınız o surları Dijan? Amaç neydi?
2: Diyor ki bu soruya cevap vermek çok güç.
0: Şimdi ne dedi?
2: Hatta imkansızmış.
4: Neden Dijan?
2: Çünkü bilmiyorum diyor.
4: Ne amaçla yaptığınızı bilmiyor muydunuz?
2: Çok üzgün olduğunu, bu konuda konuşmak istemediğini söylüyor.
1: İstemiyor ha. Neden acaba?
2: Neden merak ediyorlar diye soruyor.
4: Çünkü böyle bir duvarın varlığı çok tuhaf geliyor bize. Kimden korunmak için yapılmış olabileceğini merak ediyoruz. Biz metallılar geçmişimiz hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Senin gibi yaşlılarımız da hiçbir şey söylemiyor bize. Söylemiyordu daha doğrusu. Bir tek Dijan kaldı çünkü geride.
0: Ah, gözlerini kapattı. Düşünüyor mu?
1: Yorulmuş olabilir mi dersin Hades?
2: Aslında...

0: Uzun uzun sohbet edecek gücü vardır bu saatlerde.
1: Peki sana hiç anlatmaz mı o zamanları?
0: Çok az. Daha çok ayrıntılardan söz eder. Surlardan hiç söz etmedi bugüne dek. Yalnızca yapılışı sırasında 16 yaşlarında olduğunu biliyorum.
2: Şimdi kaç yaşında?
0: 95.
1: 79 yıl olmuş yani surlar yapılalı.
2: Meta 80 yıllık bir kasaba demek. Öyleyse kaptan yalan söylüyor. O taş yapı eski metallarca yapılmış olamaz. Bugüne kadar yapılanların içinde oralara gidebilecek tek meta gemisi bizimkiydi çünkü.
1: Hangi taş yapı?
0: Evet Dijan. Hangi taş yapı diye soruyor.
3: Ben bir seferden döndüm Dijan. Girdiğimiz bir koyda bir yapı gördük. Ondan söz ediyorum.
0: İçinde bir şeyler bulup bulamadığınızı soruyor.
3: Kaptan ve yardımcıları bir şeyler buldu ama saklıyorlar nedense. Gizli saklı bir şeyler dönüyor. Bu da beni rahatsız ediyor.
0: Kafana takmaman gerektiğini söylüyor sana. Üzerine gitmesin diyor. Olan biten her şeyden haberli olmak şart değilmiş. Her şeyi zaten bilemezmişsin. Ve bazı şeyleri bilmemek senin için çok daha iyiymiş.
3: Neden ama Dijan, neden? Nedir bu gizlilik saklılık böyle?
0: Çok üzgün olduğunu ama sana hiçbir şey söylememenin herkes için çok daha iyi olduğunu söylüyor.
2: İyi. Ama nasıl olsa araştırıp öğreneceğim bu işi. Yardım etmeyi seçse gerçekten daha iyi etmiş olacaktı. Neyse.
3: Yine de teşekkürler Dijan. Yine uğrarız. Görüşürüz.
1: Vaktini aldık Dijan. Teşekkür ederiz.
0: Sizi gördüğüne çok sevindiğini, yine görmeyi arzu ettiğini söylüyor. Ha? Ah, beni bağışlasınlar diyor.
3: Tabii Dijan, uğrarız. Hades gibi bir dostun olduğuna çok memnun oldum. Emin ellerdesin, değerini bil.
0: Değerini çok iyi biliyorum. Onun için Tanrı'ya şükrediyorum diyor. Sağ olun ikiniz de.

0: yıldızlara bakmayalı. Özlemişim çok.
1: Seni çok düşündüm. Biliyor musun Elin?
0: Sahi mi?
1: Güvertede oturup yıldızlara bakardım kimi geceler. Onlara ne zaman baksam sen gelirdin aklıma. Sesini hayal meyal duyar gibi olurdun.
0: Bak sen. Ben de derdim ki kim bilir nerelerdedir Radha'nın aklı. Onun o kendine özgü dünyasında bana da ufak da olsa bir yer var mıdır acaba?
1: Olmaz olur mu? Ufak da sayılmaz üstelik. Duydun mu?
0: Aha. Gece gece değil mi?
1: Ben görmeyeli serçeler çoğalmış.
0: Ürüyorlar. Gidebilecekleri başka yerde yok tabii. Kaç serçemiz var acaba?
1: Onu bilmem de ağaçlar sayılabilir. Kaç ağacımız var dersin?
0: Bilmem, babam bilir.
1: İnsan uzun süre tek ağaç görmeyince anlıyor değerini.
0: Ne oldu?
1: Hiç. Dijan geldi aklıma. Kafamda o kadar çok soru işareti var ki. İşte al bir yenisi daha.
0: Belki de kasabayı çevreleyen o iç kapayıcı görüntüyü gizlemek için ördüler o duvarları.
1: Hiç böyle düşünmemiştim.
0: Çünkü diyorsun ya, kabus gibiymiş o görüntü. Uçsuz bucaksız kapkara topraklar.
1: Ama daha evleri bitmeden surlara başlamışlar nedense. Sırf estetik değerler uğruna onca zahmete katlanabilir mi insan?
0: Bunlar her zaman bir sır olarak kalacak belki de.
1: Dijan'ın bir şeyler bildiği kesin. Ama söylememekte bu kadar kararlı olmasının ardındaki o müthiş gerçek ne acaba?
0: Bir yıldız kaydı, gördün mü?
1: Gördüm.
0: Bir dilek dile.
1: Diledim.
0: Ne diledin?
1: Sen ne diledin?
0: Can yoldaşın ve karın olmayı.
1: Açık sözlülüğüne bayılıyorum.
0: Sen?
1: Aynı. Ben de öyle. Ve bir de...
0: Sırrı çözmek değil mi?
1: Evet.
0: Ne yapalım? Yolumuz açık olsun.
1: Yolumuz açık olsun.

0: Olur şey değil. Şu işe bak. Gözlerime inanamıyorum.
1: Hey, dur, kim var orada?
2: Ben, Leon. Sen kimsin?
1: Leon? Ne işiniz var burada Leon?
0: Ya senin Tuan? Senin ne işin var burada?
1: Burası gizli bir yerdir. Ben de buranın nöbetçisiyim.
0: Bakalım daha neler göreceğiz. Rada haklıymış. Demek gizli bir takım işler çeviriyor Tedura yönetimi. Onlara bunun hesabını soracağım.
1: Zaten sizi ona götürmek zorundayım Leon.
0: Peki nedir bütün bunlar Tuan? Bu binlerce eşya?
1: Ben hiçbir şey söyleyemem. Tedura gerekiyorsa söyleyecektir size.
0: İyi. Hadi gidelim.
1: Şu taraftan.

0: Rada! Rada! Evde misin?
1: Geldim. Hadi sen miydin?
0: Merhaba Rada. Başkan Tedura seni bekliyor. Onu haber vermeye geldim.
2: Tedura mı?
0: Tedura ve meclis. Dijan'la baban da orada.
2: Of, ne diyorsun? Neler oldu?
0: Bilmiyorum ama önemliymiş.
2: Dijan ta oraya kadar gittiğine, meclisle toplandığına göre önemli olmalı.
0: Dijan gece boyunca düşündü durdu dün akşam. Bu sabah da onu meclis binasına taşıyacak adam bulmamı istedi. Meclis gün boyu toplantıdaydı. Söylediklerine göre seni başkanlığa aday göstermiş Dijan.
2: Başkanlığa mı?

0: Merhaba baba. Neler oldu?
1: Meclis az önce dağıldı. Başkan Tedura seni bekliyor. Gel. Rada geldi Tedura.
2: Rada, gel lütfen. Tahmin

0: Dinlerin doğru genç dostum. Bizim bir sırrımız var.
1: Dinliyorum efendim.
0: Meclis binamızın altındaki dehlizden girilen gizli bir bodrum vardır. Metalılarca bilinmemesi gereken şeyleri orada tutarız. Kimini yok eder, kimini kendimize uydurup kullanıma alırız. Burada böyle bir yer olduğundan kuşkulanmış, babandan gizlice kontrol etmesini istemişsin.
1: Evet efendim.
0: Sonuçta baban orayı buldu ve öfkeyle yanıma çıktı. Sen olmasan bizim herkesi kandırmaya devam edeceğimizi haykırdı yüzüme. Ona açıklamaya çalıştığım şeyleri şimdi kısmen sana da söyleyeceğim. Sükunetle dinlemeni rica ediyorum. Bizim hassasiyetle korumamız gereken bir sırrımız var. Sadece benim, Dijan'ın, kaptanın, 8 meclis üyemizin, bir de bodrum nöbetçimizin bildiği bir sır bu. Toplam 12 kişi. Senin ve babanın katılımıyla bu sayı 14'e çıkıyor. Ancak şu sırrın ne olduğunu sen şimdilik bilmeyeceksin. Senden söz istiyorum. Üzerine de gitmeyecek, sana söylenenle yetineceksin.
1: Niçin efendim?
0: Sen onu görmeye gittikten sonra Dijan düşünmüş, taşınmış. O haliyle buraya kadar geldi ve seni Meta'nın benden sonraki başkanı olarak aday gösterdi. Meclisimiz bunu görüştükten sonra sana bir görev verme kararı aldı. Bu görevi tamamlayana dek sırrın ne olduğunu bilmeyeceksin.
1: Nasıl bir görev bu?
0: Keşif görevi. Bir yolculuk. Zorlu bir yolculuk.
1: Anlıyorum.
0: İstekli misin? Yıpratıcı olabilir. Ancak sınavdır.
1: İstekliyim.
0: Güzel.
2: Demek böyle Rada. Nereye gideceğin belli mi?
1: Bir harita verdiler. Kuzeye doğru gideceğim. Bayağı uzun bir yol.
2: At verecekler mi?
1: İki tane. Biri erzak için.
2: Demek yine ayrılacağız. Sevinsem mi, üzülsem mi bilemiyorum. Ne zaman gidiyorsun?
1: Bu akşamüstü Dijan'ı görmeye gideceğim. Bana söyleyeceği bir şeyler varmış. Yarın sabah da erkenden yollara düşeceğim.
2: Seninle gelmeliyim ben de.
1: Dijan'ım, gelebilirsin.
2: Hayır, hayır, göreve. Başkan eşi olmaya layık olduğumu kendime ve herkese gösterebilmek için. Birlikte sürdüreceğimiz yaşantımıza yalnız tatlı anları değil, zorlukları da paylaşarak başlayabilmek için.
1: Seni anlıyorum. Ama bu imkansız Ela.
2: İmkansız değil ama ne yapalım? Sen öyle istiyorsan.
1: Zorlu bir yolculuk bu, biliyorsun.
2: Evet. Her neyse.

0: Merhaba Dijan.
1: Merhaba Dijan.
2: Dijan, Ela'nın da burada olması gerektiğinden emin mi diye soruyor.
1: Evet Dijan. Ela karım olacak.
2: Kararına saygı duyuyorum diyor. Kendini hazırlamalıymışsın Rada. Göreceğin şeyler seni şaşırtabilirmiş.
1: Ne gibi şeyler olabilir bunlar Dijan?
2: Hayal edebileceğinden de ötesi diyor. Vücudunun olduğu kadar duygularının ve aklının sınırları da zorlanacakmış. Çünkü diyor, yeşil topraklar dediğimiz şeyin ne olduğunu anlayacakmışsın.
3: Ya.
2: Benim çocukluğum Meta'da yaşanılan çocukluklardan çok farklıydı diyor. O zamanlar konuşabiliyormuş. Hem de gereğinden çok konuşan biriymiş. Bir gece hayatını değiştiren bir şey olmuş. Korkunç bir şey.
3: Ne olmuş?
2: Bunu ifade edebileceğim bir sözcük, bir işaret yok diyor. Belki bir parlama, ani bir parlama. Her şey o anda değişivermiş.
0: Ve o zamandan beri konuşamıyor öyle mi?
2: Evet diyor.
0: Ne olmuş acaba? Belki ani bir hastalık falan...

0: Ya da belki düşen bir yıldırım.
1: Artık gidin diyor. Rada, yolun açık olsun diyor.
0: Sağ ol diyeceğim. Ama hepsi bu kadar mıydı?
1: Daha fazla bir şey söyleyemezmiş. Belki o gün anlayacakmışsın.
0: Hangi gün Dijan?
1: Günü geldiğinde öğrenecekmişsin.
0: Ah, pekala. Dijan, teşekkürler. Sağlıcakla kal.
1: Sen döndüğünde ben burada olmayacağım diyor.
0: Neden? Yok. Burada ol Dijan. Bekle beni.
1: Diyor ki vücut geçici Rada. Ben hep buradayım.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyüreğin sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

türküler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her inmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İtalya'dan Guido Panebianco'dan bir mektupla başlıyoruz. Sevgili TRT İtalyanca masası. Çalıştığım için sabahları pazartesiden cumaya yayınlarınızı dinleyemiyorum fakat hafta sonları tatil günlerinde sizleri dinleme fırsatı buluyorum. Mümkün olduğunda e-posta adresime ya da ev adresime QSL kart yollamanızı rica ediyorum. Dinleme raporuma gönderdiğiniz QSL kart için çok teşekkür ederim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olayları ile ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz. Tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı barbarlıkları örtmek için Türkiye'ye iftira attığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Geçmişte yaşanan acıların mimarı ana muhalefet kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti. Avrupa Komisyonu'nun üst düzey isimleri Ankara'da temaslarda bulundu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'la beraberindeki heyet, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kabul edildi. Gündemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve vize serbestisi vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasa düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. Kurtulmuş ayrıca İsrail'in bölgedeki saldırılarının Amerika-İran müzakerelerini hedef aldığını da söyledi. Uluslararası camiaya İsrail'in süreci sabote etmesine izin verilmemesi çağrısı yaptı. Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 37. aya taşınmış oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uygulanan program ve istihdam politikaları sayesinde işsizliğin tek haneli seyrini sürdürdüğünü belirtti. İstihdamın genel seviyesini artıracak politikalarımız kararlılıkla devam edecek dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin NATO'nun yeni dönemini şekillendirecek ülke olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'nun bütün hayati başlıklarının tam kalbinde durmaktadır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin hedefinde İsrail de vardı. İsrail, emperyalist bir sömürge düzeniidir ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Müslim Sarı düzenlediği basın toplantısında 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. Görevden alınan il başkanlarından 7'si hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin süreci başlatıldı dedi. Sarı, 6 ilde yeni il başkanı atamalarının yapıldığını belirtti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özel bugün de mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 11 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 21'e çıktı. İsmail Yetişkin, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı hususunda gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Katar, Amerika'nın özel temsilcisi ve Başkan Trump'ın damadının Doha'da Katar'lı arabulucularla görüşeceğini duyurdu. İran'dan da arabulucu Katar'la Doha'da görüşülmesi planlanıyor açıklaması geldi. İki büyük depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. NASA'nın Venezuela raporuna göre 58.870 bina depremde yıkıldı ve hasara uğradı. Venezuela'da evlerine giremeyen yaklaşık 30 bin kişi çadırlarda kalıyor. Spor. Wimbledon'a dünya 28 numarası Enli'yi 2-1 mağlup ederek başlayan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ikinci tur maçında bir diğer Birleşik Amerikalı raket Claire Liu ile karşılaşacak. Saat 14'te başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Federasyon 16-4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Haberleri sunduk.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, ben Miray Önsal. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer'le yarım saat boyunca sizeyiz. Bir haftanın ardından Mehmet Kancı ile gündemin kıyısında kalan fakat tüm dünyayı ilgilendiren haberleri konuşacağız. Merhaba Mehmet Kancı, bugün gündemimizde neler var, dinleyicilerimizi neler bekliyor, sizden alalım.
1: Evet Miray Önsal, bu haftanın olayı aşırı sıcaklar, yani bizim programımızın konularıyla örtüşen bir konu. İki yıldır yaklaşık iklim değişikliği var mı yok mu tartışmaları yaşarken Avrupa soruyu cevapladı ve bilinen tarihi geçmişe baktığımızda görülmemiş bir sıcaklıkla mücadele ediyorlar. Bunlara bakacağız. Daha sonra Venezuela'daki deprem var tabii. Bu depremde de yine yapı kalitesi meselesi ciddi şekilde kendisini gösteriyor. Tıpkı 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye'de rastladığımız manzaralara benzer manzaralar Venezuela'da da eksik değil. Ebola salgını ne durumda diye belki merak edenler vardır. Malum pek haber olmuyor ama Ebola salgını giderek ilerliyor. Sadece Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki verilere ulaşılabiliyor bu arada. Başka ülkelerde bu salgın ilerliyor mu ilerlemiyor mu bilmiyoruz. Ve teknoloji alanında çeşitli haberlerimiz olacak bu hafta.
0: Şimdi Avrupa tabiri tam anlamıyla aslında kavruluyor diyebiliriz. Çünkü aşırı hava olaylarından söz ediyorduk. Yazıda aşırı sıcaklar vurdu. Onunla bir mücadele var. Şimdi bir yanda da tabii yazın gelmesiyle turizmde de büyük bir hareketlilik var. Fakat özellikle mesela kendi arkadaşlarımla da konuştuğumda işte Haziran'ı tercih edelim, Temmuz, Ağustos çok sıcak oluyor gibi fikirler vardı. Ama aslında bunu gerçekçi olmadığını, artık Haziran'ın da işte Temmuz sonu Ağustos başı gibi çok sıcak olduğunu yaşadık ve gördük diyelim. Dünya Sağlık Örgütü'nden sessiz katil uyarısı vardı. Aşırı sıcaklığı böyle tanımlıyor. Çünkü aşırı sıcaklara bağlı olarak ölümler de meydana geldi Avrupa'da. Ve yine Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre yüksek sıcaklıklarla bağlantılı 1300'den fazla ölüm kaydedildi.
1: Evet, yani bir yüksek sıcaklıklarla bağlantılı derken tabii ki bunlar net olarak kanıtlanmış değil ama aşırı sıcakların tetiklediği sağlık sorunları var bir yandan. Öte yandan özellikle Fransa'da kanallara, göllere girenler serinlemek için boğulma vakaları müthiş artmış durumda. Ve yine Fransa'da sağlık sistemi neredeyse Covid dönemindeki gibi felç olmuş durumda. Çünkü aşırı sıcaklara bağlı olarak hastanelere kaldırılanların, acil servislere kaldırılanların sayısı nedeniyle sağlık sistemi de şu anda açmazla karşı karşıya. Bir de tabii Avrupa'da son yıllardaki enerji krizi nedeniyle her şey, bakınız, birbiriyle ne kadar bağlantılı. Klima kullanılamıyor. Almanya'da neredeyse klima karşıtı bir lobi var. Yani bu sıcaklara rağmen Avrupa'nın pek çok ülkesinde klima kullanarak serinlemek mümkün değil. Bizdeki gibi böyle kapıdan içeri girdiğinizde 19-20 derecede mekanlar bulmanız söz konusu.
0: Şimdi bu ekolojik hassasiyetten dolayı mı böyle klima karşıtı lobiler?
1: Evet, bir ekolojik hassasiyet, ikincisi de enerji krizi. Yani daha önce Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan ve Hürmüz Boğazı kriziyle de üst üste binen enerji krizlerini biz kış mevsimi bağlantılı olarak düşünüyorduk. Isınma sorunu bağlantılı. Şimdi bir de bunun serinleme boyutu giderek kendini gösteriyor. Çünkü acaba şu anda Avrupa ülkelerinin, İngiltere'nin doğal gaz stokları kış mevsimini geçirmeye yetecek mi? Çünkü elektrik santrallerinin çoğu malum artık doğalgazla çalışıyor.
0: Bir de şimdi Avrupa'yı eğer konu alıyorsak oradaki mimariye de bakmamız gerekiyor. Çünkü oradaki evler, işte iş yerleri, kamusal yerler yani bu derecelere, bu aşırı sıcaklara uygun olarak dizayn edilmedi. Tam tersi, hatta soğuktan korumaya, hani mimari de o şekilde yerleşik olduğu için orada belki bu sıcaklıkların etkisini daha da arttıran bir etken olarak karşımıza çıkıyor.
1: Tabii ki, yani sadece mimari değil, binalar değil, aynı zamanda Fransa'daki ulaşım sistemi de çok ciddi şekilde etkilenmiş İngiltere'de vaziyette. Yani. Neden? Fransa'da mesela 1970'li yıllarda imal edilen hala demir yollarında vagonlar kullanılıyor ve bu vagonlarla yapılan seferlerin büyük bir bölümü iptal edilmiş vaziyette. Şehirler arası tren seferleri iptal edilmiş vaziyette. Çünkü bu vagonların, elektrikli vagonların Kendi kendilerini soğutma sistemleri şu anda Fransa genelinde etkili olan 40 derecelik sıcaklıkla
0: Baş
1: baş
0: edemiyor.
1: edebilecek durumda değil. Bir de Fransa'da tabii ki şu devreye girmişti. 2 saatten az olan mesafelere uçak seferleri kaldırılmıştı.
0: Bu da çok ilginç mesela.
1: Tabii daha önce karbon ayak izinin azaltılması amacıyla alınan bir karardı. Yani bütün ulaşım daha ziyade demir yollarına yönlendirilmişti.
0: Yönlendirilmişti.
1: Şimdi Fransa'daki tren garlarından öyle görüntüler geliyor ki binlerce insan
0: Fenalık
1: yapılamayan
0: bir şey.
1: seferler olay bambaşka bir boyuta katlanarak bir krize ulaşmış durumda.
0: Şimdi evde kalanlar da camlarını alüminyum folyo ile falan kaplamaya başlamış. O da ilginç bir
1: Kıyamet
0: görüntüydü.
1: görüntüleri bunlar.
0: Evet, yani çok farklı görüntüler vardı.
1: Fransa'da evet
0: Fransa,
1: alınan
0: hani
1: önlemler.
0: Paris'in böyle bir Adana'ya döndüğü görüntüler de vardı. Yani
1: Evet
0: insanlar ne
1: sen
0: yapsınlar? Fiskiyelere giriyorlar, işte kanallara giriyorlar, serinlemeye çalışıyorlar.
1: yani Saint-Martin kanalı Paris'in biraz daha doğusunda kalıyor. Merkezde ama doğuda. Ve Seine Nehri'nin çeşitli yerlerinde plajlar kurulmuş vaziyette ama tabii ki bu kanallar ve Seine Nehri'nin de ne kadar sağlıklı olduğu, sıhhi olduğu ayrı bir konu. Yani muhtemelen bundan sonra da Paris başka sağlık problemlerini yaşamaya başlayacak, salgınları yaşamaya başlayacak. Çünkü Fransa, İspanya gibi veya İtalya'nın kuzeyi gibi yerlerin şöyle bir dezavantajı da var. Bunlar hem hatta İngiltere'yi de buna dahil edebiliriz. Bu şehirler ve ülkeler hem bu kadar aşırı sıcaklara alışık değiller, hem de Türkiye'de mesela nedir? Biz Ankara'da işte sabah yine serin olmaya devam ediyor çok şükür. Bir öğle sıcağı var, sıcağın zirveye çıktığı nokta. Sonra öğleden sonra sıcaklık düşmeye başlıyor. Bu oralarda böyle işlemiyor. Yani sabah belli bir noktadan sonra sıcaklık 40 dereceye ulaşıyor. Ve gece saat 21'de güneş batana kadar çok geç bir saatte bir battığı için coğrafi konumu nedeniyle bu ülkelerin, şehirlerin o 40 derece sıcaklık neredeyse saat 21'e kadar devam ediyor ve gece yarısı hala sıcaklık 30 derecelerin üzerinde seyrediyor.
0: İnsanlar da haliyle dinlenemiyor, uyku kalitesi düşüyor ve bu da ertesi
1: İş
0: güne
1: gücü
0: verimsizlik
1: tabii
0: olarak
1: verimsizlik
0: sirayet
1: olarak
0: ediyor.
1: devam ediyor.
0: Şimdi Fransa'da İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 18 Haziran'dan bu yana etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle serinlemek üzere suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı.
1: Evet.
0: 74 kişi hayatını kaybetti. Yani
1: Evet.
0: oldukça aslında yüksek bir rakam yani hani.
1: Tabii.
0: Bir yandan da sıcaklık rekorları kırılıyor dedik. Mesela Danimarka. Tüm
1: Evet.
0: zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Odense yakınlarında 37 santigrat derece ölçüldü hava sıcaklığı. Bu da meteoroloji kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1874'ten bu yana Danimarka'da görülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti. Almanya'da da yine aynı şekilde çok yüksek sıcaklıklar var.
1: İngiltere'de 40
0: İngiltere'de
1: derece
0: de.
1: yaşan sıcaklıklar var. Şimdi başlayan temel tartışma şu. Bu konjonktürel bir durum mu? Yani bu yaz mevsimine özgü bir durum mu? Yoksa bu yeni normal mi?
0: Böyle mi
1: Şimdi
0: devam edecek?
1: evet eğer yeni normal buysa senin söylediğin gibi hem mimaride hem ulaşım alanında yepyeni çözümler üretmek zorunda kalacak. Bu da Avrupa'ya bir ek maliyet anlamına geliyor. Yani değişen iklim değişikliği yoktur diyenler varsa hala Avrupa'nın bu önümüzdeki 2-3 yıldaki durumunu yakından gözlemek
0: Şimdi
1: gerekecek.
0: turizm olarak da bence bir şeyler değişmeye başlayacak. Çünkü işte insanlarla konuştuğumda artık kimse Temmuz'da, Ağustos'ta falan bir yere gitmek istemiyor. Daha çok tatil planlarının Eylül'e, Ekim'e kaydığını ya da işte baharın böyle son aylarına kaydığını, Nisan, Mayıs gibi insanların tercih etmeye başladığını görüyoruz haklı olarak. Çünkü öyle görüntüler var ki işte insanlar elinde mini vantilatörlerle, fanlarla geziyor. Sürekli böyle buzlar eritmeye çalışıyorlar kafalarında vesaire. Hani yani tatil bir noktada artık eziyete dönmeye başlıyor sıcaktan.
1: Berlin'de hatta Brandenburg kapısı önünde ilginç bir görüntü vardı bu hafta. Polislerin bu TOMA tabir edilen araçlarla turistleri ve halkı serinletmek için üzerlerine su
0: Su sıkıyor, evet.
1: püskürttükleri görüntüler vardı. Bir de tabii turizm demişken şu da herhalde değişen şartlardan biri olacak. Geçmişte kuzey ülkelerinin halkları ne yaparlardı? Yunanistan'a, Türkiye'ye, Akdeniz kıyısındaki ülkelere tatile gelirlerdi. Artık ihtiyaçları kalmayacak
0: Doğru,
1: herhalde.
0: evet. Şimdi bir yandan da Almanya'dan hani örnek verdiniz ya, Roma'da da yine benzer görüntüler vardı. Su fiskiye sistemleri dizayn edilmiş. Böyle
1: Evet.
0: önemli turistik noktalarda, yollarda turistler tabiri

0: Caizse işte sulanıyor yani. Hani nasıl
1: Evet.
0: böyle çimleri sulamak için fiskeler olur ya sitelerde.
1: Evet.
0: Şimdi turistleri
1: Turistleri
0: sulamak
1: suluyorlar.
0: için böyle çözüm bulunmuş. Yani trajikomik bir yere doğru dünya gidiyor.
1: Roma'nın ama bir avantajı vardır, güzelliği vardır. Roma'da hala sokak çeşmeleri var. Su akan
0: Evet.
1: sokak çeşmeleri var. Susuzluğunuzu arzu ederseniz oralardan giderebiliyorsunuz. Bizim maalesef yitirdiğimiz değerlerimizden biri.
0: Evet, şimdi aşırı sıcaklar yangınların da beraberinde getirdi. Yunanistan'da 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Hem de su sıkıntısı da var aynı
1: Tabii.
0: şekilde yangınlarla beraber. Bu olağanüstü hal adalar için su sıkıntısı nezdinde ilan edilmişti. Şimdi bir yandan içme suyu şebekelerindeki kayıplar var. Bir yandan orman yangınları var. Yani Almanya'da da yine bu yangınlarla mücadele ediyordu. Aslında biz bu aşırı hava sıcaklığının sadece işte ay bunaldık, ay terledik de sınırlı kalmadığını görüyoruz. Bu
1: Tabii.
0: haberler bize bunu gösteriyor. Almanya'nın doğusundaki Gohrischheide ve güneybatısındaki Traisen bölgelerinde de orman yangınları çıktı. Ve yangın çıkan alanların şöyle bir özelliği var. Endişe verdi zaten. Bu da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış mühimmatlar var bu
1: Evet.
0: bölgede.
1: Evet.
0: Bu da oldukça endişe verdi.
1: Bu da hiç akla gelmedik. Başka bir tehlikeyi gündeme getiriyor. 80 yıldır böyle bir sıkıntı yoktu. Ama iklim değişikliğiyle beraber orman yangınları tetiklenince şimdi o orman bölgelerinde sadece yangın da değil yani bayağı bir bombardıman görüntüsü ortaya çıkarabilecek
0: İtfaiyenin de
1: durumlar vardır.
0: müdahalesini işte bu
1: Tabii.
0: zorlaştırıyor doğal olarak. Şimdi yaklaşık 650 kişi de mesela tahliye edilmiş bölgeden. Böyle ilginç haberler
1: Ve tabii ki
0: geliyor.
1: şurada Yunanistan Çevre ve Su Kaynakları Genel Sekreteri Petros Varelidis'in açıklaması çok enteresan. Bu 12 adadaki su sıkıntısı ile ilgili olarak su şebekelerindeki kayıplar %60'a kadar ulaşıyor diyor. Yani birbirimize ne kadar benziyoruz. Bu konuda da
0: Evet.
1: bir benzerlik Yunanistan'la Türkiye arasında var. Neden bu su şebekeleri daha minimum kayıplarla çalışacak şekilde acaba
0: Dizayn
1: 21.
0: edilemiyor.
1: yüzyılda evet tasarlanamıyor. Bunu da herhalde araştırmamız lazım bir başka programımız için.
0: Şimdi altyapı da zarar gördü. Bu da mesela bayağı sarsıcı bir şey. Çünkü otoyolların beton yüzeylerinde kırılmalar oldu, çatlamalar olduğu
1: Evet.
0: gözüküyor. İnsanlar sosyal medyadan da çok fazla paylaşıyor.
1: Tabii şunu da belirtmek lazım. Otoyollar sadece asfaltta yapılmıyor. Bazı ülkeler bunu beton kullanarak çözüyorlar. Orada da problemler var.
0: Bazı demir yolları da yine aynı şekilde bu aşırı sıcaklar nedeniyle rayların zarar görmesiyle
1: Evet.
0: şeyleri tramvay seferlerini de aksattı. Şimdi bir yandan da mesela İsviçre'de de bu aşırı sıcakların ardından fırtınalar görünmeye
1: Evet.
0: başlandı. Acaba yerini işte buna mı bırakacak diye İsveç'te de yine aynı şekilde bir eğlence parkına yıldırım düşmesi sonucu 3 yetişkin hastaneye kaldırıldı.
1: Tabii
0: Bugün
1: mi?
0: de İsviçre'den haberler vardı böyle fırtına falan.
1: Zürih, Düsseldorf, Amsterdam'da 10 gün kadar önce çok yani neredeyse böyle Japonya'daki ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kasırgaları andıran görüntüler vardı. Çok acayip. Hatta geride bıraktığımız hafta sonu Fransa'da da Paris'te de aşırı sıcaktan sonra bir fırtına geldi. İnsanlar o fırtınanın hava sıcaklığını düşüreceğini, biraz serinleteceğini ümit ediyorlardı ama sıcak havada yağmur yağması ve yani
0: Fırtına.
1: rahatlatmak bir yana daha da bunaltıcı bir başka hava dalgasıyla, hava olayıyla karşılaştılar. Bir de konunun böyle ilginç bir yönü var. Yani
0: Evet.
1: fırtına çıkıyor, yağmur yağıyor ama yine serinleyemiyorsunuz.
0: Biraz böyle fön makinesi tutulmuş gibi
1: Evet.
0: sanki. Öyle benim kafamda tahayyül etti şu an. Danimarka'da da 1156 yıldırım düşmesi kaydedilmiş. Bugün de Cenevre'de dediğimiz gibi işte fırtına, böyle yağış ve dolu etkili oldu. Şimdi bir yandan hani bunun nedenlerine de odaklanmamız gerekiyor ya. Yani işte savaşları çok sık konuşuyoruz. Bireysel anlamda karbon ayak izimizi çok sık konuşuyoruz. Yani kişinin kendi farkındalığı üzerinden aslında belki bu ekolojik durum önüne geçilecek. Yani ilk başta farkındalık elbette, hem birey nezdinde hem devletler nezdinde. Ne kadar farkındayız? İşte o büyük bir soru işareti. Ancak belki bu sonuçları görünce düşünmeye başlıyoruz. Önceden düşünebilmek yerine. Mesela dünyanın en kalabalık şehri olan Jakarta'da her gün 6 bin ila 7 bin ton çöp üretiliyor. Ve bu çöpler çöp adaları haline gelmiş durumda.
1: Evet, Nijerya'da da benzer bir görüntü var. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde

0: Neredeyse çöp adalarının üzerinde yerleşimler oluşmuş vaziyette.
1: Yani gerçekten
0: Yani
1: ada gibi gözüküyor
0: evet,
1: çünkü.
0: insanlık sürekli olarak bu iklim değişikliğini daha da tetikleyecek, daha da yaygın hale getirecek her türlü eylemin içerisinde ve garip olan tabii ki bunun çözümünü bireylerden beklenmesi. Yani devletlerin bu konuda yol açtığı sonuçlarla kimse ilgilenmiyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi yapay zeka tesisleri, veri tesisleri öngörülemez bir hızla artmakta ve bu tesislerin kurulduğu yerlerde ciddi bir hava kirliliği, sıcaklık artışı ve enerji sarfiyatı ve tabii ki su sarfiyatı tespit ediliyor. Yani
1: Ya aslında baktığımızda çok haklısınız. Dediğiniz gibi bireysel bazda çok da böyle bir etkimizin olmadığını kabul etmekle beraber belki hani kolektif bir tepki ya da işte bu yapay zeka konusunda bir farkındalık olması açısından hani orada bireye getirdim sözü ama şu an sanki işte bu ekolojik hassasiyetin birey nezdinde dert eden insanlar böyle belki biraz farklı bir tabir olacak ama sanki sınıfsal bir dert gibi olmaya da başladı. Yani insanlar işte benim ekolojik hassasiyetlerim var. Aa ben cam kullanıyorum falan diyerek bir noktada vicdanını rahatlatıyor ve belki de işte ben şu kadar farkındayım. Hani kendini belli bir sınıfa ait hissediyor bu hassasiyetlerle. Halbuki çözüm olarak aslında hayata ya da işte dünyaya kattığı bir birim bile yok. Yani çünkü bu hani birey nezdinde alınabilecek bir aksiyon değil. İşte bireysel karbon ayak izi ya da işte bu ekolojik hassasiyetlerin aslında sadece bir erdem ya da bir işte sınıfsal erdeme gittiğini görüyoruz bence.
0: Tabii ki çünkü Kyoto Protokolü, Paris Sözleşmesi gibi bu konuda atılan adımların şu anda hiçbir hükmü kalmadı. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti gibi devletlerin hiçbir şekilde taraf olmadığı, ilgilenmediği, önemsemediği, alay ettiği bir şey haline geldi bu hassasiyetler. Konunun gittiği noktayı da görmemeyi tercih ediyorlar. Çünkü dünyada şu anda muazzam bir enerji savaşı var. Muazzam bir endüstrileşme savaşı var. Yeni nesil endüstriyel atılımlar yapılıyor. Bunların yanında da ekolojik hassasiyetler veya iklim değişikliğinin yarattığı sonuçlar pek de önemsenmiyor. Yani kabul edilebilir maliyetler,
1: Çok
0: kayıplar
1: küçük bir
0: olarak
1: zümrenin
0: görülüyor.
1: sınıfsal erdemliliği gibi bir şey oldu
0: Evet.
1: yani şu an. Maalesef böyle bir noktada kısıtlı kaldı. Şimdi önemli bir haber, Venezuela'da deprem.
0: Evet.
1: Üst üste iki büyük deprem meydana geldi. 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde depremler.
0: Ve 30
1: Çifte
0: saniye
1: deprem.
0: kadar bir
1: Evet, uzun.
0: aralıkta.
1: Uzun da sürdü. Can kaybı da 1719'a yükseldi son verilere göre. En büyük yıkım da La Guaira'da yaşandı. Bir kıyı kenti.
0: Başkent
1: Arama
0: Caracas'ın batısında
1: batısında,
0: yanılmıyorsam.
1: evet, kuzey batısında diye benim de aklımda kalmış. Arama kurtarma çalışmaları da hala sürüyor. Çünkü enkazın altından kurtarılamayan, haber alınamayan binlerce insan var. 30 bin kişi de artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremiyor. Depremde 774 binada tamamen çöktü.
0: Şimdi tabii şöyle bir talihsizlik var. Venezuela malum uzun süredir, yaklaşık 10 yıldır ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyaydı. Üzerine Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı mücadele geldi. İçeride zaten ciddi bir istikrarsızlık vardı. Ve üzerine şimdi bir de bu deprem.
1: Çok talihsizlikler yaşadı üst üste
0: Evet, yani
1: Venezuela.
0: bu gidişat maalesef 2000 yılında yanlış hatırlamıyorsam bir başka bölge ülkesi Haiti'de bir deprem, çok büyük bir deprem meydana gelmiş. Muazzam can kayıplarının yanı sıra Haiti'yi yönetilemez bir ülke
1: Hale
0: hale
1: getirmişti.
0: getirmişti. Şimdi benzer bir tehlike Venezuela içinde söz konusu olabilir. Ama bir yandan da bakıyoruz işte şehirleşmenin görece olarak daha az olduğu, yani çok katlı binaların az olması belki de Venezuela'daki can kaybının yüksek olmasını engelledi.
1: Engelledi.
0: Fakat yine gelen bazı görüntüler var. Çeşitli uluslararası basın kuruluşlarına, sosyal medyaya yansıyan görüntüleri. Bu yapı kalitesi meselesinin 6 Şubat depreminde Türkiye'de benzer örnekleri görülmüştü. Venezuela'da da ciddi bir mesele olduğunu ortaya koyuyor. Yani yıkılan bazı çok katlı binaların beton görünümlü
1: Kum.
0: kum bile değil, strafor olduğu tespit
1: Aa.
0: edilmiş içlerinde.
1: Yani gerçekten hani kuma biz

0: İşte bu meydana gelen depremlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden sınır dışı edilerek ülkeye gönderilen yüzden fazla Venezuela'nın kaldığı otelde çökmüş. Yani bu da
1: Yani trajedi, trajedi bir
0: trajedi
1: tane değil
0: üst
1: ki.
0: üste, evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden sınır dışı ediliyorsunuz. Ülkenize sizi geri getirip bir otele kapatıyorlar
0: Ve o
1: ve
0: çöküyor.
1: bulunduğunuz otel çöküyor. Yani bu trajedilerde alt katmanlara indikçe başka başka dramlar ortaya çıkıyor.
0: Evet, farklı boyutlarıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Yani hem göçmenlik sorunu, hem
1: Düzensiz
0: bölgede
1: göç, ekonomik kriz,
0: ekonomik kriz,
1: jeopolitik mücadele, enerji krizi,
0: hepsiyle
1: enerji
0: karşı karşıya.
1: krizi ve enerji mücadelesi için Venezuela petrollerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından gasp edilmesi. Yani Venezuela gerçekten roman olur. Yani
0: Kesinlikle.
1: son 10 yılda
0: Evet.
1: yaşadıkları her boyutuyla.
0: Şimdi Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden arama kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Orada insanlara yardım etmek için canhıraş bir mücadele veriliyor. Sağlık başlığıyla devam edelim. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne teyit edilen Ebola vakalarının sayısı 1000'i aştı. Sağlık yetkilileri 21 Haziran'da yayınladıkları son epidemiyolojik güncellemesinde bunu açıkladı. Şimdi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bunu takip edebiliyoruz dediğiniz gibi programı açarken sizin de.
1: Evet. Mesela Uganda, Sudan potansiyel olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan bir salgının doğal coğrafi yayılma alanları.
0: Ama şimdi orada nüfus sayım problemi de olduğu için
1: Yani orada evet
0: yani
1: zaten Afrika
0: her şey
1: kıtasının
0: problematik.
1: nüfusu bilinmeyen bir kıta ve başka ülkelerde bu vakalar var mı bilinmiyor. Bir de yine Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veri de zaten bu yeni varyantın, Ebola varyantının tehlikesini geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk seninle. Vaka ölüm oranı %25,3.
0: Dörtte bir.
1: Yani bunun bu derece yüksek olmaması gerekiyor.
0: Evet.
1: Ebola'da bugüne kadar görülmemiş bir ölüm oranı şu anda kaydedilmekte.
0: Evet
1: Ve
0: yani.
1: bunlar da bilinen vakalar dediğimiz gibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti dediğimiz yerde öyle her bölgesine ulaşılabilen bir ülke değil, haberdar olunabilen bir ülke değil ve dediğim gibi iç savaşın sürdüğü acaba Sudan'da bu var mı? Uganda'da bu vakalar var mı? Hatta son olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Fransa'ya dönen bir doktorda Ebola tespit edildi. Şimdi sağlık personeli olması hasebiyle muhtemelen ülkeye girişte kontrolden geçirildiği için bu fark edildi ama acaba düzensiz göçle veya diğer yollarla, yasal yollarla da olsa şu anda Avrupa'ya bir Ebola ihracı var mı? Bunu
0: Yani
1: da bilmiyoruz.
0: bilmiyoruz. Bir de şimdi bence yine burada yaz mevsimine bir dikkati çekmek de
1: Tabii
0: gerekiyor.
1: sıcaklıklarla beraber salgınların
0: Evet.
1: artış.
0: Oranı doğru orantılı yani
1: Tabii.
0: diğer vakalarda da hep bunu görüyorduk. Aynı zamanda hareketlilik de yani hani insanların bir yerden bir yere gitmesi vesaire işte turizm de olduğu için yazın
1: Evet.
0: daha fazla insan hareketliliği de görüyoruz ve Ebola vakalarının da takip edilmediğini görüyoruz. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sizin ekleyeceğiniz başlıklar var mıdır? Yine dolu
1: Var.
0: dolu bir program oldu.
1: Evet, teknoloji konusuna gelemedik ama henüz Haziran ayında sıcaklardan bu kadar bahsettiğimize göre herhalde Temmuz-Ağustos'ta çok daha alışılmadık manzaralarla karşılaşabiliriz diye
0: Bakalım
1: düşünüyorum.
0: yaşayacağız, göreceğiz. Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer'e de çok teşekkürler. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan başka haberleri konuştuk. Haftaya Salı aynı saatte sizle olacağız. Başka Haberler Merkezi'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Başka Haberler Merkezi.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla

Ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de bazı büyük kentlerin merkezlerinde yayaların yürüdüğü alanlarda yanınızdan geçerken dolar var, avro var diyen kişilere denk gelebilirsiniz. O bölgeden sık geçenler bunların kim olduğunu bilir. Bazıları doların fiyatını sorar, bazıları da avro ya da başka dövizleri bozdurmak ister. Bu kişilere ayaklı borsa denir. Ayaklı borsa denilen bu kişiler 30-40 yıldır faaliyet gösteriyor. İlk kez İstanbul Eminönü'nde Kapalı Çarşı civarında görülmeye başlandı. O yıllarda avro henüz yoktu, her Avrupa ülkesinin kendi parası bulunurdu. Örneğin Almanya'nın markı vardı. Ayaklı borsa elemanları kendi aralarında özel bir dil geliştirerek çeşitli ülkelere ait para birimlerine ilginç isimler takmışlardı. Dolara tam, marka çeyrek diyorlardı. İngiliz poundunun adı kraliçe, Arabistan riyalinin ise hacıdır. Ayaklı borsa elemanları tam var, çeyrek var diyorsa dolar var, mark var demek istiyordur. Bu söylemin geçmişi de ta 1960'lı yıllara gidiyor. O yıllarda 1 dolar 4 mark ediyormuş. Yani 1 Amerikan doları Alman markının

0: 4 katıymış. Bu durumda dolar tam, mark çeyrek sayılırmış. Tabii ki 4 çeyrek 1 tam ediyor. Ayaklı borsada rakamlarsa 3 sıfırı atılmış olarak telaffuz ediliyor. Örneğin 50 tam diyorsa 50 bin dolar. 60 çeyrekse 60 bin mark anlamına gelirmiş. Markın yerini avro aldı, çeyrek ortadan kalktı ama dolara hala tam deniliyor. Hollanda florininin lakabı ise gül. Döviz satıcıları dolar için tam deseler de tam sözü eksiksizliği ifade eder. Hem bütünlük hem de kalite vurgusu yapar. Bir işin bütünüyle yapılması için bazen tam sözü eksik kalır, halkımız tam tekmil der. Ehliyet kursuna gitti, tam tekmil şoför oldu cümlesini örnek olarak verebiliriz. Yumurta tam bir besin maddesidir cümlesindeki tam, eksiksizliği anlatır. Aldığınız sütün kaymağı eksik değilse size tam yağlı süt verilmiştir. Aynı eksiksizlik, ücretimi tam verdiler cümlesinde de mevcuttur. Formu tam olarak doldurdun mu sorusundaki tam ise bütünlük belirtir. Aynı bütünlük, başvuru formu tam 5 sayfaydı cümlesinde de sezilir. Tedavisi tam 2 yıl sürdü cümlesinde ise bütünlük, zamanın bir parçası olarak belirtilmektedir. Tam sözü bazen aynılık ifade eder. Örneğin, öyle yapmışsın ki tam Karaköy böreği olmuş derseniz, benzerliğin ötesinde eşitliği ve aynılığı kastediyorsunuzdur. Etkiyi de tam sözcüğüne yükleyen cümlelerimiz olabilir. Tam yetkili cumhurbaşkanı kavramındaki tam, yetkilerin yanı sıra etkiyi de göstermektedir. Yetkinlik ve mükemmellik de tam sözcüğünde buluşabilir. O tam bir sekreter cümlesinde birçok niteliğin bir araya gelmiş halini sezersiniz. Bir iş için bulduğunuz görevli mükemmel işler çıkarıyorsa tam adamını buldum dersiniz. Boş bir yolda arabanız hızlı gidiyorsa tam yol gidiyorsunuz demektir. Bir askeri birlik düşmanın göremeyeceği biçimde gizlenmişse tam siper durumundadır. Güneş tutulması sırasında ay güneşi bütünüyle kapatmışsa tam tutulmayı görüyorsunuzdur. Bir reklam bir gazete sayfasının tümünü kapsıyorsa tam sayfa reklam verilmiştir. Bir ülke hem siyasi hem ekonomik hem de kültürel bakımdan bağımsız ise tam bağımsız ülke kabul edilir. Tam sözü bazen o sırada o anda anlamında kullanılır. Tam ağlayacaktı ki gülmeye başladı cümlesi yaşanan bir anı ifade eder. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas Hafızası.
1: Kas Hafızası'nda bugün spor dünyasının en zor etik sorularından birini soralım istiyoruz. Bir sporcu sadece işini iyi yapan bir profesyonel midir? Yoksa her hareketiyle topluma örnek olması da gereken bir figür müdür? Milyonların izlediği bu isimlerin kusursuz insan olma zorunluluğu var mıdır? Bugün formanın ağırlığıyla şöhretin yükü arasındaki o ince çizgiden söz edeceğiz. Bu tartışmanın fitilini 1990'larda Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi olan NBA'in efsanesi Charles Barkley, "Ben bir rol model değilim, çocuklarınıza ebeveynlik yapmak benim işim değil," diyerek ateşlemişti. Ancak madalyonun öteki yüzünde Muhammed Ali örneği duruyor. Muhammed Ali sadece ringdeki başarısıyla değil, 1960'lar 70'lerdeki savaşa karşı duruşu ve hak mücadelesiyle tüm dünyaya da bir karakter mirası bırakmıştı. Modern dünyada sporcular artık markaların yüzü ve sosyal medyanın da her an odağında. Bu durum onların saha dışındaki hatalarının milyonlarca genci olumlu ya da olumsuz etkilemesine de neden oluyor. Peki, rol model olmak bir sporcu için zorunluluk mu?

0: yoksa tercih mi? Marcus Rashford'ın yoksul çocuklara ücretsiz yemek sağlanması için verdiği mücadele, sporun sahanın dışına taşan iyileştirici gücünün de göstergesi aslında. Ancak bir sporcudan her an hatasız ve örnek bir yaşam beklemek de ne kadar gerçekçi. Belki de onları kusursuz kahramanlar olarak kurgulayan insanların beklentileri. Sporcu yeteneğiyle bize ilham verirken, hatalarıyla da bir insan olduğunu hatırlatır. Belki de en nihayetinde asıl soru şu olmalı. Biz bir sporcuyu sadece topu kaleye soktuğu için, topu çemberden içeri attığı için ya da teniste çok güzel backhand vurduğu için, yumruklarını boksta çok iyi kullandığı için mi seviyoruz? Yoksa hayatı, insanlık ve bizim adımıza daha anlamlı kıldığı için mi seviyoruz? Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olayları ile ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz, tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı barbarlıkları örtmek için Türkiye'ye iftira attığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Geçmişte yaşanan acıların mimarı, ana muhalefet kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kalas'la genişleme ve göçten sorumlu iki Avrupa Birliği komiserini kabul etti. Görüşmelerin ardından yayınlanan ortak basın açıklamasında, Türkiye'nin aday ülke statüsüne vurgu yapılarak Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemi üzerinde duruldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasa düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin NATO'nun yeni dönemini şekillendirecek ülke olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'nun bütün hayati başlıklarının tam kalbinde durmaktadır dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı düzenlediği basın toplantısında 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. Görevden alınan il başkanlarından 7'si hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin süreci başlatıldı dedi. Sarı 6 ilde yeni il başkanı atamalarının yapıldığını belirtti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özel bugün de mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 11 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 21'e çıktı. İsmail Yetişkin geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Düzenlemeyle 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Emniyet Teşkilatı ile ilgili yeni yasal düzenlemeler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle Emniyet Müdürü kontenjanları yeniden belirlenecek, sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı verilecek. Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi. Merkez Bankası'nın ilgili tedbiri resmi gazetede yayınlandı. Zorunlu karşılıklar hakkındaki tebliğe göre yabancı para mevduat ve katılım fonlarında vadesiz, ihbarlı ve bir aya kadar vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı %32 olarak belirlendi. Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı hususunda gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Katar, Amerika'nın özel temsilcisi ve Başkan Trump'ın damadının Doha'da Katar'lı arabulucularla görüşeceğini duyurdu. İran'dan da arabulucu Katar'la Doha'da görüşülmesi planlanıyor açıklaması geldi. İki büyük depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. NASA'nın Venezuela raporuna göre 58.870 bina depremde yıkıldı ve hasara uğradı. Venezuela'da evlerine giremeyen yaklaşık 30 bin kişi çadırlarda kalıyor. Wimbledon'a dünya 28 numarası Emily'yi 2-1 mağlup ederek başlayan Emily,